sonra da başkasına verilir. Kalbini ona nasıl bağlarsın? Çünkü dünyadan nasibin kuşluk ve akşamdan fazla değildir. Bu kadar zaman için kendini helak etme. Bu kadar zaman için kendini helak etme. Dünyadan mümkün mertebe sakın. Ahirette her nimeti ye. Çünkü dünyanın sermayesi hava, kârı ise cehennemdir. Hükemadan biri. Dünya şeytanın dükkanıdır. Sana asılsa da, yalvarsa da, onun dükkanından bir şey alma. Yahya bin Muaz, dünya altından olsa, fakat geçici olsa, ahiret topraktan bir çömlek ve devamlı olsa, akıllı olanlara, devamlı olan çömleği, geçici olan altından çok sevmek vacip olurdu. Nerede kaldı ki, çabuk kırılan çömlek dünya ve devamlı olan altın ahirettir. Fudayl bin İyad, rahmetullahi aleyh. Dünyadan kaçınız. Duydum ki dünyayı büyük tutanı kıyamet günü tutarlar, başının üstünden biri seslenir. Bu Allahü Teala'nın hakir gördüğü şeyi büyük tutan kimsedir. Ebu Hazım, rahmetullahi aleyh. Dünyada herkes misafirdir. Yanındaki nimetler kendisine ödünç olarak verilmiştir. Misafirin gitmekten, ödünç verilenin de geri alınmaktan başka çaresi yoktur. İbn Mes'ud, radıyallahu anh. Dünyayı ahirete sat ki her ikisinden de faydalanasın. Ahireti dünyaya satma ki her ikisini de elden çıkarırsın. Lokman Hekim. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle gönderdikleri zaman şeytanın askeri şeytana, insanlar arasına böyle büyük bir peygamber geldi dediler. Şeytan onlara, dünyayı seviyorlar mı? Dedi. Seviyorlar dediler. Şeytan, korkmayın. Puta tapmasalar da ben onları dünya sevgisiyle öyle yaparım ki aldıkları, verdikleri ve sakladıkları hak üzere olmaz. Bütün kötülükler ve günahlar bu üçüne bağlıdır, dedi. Ebu Ümame-i Bahili. Eğer bütün dünyayı helal ve hesapsız olarak bana verseler, sizin murdar ve leşten utandığınız gibi ondan utanırım. Fudeyl, rahmetullahi aleyh. Tövbe ve ibadeti tehir eden kimse bir şey yapmıyor demektir. Nerede kaldı ki başkasına faydası olsun? Davud-u Tâi, rahmetullahi aleyh. Dünyadan giden hiç kimse yoktur ki ölüm zamanında üç hasret boğazını tutmasın. Topladı, doymadı. Umduğuna kavuşamadı. Ahiret azığını gerektiği gibi hazırlamadı. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh. Eğer bir kimse bütün ömründe gündüzleri oruç tutsa, geceleri namaz kılsa, hac ve cihat farzlarını yerine getirse, haramlardan kaçınsa, fakat dünyayı büyük tutsa, kıyamette onun için bu Allahü Teala'nın hakir tuttuğunu büyük tutmuştur derler. Muhammed bin Münkedir, rahmetullahi aleyh. Akıllı şu kimsedir ki işini bilir ve dünya elinden alınmadan önce kendisi dünyadan el çeker. Mezara girmeden önce kendine güzel bir mezar hazırlar. Allahü Teala'yı görmeden önce rızasını talep eder. Yahya bin Muaz, rahmetullahi aleyh. Dünya o kadar uğursuzdur ki onu istemek insanı Allahü Teala'yı istemekten meşgul ediyor.
Ya ona kavuşanın hali nasıl olur? Yahya bin Muaz, rahmetullahi aleyh. Kendini dünya ile dünyadan temizlemek isteyen, ateşi samanla söndürene benzer. Bu ise çok zordur. Bekir bin Abdullah, rahmetullahi aleyh. Dünya altı şeydir. Yemek, içmek, koklamak, giymek, binecek ve evlenmek istemek. Yemeklerin en tatlısı baldır. Bal ise arının ağzındandır. En iyi içilecek şey sudur. Herkes bunda eşittir. En kıymetli giyecek ipektir. O da bir böceğin artığıdır. Kokuların en güzeli misktir. O da bir ceylanın kanıdır. Binilecek en iyi şey attır. Bütün yiğitler onun sırtında can verir. Kadın kendini en güzel şeylerle süsler. Sen ise ondan en çirkin şeyi istersin. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. Ey insanlar! Sizi bir iş için yarattılar. Ona inanmıyorsanız kâfirsiniz. İnanıyor ve kolay tutuyorsanız, ehemmiyet vermiyorsanız ahmaksınız. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Fakat bir evden başka eve göçersiniz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. İlim ehlini nefsi nasıl dünyaya çağırır hayret ederim. Halbuki elde ettiği ilim sayesinde dünyaya sevgi beslemenin zararını bilir. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. Allahü Teala'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teala'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam yemezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. İsraf Allahü Teala'nın rızasına muhalif sarf edilene denir. Allahü Teala dünyayı eliniz ile terk etmeyi değil, kalbiniz ile terk etmeyi ister ve beğenir. Abdullah Razi rahmetullahi aleyh. Dünyadan yüz çeviren kimse Allahü Teala'nın emrettiği işlerle meşgul olur. Abdullah Razi rahmetullahi aleyh. Bir kimse dünya talebine dalarsa zillete müptela olur. Abdurrahman Tafsunci rahmetullahi aleyh. Ne çıkar dünyayı dıştan atmaktan? Bir kimse dünyayı zahirde bütün gücüyle atıp çıktığı zaman kalbinden de atmalı. Dünyayı dıştan atan sevgisini de kalbine yerleştirirse ahiret ondan göç eder, yazık olur. Bu durumda ne dünyası kalır ne de ahireti. Abdurrahman Darani rahmetullahi aleyh. Dünya kendisini arayandan kaçar. Kendisinden kaçanı da arar. Kaçana kavuşunca yaralar. Kendisini arayıp bulanı da öldürür. Abdurrahman Darani rahmetullahi aleyh. Seni Mevla'dan alıkoydu ise dünya bir çöp de olsa dünyadır. Abdülaziz Bekkine rahmetullahi aleyh. Bu dünya hakiki mekan, devamlı ikamet edilecek ve yerleşilecek bir yer değildir. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Dünyanın geçici lezzetleri uykuda görülen rüyalar gibidir. Dünyada isteğine, hedefine ulaştığını söylemek gerçek bir söz değildir. Asla kabul edilmez.
Abdülaziz Diri'nin

rahmetullahi aleyh. Dünya sevinçleri alınan bir haberle bir anda bozulup hüzün ve kedere dönüverir. Öyleyse dünyaya karşı zahit ol. Haramlardan ve haram olması ihtimali olan şüphelilerden sakın. Ahirete hazırlıklı ol. Çünkü dünyaya doymayıp hırsla onun peşinden koşanlar aslında dünyanın köleleri ve hizmetçileridir. Dünyada mes'ud ve huzurlu olan kimse, dünyaya köle olmayan alim ve takva sahibi kimsedir. Abdülaziz Dîrînî, rahmetullahi aleyh. Dünyanın iyiliği kötülüğü birbirine karışmıştır. Dünyayı her türlü kirlerden ve üzüntülerden arınmış olarak istesen bile, şunu iyi bil ki, dünya bunlar üzerine yaratılmıştır. Yani dünyanın tabiatı budur, asla değişmez. Fakat insan dünyada Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınır ve bu hususta sabır gösterirse akibette sonsuz saadet ve mutluluğa kavuşur. Abdülaziz Dîrînî, rahmetullahi aleyh. Sakın dünyanın parlaklığına, cazibesine ve onun dışı tatlı, içi zehir olan hilelerine aldanma. Onun inci gibi görünen ön dişlerinin arkasında parçalayıcı dişler saklıdır. Çünkü dünyanın sağa solu belli olmaz. Bakarsın bazen suda ateş parçası olsun ister. Bazen insana yapamayacağı şeyleri teklif eder. Böylece insan boyundan büyük işlere girer de helak olur gider. Abdülaziz Dîrînî, rahmetullahi aleyh. Dünya hayatı göçebelerin hayatına benzer. Öyleyse dünyaya muhabbet, dünyaya verilecek değer bu ölçü içinde olmalıdır. Abdülhakim Hüseyinî, rahmetullahi aleyh. Dünyaya sevgi ve arzuyla bakanın kalbinden Allahü Teala zühd ve yakin nurunu söküp atar. Ahmet bin Ebul Havari, rahmetullahi aleyh. Dünyayı onu isteyenlere bırakmak, onlardan ve dünyadan yüz çevirmek akıllıların işidir. Ahmet bin Ebu Vert, rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisinden ve onun sevgisine tutulanlardan yüz çevirenleri yerdekiler ve göktekiler sever. Ahmet bin Ebu Vert, rahmetullahi aleyh. Dünyanın sizi kandırıp evvelkileri düşürdüğü belaya sizi de düşürmemesi için izzet ve celal sahibi Allahü Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Bildiğinizle amel edin ve dikkatli olun. Ahmet bin Harp, rahmetullahi aleyh. Himmet yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan, dünyaya meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allahü Teala yolunda gözyaşı dökerek ağlamadıkça Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. Ahmet Yesevi, rahmetullahi aleyh. Akıllı ve uyanık kimseysen, dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse, seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketlerden felaketlere sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. Ahmet Yesevi, rahmetullahi aleyh. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahmet Yesevi, rahmetullahi aleyh. İnsanlar Allahü Teala'yı heves ve kolaylıkla ararlar. Halbuki dünyadan vazgeçmedikçe hakkı

bulmak mümkün değildir. Ali Bender Sayrafi rahmetullahi aleyh, bir gönülde ahiret zuhur edince dünya orada kaybolur. Zikri ilahi başlayınca da dünya ve ahireti içinde eritir, bitirir. Hakikat yönünden zikirler zikir olursa, işte o zaman ne kul kalır ne de zikir. Zikredilen kalır, bir de onun sıfatları. Ali Müzeyyen rahmetullahi aleyh, dünya bir leştir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalı. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, dünya bütün parçaları ile benim olsaydı, sonra Allahü Teala bana onları bırak çık emrini verseydi, hiç düşünmeden hepsini gönül hoşluğu ile bırakır çıkardım. Amir bin Abdullah Kays rahmetullahi aleyh, Allahü Teala bize haramlardan, şüphelilerden, hatta şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise aşırı derecede dünyayı sever, ona bağlanırız. Bu günah olarak bize yeter. Bilal bin Sa'd rahmetullahi aleyh, ey kardeş, bunu bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü Teala'yı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allahü Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın. Bişri Hafî rahmetullahi aleyh, dünya sevgisi bir kalbe girdiği zaman o kalbi Allahü Teala'ya ibadet etmekten alıkoyar. Bündar bin Hüseyin Şirazi rahmetullahi aleyh, Allahü Teala dünyaya emretti ki, ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, dünya mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki sadık mümin dünyanın ne sevgisi ne buğzu ile uğraşmaz. Ebu Abdullah Kureşi rahmetullahi aleyh, kalbini dünyaya bağlama. Dünyevi alakaları kökünden sök ki üzerine serçe konmasın. Zira böyle ağaçta şeytanın yuvası bulundukça iblisin kuşları gelip oraya konarlar. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh, dünya bir an önce oradan çıkmakla güzel, cennet onu istemek ve orada devamlı kalmakla güzel olur. Ebu Said bin el-Arabi rahmetullahi aleyh, dünya bir derya, insanlar bu denizde bir yolcu, gemi takva, ahiret ise sahildir. Ebu Yakup Nehvecuri rahmetullahi aleyh, kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Ebu Türab Nahşebi rahmetullahi aleyh, dünya Allahü Teala'nın sevdiği kullarına haramdır. Ondan bir şeye nail olmak onlar için yasaktır. Ebu Muhammed Tüsteri rahmetullahi aleyh, dünya senin bineğindir. Binebilirsen seni taşır. O sana yüklenecek olursa öldürür. Ebu Said Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, dünya çocukların oyuncağıdır, hayaldir, batıl bir rüyadır, haraptır. Her şeyi bırak, Allahü Teala'ya dön. Fakirullah rahmetullahi aleyh,
Dünyanın aldatıcı güzelliklerinin ve süslerinin peşinden koşmayın. Bunlar size sonunda acı getirir. Feridüddin Genci Şeker rahmetullahi aleyh. Dünya hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir, zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. Hakim-i Tirmizi rahmetullahi aleyh. Gönlünde günahlar ve dünya sevgisi olanın kalbi nasıl parlar? Yahut nefsi emmarenin arzularına göre hareket eden Allahü Teala'nın rızasını nasıl kazanır? Gaflet ve günahlardan temizlenmeden Allahü Teala'nın huzuruna girmeyi nasıl ister? Çirkin işlerinden tövbe etmeyen ince sırları anlamayı nasıl umar? İbn Ataullah rahmetullahi aleyh. Dünya Allahü Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarrufta bulunan hırsızdır. İbn Cevzi rahmetullahi aleyh. Dünyada zaruri işleri yapmakla ve zaruret miktarı meşgul olunmalıdır. Bütün gayreti ona sarf etmek akılsızlıktır. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, "Bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi." diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisini terk etmek gayet zordur. Ama cennete kavuşmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisi. Ebu Ali Dekkak Hazretlerinin tüccar bir talebesi vardı. Bu talebe bir gün hastalandı. Hocası ziyaretine gitti ve talebesine "Nasıl hastalandınız?" diye sordu. Talebe, "Teheccüd, gece namazı için kalkmıştım. Abdest almaya hazırlanırken sırtımda bir sıcaklık hissettim. Bu sıcaklıkla birlikte şiddetli bir acı da belirdi. Hummaya yakalandım," dedi. Talebesini dinleyen Ebu Ali Dekkak, "Evladım, başı ağrıyan bir kimsenin ayağına ilaç sürmesiyle hastalığı iyi olmaz. Senin birinci vazifen, kalbinde bulunan dünya sevgisini çıkarıp atmaktır. Birinciyi bırakıp başkasını yapmaya kalkarsan, faydasına kavuşamazsın. Yapacağın bütün işleri izin alarak yaparsan, faydasına kavuşursun," buyurdu. Kötü olan dünyanın hakikati nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, "Dünya ve dünyada olan her şey mel'undur. Ancak Allahü Teala için olanlar böyle değildir," buyurdu. Bu bölümde bu hadis-i şerifi açıklamaya çalışacağız. Allah için olanların neler olduğunu bilmek lazımdır ki onlar mel'un ve zemmedilen değildir. Bunun dışında kalanlar ise mel'undur ve onları sevmek bütün günahların başıdır. Dünyadan olan şeyler üç kısımdır. 1. İçi ve dışı dünyadan olup maksat Allahü Teala olmayan şeylerdir. Bunlar günahlar olup niyet ve kasıt ile Allah için olmazlar. Mübahları fazla kullanmak bu cümleden olup yalnız dünyadır. Mübahlarda ifrat, gafletin tohumu ve bütün günahların aslıdır. 2. Görünüşte Allahü Teala için olup niyetle dünya için olabilen şeylerdir.

Bunlar üçtür: fikir, zikir ve şehvete uymamak. Şayet bu üçü ahiret ve Allah sevgisi sebebiyle olursa, dünya da olsalar Allah için olurlar. Fikirden maksadı ilim öğrenmek olup, kabul görmek, makam ve mal elde etmek ise, zikirden maksat da insanların kendisine zahit gözüyle bakması ise ve dünyadan el çekmesinin maksadı kendine zahit dedirtmek ise, bunlar mel'un ve kötü olan dünyadan sayılırlar. Görünüşte Allahü Teala için olmaları işe yaramaz. 3. Görünüşte nefsin haz alması için olup, niyet ve kasıtla Allahü Teala için olup dünyadan sayılmayabilirler. İbadet etmek, kuvvet almak için yemek yemek gibi. Çocuğu olmak ve Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için evlenmek gibi. Veya rahat ibadet yapmak ve başkalarından dilenmemek için bir miktar mal kazanmak gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayı desinler ve övünmek için isteyene Allahü Teala kızar. İnsanlardan istememek için isterse caizdir buyurdu. Ahirette işe yarayan şey dünya değil, ahiret için olur. Nitekim hacca gidenin hayvan yemi de yol azığından sayılır. Dünyadan olan her şeye Allahü Teala heva buyurmuştur. Allahü Teala Naziat suresi 40. ve 41. ayetlerinde, fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi şehavattan alıkoymuşsa, muhakkak cennet onun varacağı yerdir buyurdu. Allahü Teala Hadid suresi 20. ayetinde mealen, biliniz ki Allah'a itaate ve ahiret kazancına sarf edilmeyen dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çoğalıştır. Nihayet hepsi yok olur gider. Bu bir yağmurun haline benzer ki, onun bitirdiği nebat çiftçilerin hoşuna gider. Sonra yeşil rengini değişir. Bir de onu görürsün sararmıştır. Sonra da çör çöp olmuştur. İşte dünya da böyledir. Kuruyup yok olan bu nebat gibi bekası yoktur. İşte hayatı bu şekilde olan kimse için ahirette şiddetli bir azap, müminler için ise Allah'tan bir mağfiret ve bir rıza vardır. Ahireti istemeyenler için dünya hayatı ancak bir aldanış menfaatidir buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 14. ayetinde ise, insanlara kadınlar, oğullar, altın ve gümüşten istiflenmiş yığınlar, yaylama salınmış güzel atlar, davarlar ve ekinlerden yana nefsin isteklerine muhabbet süslenip bezendi. Fakat bunlar dünya hayatının geçici menfaatidir. Halbuki sonuç güzelliği Allah katındadır buyurdu. O halde ahirette işe yarayan her şey ahirettendir. Zevk için ve yeterinden fazla olan şeyler ise ahiret için olmaz. Belki dünya 3 derecedir. Yemekte, giyinmede ve meskende zaruret miktarınca olmaktır. Bundan ayrı olarak ihtiyaç miktarınca olandır. Bunun ötesi de ziynettir ve süslenmeyi, giyinmeyi arttırmaktır. Bunların da sonu yoktur. Fazlalıklar ve süslenmeler derecesinden olan, sonu olmayan cehennemdedir. İhtiyaç miktarınca kullanan, tehlikeden kurtulmuş olmaz. Çünkü ihtiyacın iki tarafı vardır. Biri zarurete yakındır, diğeri de zevke yakındır. İkisi arasında bir derece daha vardır ki, zan ve

içtihad ile bilinebilir. Hatta ihtiyacı olmayan birçok fazlalıklar ihtiyaca dahil edilir ve hesabı tehlikeli olur. Bunun için din büyükleri ve takva sahipleri zaruret miktarıyla yetindiler. Bu yolda olanların önderi ve rehberi olan Veysel Karani rahmetullahi aleyh zaruret dairesini o kadar dar tuttu ki bir iki sene onu gören olmazdı. Sabah namazı vakti dışarı çıkar, yatsı namazından sonra dönerdi. Yemeği yollardan topladığı hurma çekirdekleriydi. Onları satardı. Yiyeceği kadar hurma bulsa çekirdeklerini sadaka verirdi. Bulamazsa çekirdeklerle orucunu açacak kadar hurma satın alırdı. Elbisesi yollardan topladığı eskilerdi. Onları yıkayıp giyerdi. Delidir diye çocuklar kendisine taş atarlardı. O ise çocuklara, küçük taş atınız ki bacağım incinip kanlanmasın, böylece abdestsiz olmayayım derdi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görmediği halde onu överdi. Ömer bin Hattab'a radıyallahu anh yamalı kaftanını Veysel Karani'ye vermesini vasiyet etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca yanına Hazreti Ali'yi radıyallahu anh alarak Irak'a gitti. Orada halkı toplayıp minbere çıktı ve "Ey insanlar, Iraklı olanlar otursunlar." buyurdu. Herkes oturdu. Sadece bir kişi ayakta kaldı. Hazreti Ömer ona, "Sen karınlı mısın?" buyurdu. "Evet efendim. Veysel Karani'yi tanır mısın?" "Tanırım." "O sizin tarafınızdan alınmaya, layık olmayan bir kimsedir. Bizim aramızda ondan ahmak, ondan akılsız, fakir ve kimsesiz bir kimse yoktur." Bu sözleri duyan Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Sonra, "Onu şundan dolayı aramaktayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce yamalı kaftanını Veysel Karani'ye vermemizi bana vasiyet etti. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Beni Mudar ve Rebiya kabilelerinin davarlarının üzerinde bulunan kıl adedince ümmetimin asilerine şefaat etme izni kendisine verilmiştir." Bu sözleri dinleyen insanlar ona hayran kalarak hizmetine koşmak, duasını almak için onu çok aradılar. Fakat hiçbir yerde bulamadılar. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma onu gördüler ve emaneti teslim ettiler. Onu görenlerden biri de sahabeden Herem bin Hayyan radıyallahu anh idi. Şöyle anlattı. Veysel Karani'nin Resulullah indindeki derecesini öğrenince ben de onu göreyim dedim. Küfe'ye gittim. Onu aradım. Fırat Nehri'nin kenarında buldum. Abdest alıyor, çamaşır yıkıyordu. Onu anlattıkları gibi buldum. Selam verdim. Selamımı aldı ve bana baktı. Musafaha edeyim dedim. Elini vermedi. Kendisine dedim ki, Allahü Teala sana merhamet etsin. Seni mağfiret etsin. Ya Üveys, nasılsın? Onu o kadar sevmiştim ki, İçimden ağlamak geldi. Zayıf olduğu için içim parçalandı. O da bana baktı ve Allahü Teala sana uzun ömürler versin. Ey Herem bin Hayyan kardeşim, nasılsın?" dedi. Ben, "İsmimi ve babamın ismini nereden bildin ve hiç görmediğin halde beni nereden tanıdın?" dedim. Buyurdu ki, "İlminden ve haberinden hiçbir şey eksik olmayan bana bildirdi. Ruhum ruhunu tanıdı. Müminlerin ruhları birbirini tanırlar. Birbirini görmeseler de birbirleriyle görüşürler." dedi. Kendisine, "Bana Resulullah'tan bir hadis rivayet eyle." dedim. Dedi ki, "Ruhum ve bedenim Resulullah'a
Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem feda olsun. Ben onu göremedim. Onun haber ve hadislerini başkalarından duydum. O büyükten hadis rivayet etmek yolunu kendime açmak istemem. Ben ne müftü, ne vaiz ve ne de muhaddisim. İnsan kendi nefsine hakim olmalıdır. Bu dünyada herkesten farklı bir görevim vardır. Ona dedim ki, öyleyse bana bir ayet oku, senden dinlemiş olayım. Ayrıca bana dua eyle ve vasiyet eyle ki, onunla amel edeyim. Çünkü Allah rızası için seni çok seviyorum. Bunun üzerine Euzu Besmele çekerek Duhan suresinin 38. ayetinden 42. ayeti sonuna kadar okudu. Sonra öyle bir feryat etti ki düşüp bayılacak zannettim. Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da şöyle söylüyordu. Bir taraftan da şöyle diyordu. Ey Hayyan'ın oğlu! Baban Hayyan öldü. Senin de ölmen yakındır. Ya cennete gidersin veya cehenneme. Baban Adem aleyhisselam ve annen Havva öldüler. Nuh aleyhisselam, Allahü Teala'nın halili İbrahim aleyhisselam öldüler. Allahü Teala'nın sırdaşı Musa aleyhisselam ve Allahü Teala'nın halifesi Davud aleyhisselam da öldüler. Allahü Teala'nın en seçkin resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Halifesi Ebu Bekr Sıddık da radıyallahu anh öldü. Şimdi de Hazreti Ömer radıyallahu anh öldü. Eğer dünyada bir dost edinmiş olsaydım, Ömer'i dost edinirdim. O benim dostum ve kardeşim idi. Allahü Teala sana iyilikler versin. Hazreti Ömer'i yakında gördüm, sıhhati de yerindeydi. Buyurdu ki, onu şehit ettiler Hayyan oğlu. Peki bunu nasıl anladın? Rabbim bana bildirdi. Ben de sen de ölülerdeniz deyip dua etmeye başladı. Ellerini yüzüne sürdükten sonra bana şöyle dedi. Sana vasiyetim şudur ki Allahü Teala'nın kitabına ve evliyanın yoluna sıkı sarıl ve ölümü bir an aklından çıkarma. Kavmine gidince onlara nasihat et. Allah'ın kullarından nasihati esirgeme. Ehli sünnetten bir adım geri kalma ki dininden olursun ve onunla cehenneme düşersin. Ey Herem bin Hayyan, gideyim. Bundan sonra ne sen beni görürsün ne de ben seni görürüm. Sen de bana dua et ki ben de seni dua ile anarım. Sen bu taraftan git, ben de bu taraftan gideyim, dedi. Bir müddet onunla gitmek istedim. Müsaade etmedi. O ağladı, ben de ağladım. Arkasından uzun uzun baktım, köye girdi. O zamandan beri ondan bir haber alamadım. Dünya sevgisi üzerine diğer ayetler. Bakara suresi 212. ayetinde, dünya hayatı kâfirlere süslü göründü de iman edenlerle eğleniyorlar. Onların zenginleri müminlerin fakirleriyle alay ediyorlar. Halbuki takva sahibi fakir müminler kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yunus suresi 24. ayetinde, menfaat ve aldatma bakımından bu dünya hayatının hali gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer. Öyle ki bu yağmurla gerek insanların gerekse hayvanların yiyeceği ürün ve bitkiler yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet arz bütün güzelliğini takınıp süslendiği

Rahipleri de bu mahsulü toplamaya ve ondan faydalanmaya kendilerini kadir zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün ona emrimiz, afatımız gelivermiştir. Sanki dün yerinde bir şey yokmuş gibi onu kökünden biçmiş, yok etmiştir. İşte düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. İbrahim suresi 3. ayetinde mealen, onlar o kimselerdir ki dünya hayatını ahiret üzerine tercih edip severler. Allah yolundan alıkoyarlar ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar haktan çok uzak bir sapıklık içindedirler. Kehf suresi 28. ayetinde sabah ve akşam Allah'ın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan, Rablerine dua edenlerden başkasına, dünya ehline çevirme. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur. Taha suresi 131. ayetinde kâfirlerden bir kısmına dünya hayatının zîneti olarak verdiğimiz ve onları bunda fitneye düşürmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ankebut suresi 64. ayetinde mealen, bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve bir oyundan ibarettir. Ahiret yurdu ise ölmez, gerçek hayat işte budur. Eğer bilselerdi geçici dünya hayatını, ebedi ahiret hayatına tercih etmezlerdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Kandım ben dünyanın tuzaklarına. Pek bunaldım, buhrandayım. Işık ver bu kara zindanıma. Yollar tıkalı, karanlık, pek dardayım. Aydınlat ufuklarımı, aç kapıları. Bu kul kurtuluşu bulsun. Ahir zamanda Hakk'a giden yollar kapalı. Sen tut ki şeytanla nefis zincire vurulsun. Sahibi sensin, şeytanla nefsin. Dizginletirsen sen dizginletirsin. Kulun imdada çağırıyor seni. Sen kulunu kulundan çok seversin.

Mezarı bir çukur sanma arkadaş. Huzur mahşerin giriş kapısı. Ne yorgan var, ne de şeffaf bir yastık. İki taş, birkaç tahtadır yapısı. İki taş, birkaç tahtadır yapısı.

0: Zahirsin sen, zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmının yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi öğle için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak. Şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor. Bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün beni de bulacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan, ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun, gitmeyin, beni yalnız bırakmayın diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, "Rabbin kimdir?" dedi. Lal oldu dilim. Konuşamadım. Durun. Ne olur. Biraz acıyın bana. Cevap vereceğim diyordum. Ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim. Anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildin diyorlardı. Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değil,

bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil, ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim.

Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığın bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlar da zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil,

İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah, ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim, ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Oh. Azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar o göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayayım, dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım?
emrine uymadım. Dardayım kardeşim. Dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içindeyim. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendimden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. 5 vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki, caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör, hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Haccı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki, benim çektiklerim ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki, benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O kainatın efendisi. İnsanların en üstünü Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini

Daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzin de gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan odur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünü deyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim. Belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. Nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi.

Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin, çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki, malının kiri, yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim, şımardım, tevazu yaptım. İnsanların gözünde muteberdim. Ama şimdi hak katında perişan. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim. Burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini, ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad değerleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp, onların meclisine katılsam, ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecektim. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da
günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sılayı rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak. Beni bu durumdan kurtaracak. Bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişan. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum, günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım, bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım, ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azaba götürecektir sırada, bu feryatlarla açıyorum gözlerimi ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına, evet her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim ibretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme. Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydin,

Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım! Ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim! Beni affet! Beni affet!

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Nade.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer.

0: Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve sahbihi ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselin el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir derse, yeni bir döneme

kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. İnşallah onun adına başlayan bu yürüyüş, onun adına layık bir biçimde de devam eder. Sizler onun için çok çok dua edin. Allah sadece ve sadece razı ve memnun olacağı şeylere bizleri inşallah vesile kılsın. Ve onlar için gayret edenlerden eylesin bizleri. Ben bu dönemin tanıtım toplantısında da biraz önceki hamdele ve salvele ile başladım. Bu sene de hep öyle yapacağım. Biliyorsunuz hamdele ve salvele bir İslam geleneğidir. Bizim İslam geleneğimizin kaynağı ise sünnet-i seniyedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her şeyi bize öğrettiği gibi nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir, muhatabın seviyesi nasıl gözetilerek adımlar atılır bunu da gösterir. Biz de sünneti konuştuğumuz bir yerde, bir zeminde her zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin direktifleri çerçevesinde yürümek ve konuşmak durumundayız. Yüzlerce çeşit görürsünüz bizim kitaplarımızda gerek hamdele için gerek salvele için. Genelde konuşmaya başlayan hatip bahsedeceği konu neyse hamdele ve salvele de o konuyu yansıtacak şekilde cümlelerden seçilir. Ben de bu sene böyle bir hamdele ile başlamak istedim. Sebebine ait birkaç cümle söylemek istiyorum size. Hem şu andaki zemin, şartlar, ümmetin içinde bulunduğu hal, bizim içinde bulunduğumuz hal, hem de bu aciz kardeşinizin ruh haline uygun olduğu için bu hamdeleyi ve bu salveleyi seçtim. Mukaddime niteliğinde olduğu için istiyorum ki bir iki cümle de olsa buna ait bazı bilgileri sizlerle paylaşmış olayım. İstiaze ve besmeleden sonraki cümle Elhamdülillahil vahidil kahhar. Elhamdülillahi rabbil alemin değil, iki tane esma ilahi öne alınarak Allah'a hamd edilmiş bir şekliyle başlandı. El vahid ve el kahhar olan Allah'a hamd olsun. Neden bu iki esma ilahiye? Çünkü El-Vahid ismine bugünlerde her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Darmadağın bir haldeyiz, farkında mısınız? Sadece dağılan coğrafyalarımız değil. Dönün kendinize bir sorun. 3 sene önceki, 5 sene önceki ruh dinginliğiniz yok bizde. Sizde de yok, bende de yok. Yani inanılmaz derecede şu anda ruhlarımız dağınık bizim. Zihinlerimiz dağınık bizim. Kalplerimiz dağınık bizim. Bunlar dağınık olduğu için hanelerimiz dağınık bizim. Hanelerimiz darma duman bir vaziyette. Dumanlar yükseliyor. Ya farkındayız ya değiliz. Ya farkındayız, üstünü örtüyoruz ama hanelerimizden ateşler yükseliyor. Baba evlattan haberi yok, evlat babadan haberi yok. Eşler arasındaki münasebetlerde ciddi ciddi problemler var ve bütün bu problemler bugün ümmetin şu darmadağın olmuş halinin de neticesi olmuş. Onun için istiyorum ki el-vahid olan toplasın bizi. O toplarsa ancak biz toplanabiliriz. Onun o yüce olan adı, o yüce olan adının etrafında toplanmaya bir dua olsun diye Elhamdülillahi Vahidil Kahhar diye başladık bu sene ve böyle de devam edeceğiz. İkinci esma ilahiye El Kahhar. Onun o ismine havale edilecek o kadar çok insan var ki. Şu anda İslam coğrafyaları yanıyor ve bunun sebebi de İslam coğrafyalarının başına musallat olmuş birer kene gibi kanlarını emen, bazen nifakla aslında yaptıklarını örten ama bazen büyük bir cesaretle açıkça küfürlerini ortaya koyan o zalimler. Öyle olduğu için biz her

zamankinden daha fazla El-Kahhar ismine havale edeceğimiz firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, Samiriler, Hamanlar, Kamanlar, Yezitler, bunların çok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. İşte ben de istiyorum ki onun El-Kahhar ismi tecelli etsin. Zihinlerimizde bu bir dua olarak otursun. Biz her anışımızda bunu söyleyelim ki El-Vahid olan Allah bizi o güce olan adının etrafında vahdet eylesin, cem etsin, bir hale getirsin. Zalimleri de kendi Kahhar ismiyle, neyse onların karşılığı, onların hak ettiği ceza, o cezaları da o versin. Rabbim bu iki ismini de hak ettiği şekliyle tecelli ettirsin inşallah. Ondan sonraki cümle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salat ve selamdır. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Seçilmiş o peygambere salat ve selam olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle el muhtar sıfatının burada kullanılmasının da çok büyük bir hikmeti var. Bu sene biliyorsunuz biz onun nebevi mirasını anlamaya çalışacağız. Ama gelin görün ki bugün Müslümanların içerisinde onun seçilmişliğine Allah'ın yüklediği kıymeti hakkıyla takdir edemeyen insanlar var. Ve biz bunlarla konuşmak, bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Meselenin salat ve selam boyutuna gelin. Biz bu işi sadece kavle indirgemişiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o yüce olan adı anıldığı zaman şanına layık bir biçimde salat ve selam getirdiğimizde bu işten kurtulacağımızı zannediyoruz. Öyle değil. Salat ve selamı dil ile getirmek işin bir parçasıdır. Asıl onun arkasından gelecek olan fiilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yer almaktır. Aslında her salat ve selam bir Müslümana ne dedirtir biliyor musunuz? Ya Resulallah, mutlak manada ölçü, önder, lider sensin. Senden başka hiçbir ölçüyü ben kabul etmiyorum. Sen ne demişsen ben onu tutar ve onun gereğini yerine getiririm. Senin konuştuğun yerde ben susarım. Senin sustuğun yerde de susmayı bilirim. Senin bana emanet ettiğin her şeyi aziz bir hatıra olarak anlar ve o hatıranın gereğini de yerine getiririm. Aslında salat ve selamın böyle bir ahitleşme, böyle bir misaklaşmayla alakalı bir boyutu var. İşin el-muhtar sıfatının burada gündeme getirilmesi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın seçilmişliğini kabul edip seçenin Allah olduğunu unutmadan Allah'tan getirdiği her şeye Allah'ın onayladığı ve onun söylediği her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmaktır. Şimdi benim güzel kardeşlerim, burada bir şey söylemek zorundayım. İblisi şeytanlaştıran süreç Allah'a isyanla başlayan bir süreç değil. Doğrudan iblis aslında Allah'a isyan içerisinde değildi. Allah ona bana secde et dediği zaman iblis secde etti. Ama iblisin ocağını batıran şey la ilahe illallah'ın arkasındaki cümleydi. O Adem Nebiullah cümlesine taktı. Allah Adem'e secde et dedi, ona etmedi. Niye? Çünkü seçilmiş elçiyi kendinden aşağı görüyordu. Aslında isteyen Allah'tı ama o isteneni kabul etmedi. Onun için akıl yürütmeye başladı. Ben ondan üstünüm dedi. Onu topraktan, beni ateşten yaratmışsın dedi. Aslında Allah'tı yaratan, ikisinin de neyden yaratıldığını çok iyi biliyordu. Ama iblis o manada Allah'ın seçmesine itiraz etti. Gelin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlerine, birçok insanı peygamberin karşısında konumlandıran ve peygambere Muhammedun Resulullah dedirtmeyen şey içlerinde sakladıkları hasetti aslında. O haset kimilerinin ocağını batırdı, kimilerini felakete sürükledi, kimilerine neler neler yaptırdı. Allah ve Resulü diyor, Kur'an da böyle bahsediyor. Allah ve Resulü diyerek bir şey söylüyor. Haşa, bu
ikinci dereceden bir ilah edindirme değildir Resulullah'ı. Haşa, bunu

Hiç kimse söylemez. Kur'an'ın söylediği de zaten bu değil. Ama Kur'an'ın söylediği şu: Allah'tır seçen, seçen Allah'sa senden ne istemişse ona tabi ol. Dolayısıyla biz bu sene el-muhtar sıfatının altında yürürken seçilmişliğe aslında rıza göstereceğiz. Allah seçti, önümüze rehber olarak koydu. Bize düşen hevalarımızı, heveslerimizi, her şeyimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi kılmak. Onun için burada özellikle el-muhtar sıfatının gölgesinde yürümenin böyle de bir anlamı var. Diğer cümleye gelin. Ve ala alihi ve sahbihil ethar. Onun ethar olan, ethar tahirlerin tahiri, tertemiz olan ehli beytine ve sahabesine selam olsun. Niye burada ethar kullanılıyor? Çünkü dini bize ulaştıran bir anahtar kuşak var. Bu anahtar kuşağın tamamına biz ashab-ı kiram diyoruz. O ashab-ı kiramın içerisinden özel bir zümre var ki o özel zümrenin adı ehli beyttir. İşte biz bu iki zümreyi edhar sıfatının altında tertemiz olduklarını, hiçbir ricse, hiçbir manevi kirliliğe, hiçbir sıkıntıya bulaşmadan dinin intikal ve muhafazasında Allah'ın kendilerine biçtiği rol neyse o rolün gereğini yerine getirerek bize ulaştıklarını söyler ve burada da selamımızı onlara iletiriz. Ama benim güzel kardeşlerim, edhar demek masumdur demek değildir. Bizim akidemizde masumluk sadece peygamberlerdedir. Ashab-ı kiram da masum değildir. Ehl-i Beyt de masum değildir. Dolayısıyla edharlar, evet, tahirler, tertemizler, ama tertemiz olmaları dini bize ulaştırma noktasındaki o görevlerinin, vazifelerinin bir tezahürüdür. Yoksa onlar da beşerdir. Onlar da bu manada bazı hatalar yapmış olabilirler ki yapmışlardır. Zaten onları da yeri zamanı geldiği zaman anıyoruz. Dolayısıyla biz edhar dediğimiz zaman bu bilinçte yürürüz ki onlardan daha fazla istifade etmiş olalım. Son cümle ney? Ve ala cemil enbiyâi vel murselînel ebrar. Gönderilen bütün peygamberlere ve bütün elçilere selam olsun ki onlar ebrardandırlar. Ebrar nedir? İyiler. Şöyle bir anlam versek bunda bir hata yok. İnsanlığın en hasları, ebrar o aslında. En has. İnsanlık kaliteleri en üst düzeyde olanlar. O insanlık kaliteleri en üst düzeyde olanlar ki onların en başlarına yazılacak isimler, gönderilen elçiler ve peygamberler, onlara da selam olsun. Bunu söylediğinizde ne demiş oluyorsunuz biliyor musunuz? Allah'ım bizi o büyüklerin ayak izlerinden ayırma. Ne olursa olsun bizi ebrarın yolunda yürüt. Onlar iyilerse yaptıkları işler de iyiler. İyi oldukları için iyi işler yaptılar. O zaman iyilerden olmak istiyorsak yapacağımız iş o büyüklerin ayak izlerini takip etmektir. Biraz mukaddime uzun oldu ama şu ebrara bir dua da ekleyerek sözümü dersime götürmek istiyorum. Gelin şu duayı gönülden beraberce yapalım. Allahümme edhilne cennete mal ebrar. Allah'ım sen bizi iyilerle beraber cennetine al. Ya Azizu ya Gaffar, bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Allah bu duanın gölgesindeki bir hayatın bizleri sahibi kılsın inşallah. Kardeşlerim, zor bir sürece başlıyoruz. Aslında kardeşlerim biliyor. Ben 4 aydır onlarla pazarlık ediyorum. Diyorum ki şu kürsüden artık beni kurtarın. Ben de içinizde olayım, başkaları gelsin burada konuşsun. Ama işte Abdurrahman Çelebi meselesi, yine kaldı bize bu iş. İnşallah hakkını ödemek, yerine getirmek bizlere nasip olur. Zor bir iş. Dinlemek de zor, konuşmak da zor. Dinlemek bir zor, konuşmak inanın ki bin zor.

dinleyenin bir sorumluluğu var. Aldığı o hakikati hayatına taşımak. Ama konuşanın bin sorumluluğu var. Bir kere konuşan o konuştuğunu en önce nefsine konuşmalı. Bir kere konuşan her zaman için doğruyu konuşmalı. Hakkı ve hakikati konuşmalı. Hakikat de zordur. Öyle kolay değil. Gerçekten hakikati her boyutuyla konuşabilmek büyük bir cesaret ister. Hele şu zamanda çok büyük bir cesaret ister. Sadece o da yetmez. Hakikati, hakikatin şanına uygun bir biçimde doğru zeminde konuşmak gerekir. Muhataplar tanınacak. Onların seviyelerine göre konuşulacak. Bu çok kolay değil. Ben şu anda birçoğunuzu yeni görüyorum. Belki söyleyeceğim sözler bazılarınıza ağır gelecek. Belki söyleyeceğim sözler bazılarınıza hafif gelecek. Herkesi bu sözlerle memnun etmek zaten kolay değil. Zaten böyle bir ideal de olmamalı. Dolayısıyla gerçekten konuşmanın çok zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Konuşmak başlı başına mesuliyet isteyen bir şeydir. Onun için de ben de bir aciz kardeşiniz olarak bunun çok büyük bir ağırlığını yüreğimde taşıyan birisiyim. Siz bakmayın ben böyle konuşuyorum rahat rahat sizin karşınızda rahat rahatmış gibi gözüküyorum. Şuradan eve gittiğim zaman 10 katlı binadan düşmüş gibiyim. Konuştuklarımı bir de kendi dünyamda test ediyorum. Acaba doğruyu mu söyledim? Acaba hakka ve hakikate uygun mu konuştum? Acaba olması gerekenleri erteledim de buraya gelip bir şeyler almak isteyenlerin zamanlarımı çaldım? Çünkü bütün bunların konuştuklarımızın da konuşmadıklarımızın da sustuklarımızın da konuştuklarımızın da hepsinin birer birer alemlerin Rabbi olan Allah'a hesabını vereceğiz. Siz de dinlediklerinizin hesabını vereceksiniz. Ben de konuştuklarımın hesabını vereceğim. Onun için birbirimize dua edelim. Birbirimize gıyapta da dua edelim. Şu duamız olsun dilimizde ki Allah neredeysek oranın hakkını bizlere verdirsin. Ama şurada durmanın biraz daha farklı bir mesuliyeti var. Çünkü yüksekler her zaman için risk taşır. Kürsüler riskin en fazla olduğu yerlerdir. Nasıl ki dağın zirvesine çıkarsınız, o yükseklerde oksijen artar. Oksijenin artması iyi bir şeydir ama zirvenin daha büyük büyük riskleri vardır. O riskleri her zaman için anı unutmadan hatırlamalı ve bu manada teyakkuz halinde olmalıyız ki bulunduğumuz yerin hakkını verme adına da bir gayretimiz olsun. Mevla hepimizin yardımcısı olsun. Bu sene hadis yılı dedik. Derslerimizin üst başlığı Nebevi miras ve bu üst başlık altında aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu sözlerini, o sözlerinin altında yatan mesajları, onun bize miras bıraktığı o güzel mirası anlamaya çalışacağız. Nebevi miras der demez aklımıza birkaç şey gelmesi lazım. Onların en başına yazacağımız şey nedir biliyor musunuz? Nebevi miras Hazreti Peygamber'in bizlere emanet ettiği mesajlar manzumesidir. Bir kere bunu bilelim. Bize emanet edilmiş. Nebevi miras der demez aklımıza ne gelmesi gerekiyormuş? Hazreti Peygamber'in bizlere emanet ettiği mesajlar manzumesidir. Bir başka mesaj, Nebevi miras gecesi gündüz kadar aydınlık olan peygamber yoludur. Ah keşke bunu bir anlayabilsek. Söylüyoruz ama anlamadan söylüyoruz. Gecesi gündüz kadar aydınlık olan peygamber yoludur Nebevi miras. Eğer biz sadece şu sözü anlasaydık, karanlıklara inanın ki mahkum olmazdık. Eğer şu sözü anlasaydık biz dertlerimizin dermanını başka kapılarda aramazdık. Eğer şu sözü doğru dürüst anlasaydık aslında peygamberin sünnetinin bizim dünyamıza kattığı faydayı daha farklı bir biçimde takdir ederdik. Dolayısıyla biz Nebevi miras der demez böyle bir mesaj da bizim aklımıza gelmeli. Onun bize miras bıraktığı o kutlu miras gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yoldur. Üçüncüsü Nebevi miras bizleri sarıldığımız müddetçe

0: manadaki zafiyetimiz çok üst düzeydedir. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü şu anda gerçekten dalalet azığımız olmuş vaziyette. Çünkü sarılmazsan ona, sarıldığın her şey seni dalalete sürükleyecektir. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, onun bize miras bıraktığı o değerlere sarılmadığında bir şeye sarılacaksın. Ama sarıldığın şey seni hidayete taşıyacak şey olmayacaktır. Burada nebevi mirasın bizim için ne anlam ihtiva ettiğine dair böyle de bir mesajı var. Bakın nebevi miras deyince ne anlamalıyız biliyor musunuz? Nebevi miras doğru işi doğru zamanda yapabilmenin en önemli rehberidir. Bu konuda sıkıntılarımız var. Bağırılması gereken yerde susuyoruz. Susulması gereken yerde konuşuyoruz. Kızılması gereken yerde başka bir tavrımız var. Aslında güzel tebessüm yansıtmamız gereken yerde öfke burnumuzdan böyle başımızdan dumanlar çıkarıyor. Niye? Çünkü doğru işi doğru zamanda yapmayı öğrenemedik bir türlü. Öğrenemediğimiz için de böyle bir hal içerisindeyiz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize yolda nasıl yürüneceğini her boyutuyla gösteriyor. Hatırlayın geçen seneki dersleri. Yahudinin biri geldi alay ediyor Müslümanlarla. Aa, sizin peygamberiniz size her şeyi öğretiyormuş. Neymiş efendim, size affedersiniz helaya nasıl bile gidileceğini öğretmiş. Sorunun muhatabı Selman-ı Farisi'dir. Evet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize babamız gibidir. Bize her şeyi öğretti, o dediğini de öğretti. Sen muhakkak bilmiyorsun, gel sana ben öğreteyim nasıl olacağını. Ona o meselede bir şeyler söylüyor. Gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize her şeyi öğretti. Öğretmesi de lazımdı zaten. Çünkü biz nereden bilecektik yoksa? Eğer o bize öğretmeseydi biz Rabbimizin bunların hangisinden memnun olacağını nereden bilecektik? Dolayısıyla bize bütün her şeyi öğrettiği gibi değerler sıralamasına ait de çok önemli şeyler söylüyor. Doğru işi doğru zamanda yapma adına da önemli miraslar bırakıyor. Eğer biz nebevi mirası bir de bu çerçeveden anlarsak o zaman bize söyleyeceği şeyler çok daha farklı olacak. Bir başka mesajı nedir biliyor musunuz nebevi mirasın? Nebevi miras iki cihan saadetini, tek değil. Uhrevilik yok sadece bizde. İki cihan saadetini nasıl elde edeceğimizin en mühim işaret taşlarıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyanın da iyiliğini, ahiretin de iyiliğini, o her gün okuduğumuz Rabbena atina duasındaki o iyiliğin hayattaki karşılığını bize gösteriyor. Bir ruhbanlık yok. Dünyevileşme de yok. Dünya ahiret arasında bir denge kurarak iki cihanın da iki dünyanın da saadetinin temin yollarını bize gösteriyor. Peki bize bu kadar şeyi gösteriyor ama bizim halimiz böyle. Allah aşkına burada bir çelişki, bir sıkıntı yok mu? Var, çünkü biz mirasa aslında hak ettiği şekliyle karşılık veremiyoruz. Nasıl karşılık verdiğimizi şimdi ben size tasvir edeceğim. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Burada nebevi mirasla alakalı size söylediğim mesajlar aklınızda bir dursun.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun.

0: Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Şimdi gelin şu soruya da bir cevap verelim. Nebevi miras der demez bizim aklımıza ne gelmeli? Üç şey gelmeli. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, mektebin talebeleri gelmeli. Biz nebevi miras der demez bu üç şeyin aslında mevzumuz olduğunu unutmamamız lazım. En başta ne gelmeliymiş bizim aklımıza? Allah'ın kitabı gelmeliymiş. Peygamberin en büyük mirası kelamullah'tır, kitabullah'tır. Bir kere bunu çok iyi bilelim. Bize en önemli miras olarak neyi bıraktı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Kur'an-ı Kerim'i bıraktı. Aziz kitabımızı o bize miras bıraktı. Dolayısıyla biz nebevi miras dediğimizde en başa Allah'ın kelamı ve alemlere gönderilen son vahiy olan, kelamı ezeli olan Kur'anul mucizil beyanı bilmeli ve bunu hatırlamamız lazım. İkincisi Resul'ün sünneti, o Kur'an'ın hayattaki karşılığı. Peygamberin sözleri, davranışları, takrirleri. Yani peygamberin söyledikleri, yaptıkları, yanında yapıldığı zaman onayladıkları, bütün bunların belgeleri de hadislerdir. Biz bunların hepsini nereden öğreniyoruz? Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Dolayısıyla hadis-i şerif dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Peygamberin sünnetinin belgeleri gelmeli. Onun mirası sayılınca ikinci sırada da bu sayılmalı mı? Bu sayılmalı. Peki üçüncüsünde ne var? Mektebin talebeleri var. O bir mektep kurdu. Mekke'deki mektebinin adı Darul Erkam'dı. Medine'deki mektebinin adı Suffa'ydı. Ve bu mektepten talebeler yetişti. Ancak burada mektebin talebeleri dediğimiz zaman sadece biz işi sahabeyle sınırlandırmıyoruz. O mektebe talebeler.

talebe olan tüm alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz, akiflerimiz bu mektebin talebeleridir. Öyleyse eğer biz nebevi miras dediğimiz zaman mektebin talebelerinde başta sahabe olmak üzere başımızın tacı olan ve peygamber varisleri olan, biliyorsunuz alimlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber varisi dedi. Peygamber varisi olan, o varisliğin hakkını yerine getiren tüm alimlerimizi de onun içerisine dahil etmiş oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, üç şeyi aklınızda tutun: Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, mektebin talebeleri. Biz fıkıh kitaplarımızda ne öğreniyoruz? Edille-i şer'iye nedir? Dörttür: Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Dördünü nereden öğreniriz? Buradan öğreniriz. Dolayısıyla biz aslında aynı şeyi biraz farklı kelimelerle konuşuyoruz. Nebevi miras dediğimiz zaman biz bunları bir kere hatırlamamız lazım. Eğer burada yanlış bir yoldan çıkarsak, Allah korusun, yanlış yerlere varırız. Bugün ümmetin içindeki felaketlerden bir tanesi de budur. Aslında doğru şeyler söylediklerini zannediyorlar. Bazen farkında olmadan, Allah korusun, biz de o hale düşebiliriz. Yanlış şeylere varıyor o söz ve yanlış şeylere vardığı için de neticeleri ümmetin selametine olan şeyler olmuyor. Şimdi biz nebevi miras diyeceğiz ve bu nebevi mirasın altında Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini ve mektebin talebelerini anlamaya çalışacağız. Bir parantez açayım mı burada? Biraz da sizi rahatlatayım ama şimdi ben o meseleleri konuşunca benim sesim biraz daha gürleşiyor. Rahatlatayım derken sizi de rahatsız etmeyeyim ama siz artık bana alıştınız. Bazı kardeşlerimiz bizi tenkit ediyorlar. Bana bir sürü mesaj geldi. Gelen mesajlar da şöyle: Allah'ın kitabı dururken bu hadis yılı nedir? Hadis yılı, hadis yılı. Yapacaksanız bir yıl hadis yılı değil, Kur'an yılı yapmanız lazım diyorlar bazı kardeşlerimiz. Bizim geçen seneki konumuz akaitti. Yılımız da akaid yılıydı. Ondan önceki yılımızın adı da Kur'an yılıydı. Şimdi bu yıl itibariyle hadisle başladık. Önümüzdeki dört yılımızın programı da belli. Biz konjüktüre göre hareket etmiyoruz, Allah'a şükür. Bu manada bizim bir programımız var. Programımız neyse onu takip ediyoruz. Ancak ben o kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Eğer siz Kur'an'dan bahsettiğiniz bir derste hadisten bahsetmiyorsanız, hadisten de bahsettiğiniz bir derste Kur'an'dan bahsetmiyorsanız ve bu iki temel kaynağı birbirinin rakibi olarak görüyorsanız, Kur'an yılı ilan etsek de sizi kesmeyecek. Çünkü başka arıza var, başka problemler var. Bizim derdimiz değerlerimizi birbiriyle çatıştırmak değil. Bundan zaten çok çektik, halen de çekiyoruz. Bizim derdimiz değerlerimizi hakkıyla anlamak ve o değerlerimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmektir. Allah aşkına, aklı başında bir mümin bir hadis dersi yaparken nasıl Allah'ın kitabına sırt dönerek hadis dersi yapabilir? Hadis dediğiniz şey Kur'an'ı anlatıyor zaten. Hadis dediğiniz şey peygamberin sözleridir. Kur'an'dır zaten. En temel meselesi Kur'an'dır. Bu insanlar hiç mi hadis kitabı okumuyor, ben anlamıyorum. Eğer doğru dürüst, ön yargıdan uzak bir biçimde bir hadis kitabını açıp okuduğu zaman, aslında hadislerin bahsettiği şeylerin Kur'an'da zemini ve kökü olan şeyler olduğunu görecek. Burada birbiriyle çetişen, hatta onun yanına yepyeni bir şey koyan, ona rakip yeni bir şey oluşturan böyle bir iddia yok ki. Allah'ın kitabı burada, peygamberin sözleri burada, peygamberin sözleri Allah'ın kitabında yazılı olan şeylerin biraz daha farklı bir biçimde açılımıdır, tefsiridir, tebyinidir. Peygamberin Kur'an tefsirine bakın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ı tefsir ederken en başta ayeti ayetle tefsir eder. Bize hutbeleri ulaşmış Aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Açın bakın o hutbeleri. Resulullah'ın hutbelerinin büyük bir kısmı Kur'an ayetleridir. Allah Resulü Kur'an'ın ilk muhatabıdır. Kur'an'la konuşur. Kur'an'la
hareket eder. Kur'an'ı hayata taşır. Bunları yaparken de bunu hadisle yapar. Dolayısıyla bu manada değerlerimizin birbiriyle kavga edilmesi bizi sırat-ı müstakimde tutmayacağı gerçeğini unutmadan hareket edelim. Şimdi biz buradan tekrardan kendi asıl konumuza geçersek. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, mektebin talebeleri, nebevi mirasın muhtevası. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onlarca sözünde size sarıldığınız müddetçe dalalete düşmeyeceğiniz iki ağır emanet bırakıyorum gidiyorum demedi mi dedi. Bu sözü en son nerede de söyledi? Veda haccında da söyledi. Veda haccında söylenen o sözün birkaç varyantı var. Size iki ağır emanet bırakıyorum, iki emanet bırakıyorum, iki büyük emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim, biri Allah'ın kitabı, biri Ehl-i Beyt. Dedi mi bunlar farklı farklı var mı kaynaklarımızda? Var. Ehl-i Beyt diye ifade edilen kaynaktaki o rivayeti de biz sahih olarak kabul ediyor muyuz? Elbette ki ediyoruz. Peki burada bir sıkıntı yok mu? Hiç de yok. Niye yok? Aleyhissalatü vesselam aynı şeyi söylüyor. Sünnet dedi değil mi? Sünneti en iyi kim bilir? Evin halkı bilir. Ehl-i Beyt bilir. Resulullah da onu söyledi. Bir sözünde genel bir ifade kullandı, sünnet dedi. Bir sözünde de sünneti en iyi bilen Ehl-i Beyt olduğu için orayı işaret etti. Ehl-i Beyt dedi ve bize Ehl-i Beyt'in de bu manada rehberiyetine işaret etti. Dolayısıyla biz burada Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini bize miras olarak bırakıldığını görüyoruz. Peki mektebin talebeleri bizatihi peygamberin o mübarek lisanında miras olarak bize bırakılmış mı? Hem de onlarca hadiste. Ayetler de var bu konuda ama hadisler üzerinden konuşalım, onlarca hadiste. Ben onlardan sadece bir tanesini size söyleyeceğim. İrbat bin Sariye radıyallahu anhu. Çok güzel bir sahabi efendimizdir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının son demlerinde bir tablo aktarıyor bize. Diyor ki peygamberimiz bize bir hutbe irad etti. Hutbesi sanki vedalaşma gibiydi. Son sözlerini söyler gibi. Dayanamadı içimizden biri ayağa kalktı. Ya Resulallah sanki bizimle vedalaşıyorsun. Eğer böyleyse bize son kez bir tavsiyede, vasiyette bulun. Al bunlar söylenirken sahabenin o ruh dünyasını da anlayalım. Şimdi biz bu sene hadisler ekseninde yürüyeceğiz ya, yeri geldiği için o noktaya ait bir şey söyleyeyim size. Biz okuyoruz bu hadisi. Bu hadis birçok kaynakta geçer, biraz sonra kaynaklarını da söylerim size. Ama okuyoruz. Okuduğumuz için bize sahabeye tesir ettiği kadar etmiyor. Ancak sahabe bu rivayetin geçtiği zeminin çocuğu olduğu için, o zeminde neşet ettiği için, hatıralar onun üzerinden cereyan ettiği için "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" deyip Allah Resulünden bir hadis naklettiklerinde zihinler hemen Resulullah'la o yaşanan anları hatırlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Abdullah İbni Mesud bir şey söyleyecek. Söylediği sözün o hikayesini de biliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün dizini benim üzerime, dizimin üzerine koymuştu. Bir ağırlık çöktü üzerimize, sonra şöyle bir şey söyledi. Bunu okumak insana bir şeyler hissettirir. Ama bu sözü söyleyen insan, o sözü yaşayan biri olduğu için o anda sanki o tabloyu bir kez daha yaşıyormuş gibi bir ruh haliyle yansıtır. Dolayısıyla sahabenin o avantajını hiçbir zaman unutmadan biz hadisleri okuyalım. Ancak böyle bir ruh haline elbette ki onlar kadar olmasa da biraz kendimizi zorlayabiliriz. En azından zemini biraz hatırlayarak o manada o atmosferin içerisine dahil olma gibi bir hale girebiliriz. Girelim. Son an Allah Resulü bir şeyler söylüyor. Sahabe anlıyor ki bu bir veda konuşması. Bunun üzerine biri kalkıp diyor ki ya Resulallah vedalaşmış gibi konuştun bize. Ne olur bize vasiyetini, tavsiyeni biraz daha fazlalaştır. Bakın Efendimiz ne diyor. Size Allah'tan korkmayı, yani takvayı ve başınızdaki idareci Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat etmenizi tavsiye ederim.
son sözlerinde itaate vurgu yapması, böyle de bir örnekle yapması dikkate değer. Gerçekten üzerinde durmamız lazım. Zaten şu anda ümmet

devletin başındaki problemlerden bir tanesi de budur. Herkes diyor ki ben ağayım. Hiç kimse demiyor ben işte bu manada bir şeyler yapayım. O diyor ben ağayım, o diyor ben ağayım. Onun için hiç bu manada birbirimizin bu manada sözlerini alma algılama adına bir gayrete girmediğimiz için halimiz böyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona adeta nişan ediyor. Başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat etmenizi size tavsiye ediyorum, vasiyet ediyorum. Benden sonra hayatta olanlar birçok ihtilaf görecek. Efendimiz konuşuyor. O zaman benim sünnetime ve hidayet üzere olan raşid halifelerin sünnetine sarılın. Hulefai Raşid'in ifadesini burada kullanıyor ya Peygamberimiz. Aklınıza sadece Hulefai Raşid'in gelmesin. Raşid halifeler derken Peygamberimizin buradaki kastı nedir? Özel manada 4 raşid halife, genel manada sahabenin tamamıdır. Mektebin talebelerini bize vasiyet etmiş mi açıkça? Etmiş. Başka da var ama ben bir rivayet tek seçtim. Başka rivayetlerde daha farklı farklı ifadeler var. Sünnetime ve hidayet üzere olan raşid halifelerin sünnetine sarılın. Dinde aslı esası olmayan sonradan çıkma işlerden sakının. Bu şekilde sonradan ortaya atılmış dine zarar verici her şey bidattır. Her bidat ise sapıklıktır. Her yenilik sapıklık değildir. Her yenilik bidat da değildir. Bakın burada aleyhissalatü vesselam söylüyor ama anlama gayretine girmediğimiz zaman meseleyi kaçırıyoruz biz. Şimdi hayat devam edecek. Hayatta birçok yenilik de olacak. Şu anda biz bu çağda yaşıyoruz. Birçok yenilik var hayatımızda. Hayatımızda olan birçok şey bizden 10 sene önce, 50 sene önce, 100 sene önce, 14 asır önce yoktu. Her şey bidatsa eğer en büyük bidat biziz. Biz de sonradan geldik. Biz de bidatız. O değil. Söylenen o değil. Bir sünneti iptal edecek. Yerine din noktasında bir hüküm ortaya koyacak. Eğer böyleyse onun adı bidattır ve o bidat ateştedir, cehennemdedir. Çünkü dinin şarisi Allah'tır. Eğer sen din binasına dinde aslı olmayan bir şeyi dindenmiş gibi sokarsan sen orada bidat işlemiş olursun. Konumuz değil ama çok sıkıntı olduğu için bu konuda bir cümle söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazların arkasından bize tesbih çekmeyi, tesbihatı tavsiye etti mi? Etti. 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Subhanallah. Tabi Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber sıralama bu şekilde. Nasıl yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bazen elleriyle yaptı. Bazı sahabilere hiçbir şey söylemedi. O sahabi efendilerimiz mesela hurma çekirdekleriyle yaptı. Bazıları taşla yaptı. Mesela Ebu Hureyre'nin taşları vardı. O taşlarla yapıyordu. Ben de şimdi bununla yapıyorum. Tesbihim duruyorsa eğer. Ben de şimdi bununla yapıyorum. Şimdi benim yaptığım bu şeye kalkıp bidat dersek, yani şuna bidat dersek, biz bidati anlamamışız demektir. Çünkü ben dinde olmayan bir şey yapmıyorum. Aslında aslı dinde olan bir şeyin farklı bir yöntemle yapıyorum. Eskiden aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında, ondan sonraki sürecin bir miktarında müezzin binanın en yüksek yerine çıkar, ezanı orada söylerdi. Şimdi minarelerimiz var. Minarelerimizin hepsi bidat mıdır? Biz o nazarla mı bakacağız? Bakın bugün minare dediğiniz şey İslam'ın sembolü olmuştur. Dolayısıyla doğru anlayalım ki yanlış şeylere doğru kaymayalım. Yanlış yerlere gidersek yanlış neticeler ortaya çıkar. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada ona dikkat çekerken bir de mektebin talebelerinin miras olarak isimlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Peki bu kadar açık beyanları var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Allah'ın kitabı onun mirası. Sünneti onun mirası. Mektebin talebeleri onun mirası. Sarılmamızı da söylüyor. Nasıl sarılacağımızı da gösteriyor. Biz ne haldeyiz? Halimiz ortada. Biz şu anda babasından büyük bir miras kalan, miras yedi yaramaz çocuklar gibiyiz. Ümmetin hali böyle. Kimimiz o mirası tüketiyor. Kimimiz o mirası büyük bir değer ama hiç ondan gafil bir biçimde yaşıyor.
Kimimiz o mirasın paylaşımının kavgasını veriyoruz. Nasıl maddi anlamda miraslarda o varsa bunda da var. Kimimiz başka başka şeyler yapıyoruz. Elimizde bu kadar önemli bir miras olmasına rağmen açlıktan nefesimiz kokuyor. Zillete mahkum olmuşuz. Bu kadar büyük bir miras bizi adam edeceği yerde ve bizi şahlandırıp ayak kaldıracağı yerde böyle bir mirasa rağmen halen biz sefalet içerisinde ve zillet içerisindeyiz. O halde bu mirasla aramızdaki münasebetin nasıl olması gerektiği konusunu bir kere daha konuşmamız lazım. Sözü oraya vardıracağım ama şu anda ümmetin nebevi mirasla olan münasebetini de size biraz tasvir etmek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, geçen hafta tanıtım toplantısında hadislere yaklaşımla alakalı bazı maddeler verdim. Belki aynı şeyleri yine burada da tekrar edebilirdim, etmeyeceğim. Şu anda mirası eksene koyarak mirasa karşı ümmet nasıl yaklaşımlar sergiliyor, ona ait bazı tespitler vereceğim size. Bir sınıf var nebevi mirası görmemezlikten gelenler. Bir sınıf var nebevi mirası değeri nispetinde anlamayanlar. Bir sınıf var nebevi mirası anlayacakları yerde üzerinde kavga edenler. Bir sınıf var nebevi mirası kutsal hatıra gibi algılayanlar. Bir sınıf var nebevi mirası bugünlere taşımayanlar. Beş tane saydım. Bir sınıf daha var ki o müsbet aslında nebevi mirası sadıkane bir şekilde hayatlarında taşımaya çalışanlar. Allah bizi o son sınıftan etsin. O sadıklardan etsin inşallah. Birer cümleyle anlayalım. Bir sınıf nebevi mirası görmemezlikten gelenler. Babalarından büyük bir miras kalmış, farkında değil. Açlık çekiyor işte dediğim gibi, sıkıntı içerisinde ama dönüp o mirasa bakmıyor. O konuda ciddi ciddi sıkıntıları var. Bugün bakın ümmetin de sıkıntıları var, insanlığın da sıkıntıları var. Şu anda insanlık büyük bir kriz yaşıyor. Aslında o krizden bizi çıkaracak yegane şey inanın ki nebevi sedadır. Çünkü Allah bize o manada çıkış yollarını da göstermiş. Bilmem katılır mısınız, katılmaz mısınız bana? Ben bizim memleketimizin 4 tane büyük sorunu olduğuna inanıyorum. Bir tane büyük sorunu var, büyük büyük sorunu var, onu ayrı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. O büyük sorun nedir biliyor musunuz? Şu memleketin çok ciddi bir iman problemi var. Ben 3-5 sene önce bunu söylemiyordum ama şu anda bunu söylüyorum, daha da fazla söyleyeceğim. Artık kimse bizi kandırmasın, öyle %99'un Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz hikayelerine karnımız tok, öyle bir şey yok. Olsa halimiz zaten böyle olmaz, o ayrı bir şey ama şu anda imani anlamda ciddi ciddi problemlerimiz var. Bu problemler ayrıca ele alınması gerekir, o işin ayrı bir konusu. Ama ben şu anda şu zeminde bizim memleketimizin 4 tane önemli problemi olduğuna inanıyorum. Bunlardan bir tanesi asabiyet, ırkçılık her alanda. Bir tanesi bunların adalet, bir tanesi iffet, bir tanesi de bunun eğitim meselesidir, talim meselesi. 4 tane büyük problemi olduğuna inanıyorum. Bir tanesi asabiyet dedim. İnanılmaz derecede şu anda halka halka içimizde yayılan bir asabiyet rüzgarı var. Ama asabiyet meselesinin sadece ırk, kavim noktasında ele alınmaması gerektiğini de geçmiş derslerde size söylemiştim. Böyle bir problemin eğer önüne geçilmezse Allah korusun bu memlekette biz birkaç sene sonra çok odarılmaz yaralarla karşı karşıya kalacağız. Adalet meselesine gelin, adalet mülkün temelidir diye yazıyoruz ama hiç öyle bir şey yok. Şu anda adaletin yerle bir edildiğini görüyoruz ve şahit oluyoruz. Ne yazık ki ehliyet, liyakat ayaklar altına alınmış bir vaziyettedir. Her alanda inanılmaz derecede adalet zafiyeti yaşanıyor. İffet meselesine gelin aynı şekilde ama ben özellikle sesimin ulaştığı her kardeşime söylemek istiyorum bu sözü. Ne olur iffet deyince aklınıza sadece kadınlar gelmesin. Sadece iffet meselesi kadınlarla alakalı bir şey değildir. Erkek yapınca iffetsizlik olmuyor da kadın yapınca iffetsizlik oluyor. Bu cahil cühelanın işidir. Allah'ın helalleri ve haramları

kadın erkek herkes içindir. Dolayısıyla biz iffet meselesini konuştuğumuz zaman da erkek kadın bütün herkes için konuşmak zorundayız. Dördüncü hastalık bu memleketin eğitim meselesidir. Eğitim meselesinden dolayı bakın nesillerimiz ne hale giriyor. Eğer bu konuda pansuman tedavilerle bu işi götürürsek işin neticesinde yine de çok memnun olmayacağımız yerlere doğru işin kayacağı belli. Şimdi ben buradan sesimin ulaştığı insanlara bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu dört tane temel meselenin de çıkış yolları Hulefai Raşidin diye işaret edilen o büyük insanlardadır. Yeminle söylüyorum, eğer biz Hazreti Ebubekir'in ridde hadiseleri sırasında tavrını anlasak asabiyeti ayaklarımızın altına almayı becerebiliriz. Öyle hamasetle mamasetle bu iş olmaz. Hazreti Ebubekir'in orada ortaya koyduğu bir model var. Gerçek manada İslam kardeşliliğin o fırtınalı zamanlarda nasıl ortaya çıkacağına, nasıl sergileneceğine dair bir model var. Eğer biz onu anlasak çözeriz bu işi ya. Çözülmeyecek hiçbir meselemiz yok. Çözeriz, yeter ki bu çözme meselesinde bir irade ortaya koyabilelim. Adalet meselesinin en güzel örneğini koyuyor Hazreti Ömer ortaya. Cihana Hazreti Ömer bu manada öyle gür sedayla bir iz bırakıyor ki emin olun şu anda İslam düşmanlarının, Müslümanların dışındaki insanların Hazreti Ömer'in üzerinden aldıkları mesajı biz alamıyoruz. Biz Hazreti Ömer'i 3-5 tane menkıbeye bağlamışız. O 3-5 tane menkıbe çerçevesinde konuşuyoruz. Öyle değil. Hazreti Ömer bir sistem oluşturuyor ortaya. Ve o sistemde adalet adına bir şey söylüyor. Bakın sadece bir şey söyleyeyim. Konumuz o değil. Başka bir yere gideceğiz. Onun için söz buraya geldi. Adaleti bugün nasıl remzediyorlar? İki kefe değil mi? Üste de bir şey var. Adalet dediğiniz şeyi öylece tasvir ediyorlar. O iki kefe, baştaki çizgi ise aslında itidal çizgisidir. Yani işi hakkına vermek, hakkı neyse o hakkını ona teslim etmektir. Bir yerde adaletin olabilmesi için kefenin bir tarafında kuvvet olmalı, bir tarafında ise rahmet olmalı. Hazreti Ömer adaleti böyle yansıttı. Kefenin bir tarafında kuvvet vardı. İnsanların bu manada gerçekten kuvvet noktasında o heybeti en üst düzeyde alabilecekleri şekilde yansıttı. Ama diğer tarafta da bir ana şefkatiyle yaklaştı. Rahmeti de kefenin öteki tarafına koydu ki o üstteki itidal, adalet ortaya çıkmış olsun. Dolayısıyla bugün bizim adalet öğreneceğimiz yer şurası burası değil. Eğer biz mutlak manada adaleti öğrenmek istiyorsak canlı bir örnek hem de Resulullah'ın bize işaret ettiği bir örnek olarak Ömerül Faruk radıyallahu anh'unun hayatı bu konuda bize çok şey söyler. Ya iffet meselesi Hazreti Osman öğretiyor, hem de nasıl, melekleri bile kendisine hayran bırakacak şekilde. Melekleri bile kendisinden utandıracak bir şekilde bir iffet. Bunlar boşuna söylenmiyor ki. Biz zannediyoruz ki bunlar tarihte söylendi. Biz de böyle meclislerde anlatsak, işte bazı şeyleri söylesek görevimiz yerine gelmiş olacak. Vallahi öyle değil, billahi öyle değil. Bunlar hayata taşınmak için konuşulmalıdır. Hayat için söyleniyor bunlar. Şuna inanalım, bizim peygamberimiz bir hayat durdurmuş, yepyeni bir hayat başlatmıştır. 23 yıl boyunca da bir tarafında hayat durduran, bir tarafında da hayat başlatan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Dolayısıyla biz meselelere böyle yaklaşmak zorundayız. Eğitim meselesini kimden öğreneceğiz? İlim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali'den öğreneceğiz. Cehaletle nasıl mücadele edilir bize gösteriyor. Hem de çok farklı örneklerle bize gösteriyor. Hikmet nedir? Hikmet olmazsa neler olur? Hikmetle aslında neler elde edilir? Bunu gösteriyor bize. Meseleye biz böyle baktığımız zaman dertlerimizin dermanını burada çözeceğiz. Ama biz görmemezlikten geliyoruz. Sadece hikaye okur gibi okuyoruz. Allah'ın kitabını da böyle okuyoruz. Peygamberin mirasını da böyle okuyoruz. Siyeri de böyle okuyoruz. İslam büyüklerinin hayatlarını da böyle okuyoruz. Biz meseleye bu çerçeveden bakmayı öğrendiğimiz zaman bazı şeyler hayatımıza gelip oturacak. İkincisi, nebevi mirası değeri nispetinde anlamayanlar. Nebevi mirası ben size nasıl söyledim biraz önce?

gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol. İnanıyor muyuz gerçekten böyle olduğuna? İnşallah biz inananlardanız. Ama fiiliyata nasıl dönüşüyor? Hayata bu nasıl yansıyor? Herkes kendisini sorgulasın. Ben yine başka bir örnek üzerinden bir şey söyleyeyim size. Bugün dünyada dininde resmi olarak İslam yazan ülke sayısı 63 tane. 63 tane ülkenin resmi dini İslam. 2 milyara yakın bir nüfus var biliyorsunuz dünyada şu anda Müslümanlar. Şu anda Müslümanlar da küresel güçlerin tehdit olarak yazdıkları bir zümredir değil mi karşılarına? Peki gelin bir kıyas yapalım. Bu 63 tane ülkeyi toplayalım. İçlerinden askeri güç olarak Rusya kadar, Çin kadar güçlü bir ordusu olan bir İslam devleti var mı? Yok. İslam devleti deyince de meseleyi doğru anlayalım. Müslümanların halkı olan devlet diyoruz aslında. Yoksa yeryüzünde şu anda bir İslam devleti falan yok, kimse bizi kandırmasın. Böyle bir şey de yok. Halkı Müslüman olan devletler diyelim. Bütün bu 63 tane devleti alt alta yazın. İçlerinden bir tane nükleer enerji noktasında nükleer güç itibariyle Fransa yapabilecek, Kanada yapabilecek, Kuzey Kore yapabilecek bir devlet var mı? Yok. Ticareti böyle saysanız, başka alanları böyle saysanız yok diyeceksiniz. Birçok sorunun cevabı yok gelecek. Peki benim güzel kardeşlerim, bu kadar yoka rağmen niye bugün dünyayı yönetmeye kendisini muktedir gören o zalim güçler Müslümanları küresel tehdit olarak görüyorlar? Müslümanları gördükleri mördükleri yok. İslam'ı görüyorlar onlar. Adamların anladığı bizim anlamadığımız bir hakikat var. Adamlar diyorlar ki bu Müslümanların elinde çok önemli güçler var. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti var. Bunlar bir zamanlar bu değerlere hakkıyla sarıldıkları zaman dünyaya meydan okudular. Bir zamanlar bu mirasa sadık kaldıkları zaman içlerinden Selahaddinler çıktı Kudüs'leri fetheden. İçlerinden Fatihler çıktı Konstantiniyye'yi İstanbul eden. İçlerinden Yavuzlar çıktı, Abdülhamitler çıktı. Kimler çıkmadı ki? Eğer şu anda bunlar bu manada değillerse ellerindeki değerin gerçek manada kıymetini bilmediklerinden dolayıdır. El hak dedikleri de doğrudur. Emin olun onlar kadar biz farkında değiliz. Ama bir farkına varsak bu nebevi mirasın nasıl bir potansiyel taşıdığını, aslında bunda nasıl bir güç olduğunu bir fark etsek ve bunun gereğini bir yerine getirsek çözülecek işler, ama ne yazık ki şu anda miras yediler gibi davrandığımız için o mirasın gerçek manada değerini anlamıyoruz. Bir başka zümre nebevi mirası anlayacakları yerde üzerinde kavga edenler. Anlayacakları yerde herkes bir parçayı almış, o parçayı bütün zannediyor. İslam benim, en güzelini ben anladım, en güzelini ben temsil ederim diyerek bunun üzerinden diğerleriyle kavga ediyor. Ne haldeyiz biliyor musunuz? Mesela diyelim ki şimdi yine kavgaya sebep olmasın diye söylemeyeyim ama eğer tutamayıp söylersem de beni affedin. Bazı isimler var böyle İslam tarihinde, önemli isimler, önemli kilit isimler. O isimlerden birinin kitabını okuyun ya da o kitaptan bir alıntı yapın ya da o kitaptan bir şey verin, kaynak verin. Yandınız. Belli zümreler bir bakarsınız o isim konusunda sıkıntıları olduğu için başlarlar sizinle kavga etmeye. Ya kardeşim sen niye benimle kavga ediyorsun? Yazılan şeye bak, bunda bir hata var mı? O adamın orada olması seni rahatsız etmesin. Sen söylenen sözün hakikatine bak. Hakikat mi değil mi, buna bak. Böyle bir şeye bakmayıp değeri üzerinden parçalayıp parselleyip herkesin de kendi elini mutlak manada bütün olarak gösterip kavga edilmesinin bize bir faydası yok. Bizim kavga ettiğimiz değerler üzerine şu anda Batı'da, Amerika'da, Kanada'da adamlar neler neler yapıyorlar akademik anlamda çalışmalarda. Bizim bazı kardeşlerimize göre Mevlana mesela hiç umursanmaz bir isimdir. Ama gidin Mevlana'nın kıymetini bakın bir öğrenin. İbn Arabi'yi biz doğru dürüst anlamamışızdır. Kendi eserlerini de okumamışızdır. Haddimizi bilip
Ya ben tanımıyorum İbn Arabi. İbn Arabi bilmiyorum. Ben onun için konuşmayayım da demiyoruz. İbn Arabi mi? Bir bakıyorsun birileri hemen farklı bir tavra giriyor. Olur ki bir gün Allah'ın yolundan düştün, bu kelimeyi tırnak içerisinde kullanıyorum, İbni Teymiye'den bir örnek verdin. Yandın ki yandın. İbni Teymiye'den nasıl örnek verirsin? Şimdi böyle bir hastalık içerisindeyiz biz. Biz bu hastalıktan kurtulmadığımız müddetçe bu nebevi mirası gerçekten gerçek manada anlayamayacağız. Ne olur bizim bu şahıslar üzerindeki kavgamızdan vazgeçsek. Bırakalım birileri bir şey söylerken söylediği sözün bütünlüğü içerisinde aslında hakikate ne kadar yaslanarak konuşup konuşmadığı noktasında bir imkan verelim insanlara. İnsanların hür iradelerinin üzerine bir şey koymayalım. Bakın böyle yapmamız farkında olmadan birilerini nifak çizgisine doğru götürecek. Adam toplumdan korktuğu için bazı şeyleri söylemeyecek. Ama aslında farklı farklı şeyler düşünecek. Hür iradesiyle, hür düşünce ortaya çıkmadığı için de fikir üretilmeyecek, bir şeyler ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla değerlerimizin üzerinde kavga vermekten vazgeçelim. İşin bir başka boyutu var ki orayı hiç söylememe gerek yok. Mesela içimizden kendisini Müslüman olarak tanımlayan nicelerinin Ebu Hureyre ile bitmez tükenmez bir kavgası vardır. Adam mesela Ebu Hureyre'nin adını duydu mu böyle rengi değişir, başka bir havaya girer. Senin ne işin var Ebu Hureyre ile, bu kavga niye diye sorduğunda bilirsin aslında sebebin olduğunu. Ama değerlerimizde bu manada kavga var. Şimdi söylediğinizi duyar gibi oluyorum. Hocam ne Ebu Hureyre'si, adam peygamberle kavga ediyor. Vallahi o da var, o da var da işin bir de bu tarafı da var. Bukhari'ye dil uzatır, İmam Müslim'e dil uzatır, ona dil uzatır, buna dil uzatır. Geçenlerde bir şey arıyorum ben, başka bir şey ararken batılı bir hanımın İmam Taberi hakkında yazdığı bir makaleye gözüm çarptı. Ya biz İmam Taberi'yi yerden yere vuruyoruz. Dışarıdan anlayan tanıyan birisi İmam Taberi için bir araştırma yapmış. Hayranlıkla okursunuz bunu. O kadar mı insafımız yok bizim ya? O kadar mı insaftan uzaklaştık biz? Niye bu kadar değerlerimizle kavga ediyoruz? Niye anlama adına bir gayretimiz yok da ille de parçalama, parselleme noktasına bir gayrete giriyoruz? Ama nebevi mirasa biz bir bedel ödemedik ki gözümüzü açtık, İslam'ı avuçlarımızın arasında bulduk. Hiçbirimiz İslam için de bedel ödemedik. İlme ulaşma adına da doğru dürüst bir bedel ödemedik. Ucuza mal ettiğimiz için ucuza da harcıyoruz. Ucuza elde ettiğimiz için ucuza da gözden çıkarıyoruz. Ama bunun değer ve kıymetini bir anlasak o zaman başka şeyler farklı farklı bir biçimde hayatlarımızda karşılık bulacak. Nebevi mirası kutsal hatıra gibi algılayanlar var. Bir zümre de böyle. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Sadece ibadete mahkum edilmiş bir halde. Düşünebiliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Bir insan ömrü ne kadarsa namaz kılan birisidir muhakkak Müslümansa. Günde 40 kez Fatiha'yı okuyor. Ve orada İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyor. Ama namazdan çıktıktan sonra ona aykırı bir sürü şey var hayatında. Peki biz okuduklarımızın farkında mıyız? Mesela iftitah tekbiri alırken bile Allahu Ekber diyerek ellerimizi bağladık. Ne dediğimizin farkında mıyız? Farkında değiliz ne yazık ki. Farkında olsaydık eğer böyle olmazdı zaten. Namazda okuduklarının bilincinde olan bir insanın hayatında evet günah olur çünkü insanız, ama temel anlamda Allah'ın şirk sınıfına koyduğu şeyler olmaz. Çünkü oradaki şey onu korur, namaz kalkandır, korur, her türlü fuhşiyattan münkerattan korur. Ama hangi namaz korur? Sadece şekle mahkum edilmiş namaz değil. İkame edilmiş olan namaz korur. Hakkıyla ikame edilmiş olan namaz adamı korur. Sen biraz önce namazda dedin ki yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dilerim. Çıktın namazdan, daha dakika bir gol bir başladın hesap yapmaya, yaptığın hesapta Allah yok. Allah yokmuş gibi hesap yapıyorsun.
Allah'ı hiç hatırlamıyorsun. Yaptığın her işte şu ne olursa, bu ne olursa, şöyle olursa, böyle olursa 50 tane ihtimal konuşuyorsun. Allah ihtimali işin en başında olması gerekirken Allahsız konuşuyorsun. Allah'ı dikkate almadan konuşuyorsun. Konuşuyoruz yani, ben size deyince sanki ben sizin dışınızda değil mi? Hepimiz aynı haldeyiz.

Böyle olduğu için sadece nebevi miras bizde ibadete mahkum edilmiş bir haldedir. Evet, ibadetimizin dilidir, ibadetimizin temel muhtevasıdır. Kesinlikle biz ibadetimizi onların üzerinden yaparız ama sadece ibadet değil, hayatı da şekillendirir o nebevi miras. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti hayatı İslamlaştırmak için bize emanet edilmiştir. Hayat eğer İslamlaşmayacaksa o nebevi mirası biz hakkıyla anlamamışız demektir. Bir diğer zümre, nebevi mirası bugünlere taşımayanlar okuyor, güzel güzel de anladığını zannediyor ama orada bırakıyor. Kendi üzerine almıyor. Mesela bir şey anlatılıyor, bir örnek veriliyor. O günde o bir arkadaşıyla kavga etmiştir, bir komşusuyla kavga etmiştir. Ah bak, tam hoca falancadan bahsetti. Vallahi hoca bu falancadan filancadan bahsetmedi, tam da senden bahsetti. Tam üzerine aldığın zaman ancak bu meseleyi anlayabilirsin. İbn Abbas bir sahneye muhatap olur. Bakar ki orada kitap okuyorlar, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler, Maide suresinden, ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Diyorlar ki ya bu ayetler bizim hakkımızda değil, bu ayetler ehli kitap hakkında. İbn Abbas sinirlenir ve onlara şunu söyler. Ey Müslümanlardır, ne de akıllı adamlarsınız. Allah'ın kitabında ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa ehli kitaba, öyle mi? Vallahi öyle değil. Şu kitabın arasında ne varsa acısıyla tatlısıyla her şeyi sizin içindir. Allah orada ehli kitabı da anlatırken size mesaj vermek için anlatıyor. Hiç ona buna havale etme. Aslında Allah orada sana belli şeyleri anlatmak için söylüyor. Dolayısıyla biz neyi anlarsak anlayalım, neyi okursak okuyalım, neyi yaparsak yapalım. Bakın göreceksiniz bu seneki ders silsilelerinde ben özellikle somut olarak bazı şeyleri buraya getirmek istiyorum gündem olsun diye. Bazı şeyleri dinliyoruz ama şuradan kapıdan çıktıktan sonra hayatımız hiç bunu götürmüyoruz. Çünkü söylediğimiz şey miladi 6. asırda söylenen şey. 6. asırdaysa bugün de bir şey yok deyip burada bırakıyoruz. Sadece sözler meclislerimizin süslü sözleri oluyor. Sadece sözler meclislerin nostalji rüzgarı oluyor ve nostaljiye mahkum ediliyor. Yok böyle bir şey. Eğer gerçek manada nebevi mirassa bugünlere de taşınacak. Sonuncu zümre şu benim aziz kardeşlerim. Nebevi mirası sadıkane bir şekilde hayatlarına taşımaya çalışanlar. Sadıkane, inşallah Allah hepimizi ondan etsin. O sınıfa koysun bizi. Sadık olmak ne olmaktır biliyor musunuz? Hiçbir şeyden ama hiçbir şeyden etkilenmeden vazifesini yerine getirmektir. Buraya bir cümle yazdım, size okumak istiyorum. Dostun vefasızlığına, düşmanın cefasına, cahilin kınamasına, kardeşinin alkışlamasına, muarızının tenkitlerine, akrabasının hasedine, komşusunun eziyetine, yani hiçbir şeye takılmadan hedefine kilitlenen adama sadık denir. Biz sadık deyince sadece meseleye bir çerçeveden bakıyoruz. Aslında sadıkların alemdarı olan Hazreti Ebubekir'in önümüze koyduğu hayat böyle bir hayat. Bir daha okumak istiyorum. Dostun vefasızlığına, düşmanın cefasına, cahilin kınamasına, kardeşinin alkışlamasına, muarızının tenkitlerine, akrabasının hasedine, komşusunun eziyetine, yani hiçbir şeye takılmadan sıdk çizgisini, o çizginin adı istikamet çizgisidir işte. İstikamet çizgisini muhafaza etmek adamı sıddıklardan eder. Böyle sıddıklardan oldun mu sen, istikamet üzere yürüdüğün için varacağın yer de sıddıklardır. Ve inşallah varacağın en önemli yer de sıddıkların alemdarı olan Hazreti Ebubekir'dir. Allah bizi onunla beraber haşretmiş olsun. Vakit geçmiş, ilk derste sizi korkutup gözünüzü böyle korkutup hemen ilk derste bazı şeyleri de yüklemek istemiyorum. Ama bu sadıkane temsilcilerden olma adına hızlıdan size 3 tane misal vereceğim, sözlerimi bitireceğim. Birinci misali
birisinden vereceğim ki o birisine o kadar şu anda ihtiyacımız var ki, o kadar ihtiyacımız var ki, ben ismini söylediğim zaman sizin de burnunuzun direği sızlayacak. Şu anda en büyük hastalıklarımızdan birisi dünyevileşmedir. Dünyada yaşayan ama ahirete göre yaşayan bir isim söyleyeceğim şimdi size. Öyle bir isim söyleyeceğim ki elinde hep taş var onun. Ama o taş o dünyevileşmeye dair meyli olanların başına atılması için elinde var. Biz de onun slogancılığını yapmayalım. Bir de öyle var. Şu anda onun bir slogancılığı var. Onun bize bir faydası yok. Ebu Zer'in elindeki taşın hedefi olma adına kendimizi şöyle koyalım. O taş gelsin bize, gelsin biraz acıtsın da bizi bir adam etsin. Bakın Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh nasıl nebevi mirasa sadakat gösteriyor, bir örnek. Sadece bir cümle zaten söyleyeceğim. Örnek onun üzerinde siz altını dolduracaksınız. Ne diyordu biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer için? Bu Ebu Zer bir acayip adam. O dünyada İsa'nın zühdüyle yürüyen birisidir. Dünyada yürüyeceksin ama İsa'nın zühdüyle yürüyeceksin. Tek başına yaşayan, tek başına da ölen, tek başına da dirilecek olan, haşrolacak olan, tek başına ümmet olan o büyük insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisine miras bıraktığı o güzel mirasa yaklaşımını şu cümlenin üzerinden anlayın. Bir gün şöyle ensesini gösteriyor. Ensesinin üzerine elini koyuyor ve bir cümle söylüyor. Vallahi beni öldürmek için kılıcı şuraya koysanız, ben de Resulullah'tan işitmiş olacağım bir sözü, siz işinizi tamamlayıncaya kadar infaz edebileceğimi, yani ilan edebileceğimi bilsem yine de infaz ederim. Söz neydi biliyor musunuz? Buhari'de geçen bir söz. Metne sadık kalmak için böyle söyledim. Aslında sözün anlamı şu. Kılıcı şuraya koysanız ve beni öldürmek isteseniz, ben de o anda Allah Resulü'nden bir söz söyleme zorunda kalsam ya da bir sözü size iletmekle mükellef olsam, siz beni öldüreceğiniz ana kadar ben o sözü söylerim. Sadakat budur işte. Sadakat kılıç ensende olduğu zaman bile haktan, hakikatten yüz çevirmemektir. Allah Resulü'nün sözüne sadakat sadece rahat zamanlarda değil, ensende kılıcı hissettiğin anda bile başının gövdenden kopacağını bilsen o söze uygun bir biçimde davranmandır. Allah senden ebeden razı olsun ey Ebu Zer. Sen yine bir taş attın gittin bize. Öyle bir taş ki hem de acıtan bir taş. İnşallah o acıtan taş şu dünyevileşen hallerimize, şu hayatlarımıza bir çeki düzen vermiş olsun. Allah senden de ve senin gibi olan bütün o sadık temsilcilerden de ebeden razı olsun. Gelin ikinci örneğe, ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın hayatından bir örnek. Kays bin Kesir anlatıyor rahmetullahi aleyh. Medine'den diyor Şam'a bir adam geldi. O günlerde Ebu Derda Şam'da, biliyorsunuz Şam mescidinin imamıdır. Şam'da suffalar oluşturan bir büyük insandır. Aradı Ebu Derda'yı, buldu. Ebu Derda'nın karşısına geçti, kendisini tanıttı, niçin geldiğini söyledi. Niçin gelmiş? Ben ta Medine'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü senden duymaya geldim. Ebu Derda diyor ki o adama, sen şimdi buraya bir iş için gelmedin mi? Vallahi bir dünyalık iş için gelmedim. Tek bu iş için geldim. Sen buraya bir ticaret için gelmedin mi? Vallahi gelmedim. Sadece bu iş için geldim. Sen buraya bir akrabanı, bir kardeşini, herhangi bir yakınını ziyaret etmek için gelmedin mi? Hayır, vallahi tek bir şey için geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü öğrenmek için geldim. Ha, şimdi Ebu Derda konuşuyor. Ben şu kulaklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki, kim ilim talep etme isteğiyle bir yol tutarsa Allah onun yolunu cennete ulaştırır. Cennet yolunu gösteriyor yolumuzun yegane rehberi sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler ilim talebesine hoşnutlukla kanatlarını sererler.
Muhakkak ki alim için göklerde ve yerde bulunanlar istiğfar ederler.

hatta denizdeki balıklar bile alime istiğfar eder. Alimin abide, ibadet eden kişiye üstünlüğü ayın, bazı rivayetlerde dolunayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki alimler el ulema'u varasatul enbiya, peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz alimler nebilerin, peygamberlerin varisleridir. Nebiler ne bir dinar ne bir dirhem miras olarak bırakmazlar. Onlar sadece ilmi miras bırakırlar. Kim bu mirası alırsa çokça nasip almış demektir. Allah bizi de o nebevi mirastan nasipdar eylesin. Allah Resulü önümüze çok büyük bir hedef koydu. Hedefler büyük, müjdeler büyük, mükafatlar büyük, büyük büyük şeyler söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah duyanlardanız. İnşallah Ebu Derda'nın söylediği o şahıs gibi biz de bunları üzerimize alır ve gereğini yerine getiririz. Benim güzel kardeşlerim, bir dönem boyunca bu kürsüden nebevi mirası duymak için burada muhatap olan benim aziz ve azize kardeşlerim. Şimdi size bir şey söylüyorum ve diyorum ki gelin biraz sonra söyleyeceğim şeyde 21. asırda Ebu Hureyre'leşme yolunda bir adım atalım. Bu çağın Ebu Hureyre'leri de biz olalım. Çünkü Ebu Hureyre bu çağın Ebu Hureyre'sinin olmasının yolunu da bize gösteriyor. Yıllar sonradır Medine'de pazardadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmiş, yıllar olmuş. Bir bakar ki pazardaki insanların hali bize benziyor. Dünyaya dalmış, ahireti unutmuş, o anda farklı farklı bir ruh halinde. O onunla bağırıyor, o onunla çağırıyor, bir başka bir hal esiyor. Yüksekçe bir yere çıkıyor Ebu Hureyre ve gür bir sedayla bağırıyor. Ey insanlar diyor, ey pazar ahli, ey ahali diyor. Duymadınız mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılıyor. O miras dağıtılıyor, siz ise buradasınız diyor. Miras dağıtılıyor sözünü duyunca dünyevileşen insanların aklına ilk önce ne gelecek? Demek ki Resulullah bir sürü ganimetlerden şuradan buradan paylar aldı. Herhalde şimdiye kadar sakladılar. Şimdi bunu Müslümanlara dağıtacaklar. Nerede dağıtıyorlar ey Ebu Hureyre diyorlar. Ebu Hureyre diyor ki Mescid-i Nebevi'de, insanların çoğu koşuyor Mescid-i Nebevi'ye doğru. İçeriye giriyorlar, bir müddet sonra yüzleri asık bir biçimde dışarıya çıkıyorlar. Ebu Hureyre kandırdın diyorlar bizi. Bizi Allah Resulü'nün mirası dağıtılıyor dedin, girdik içeriye hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok muydu diyor içeride. Vardı diyorlar, bir miktarı orada oturmuş Kur'an okuyor, bir miktarı orada oturmuş ilmi bir şey müzakere ediyor, bir miktarı orada oturmuş başka bir şekilde ilimle uğraşıyor. Ebu Hureyre diyor ki işte odur Allah Resulü'nün mirası. Peygamberler dirhem ya da dinar bırakmazlar. Onların bıraktıkları ilimdir ve ilmin de en önemlisi Allah'ın kitabı, peygamberin ise sünnetidir. Şimdi ben kardeşlerimden şunu istiyorum. Aziz kardeşlerim, güzel kardeşlerim. Biz de toplumdan ayrı değiliz, biz de onların içerisindeyiz ama siz demek ki biraz farklısınız ki bir ızdırapla gecenin şu saatinde buradasınız ve bu kardeşinizi dinliyorsunuz. Gelin şu dünyevileşmenin kol gezdiği şu zeminde, şu atmosferde Ebu Hureyre'nin rolünü biz oynayalım. Ama çıkıp çarşıya pazara bağırma zamanı geçti, o zamandı. Şimdi bağırmanın başka başka yolları, yöntemleri var. Sen eğer esnafsan, tüccarsan, iş adamıysan, doktorsan, mühendissen, avukatsan, ev hanımıysan, talebeysen, neysen, hayatın içerisinde hangi alandaysan Resulullah'ın mirasına insanları çağırma, insanları davet etme gibi bir sorumluluğun var. Bunu birilerine havale ederek kurtulamazsın. Diyemezsin ki bu iş hocaların işidir. Vallahi bu iş hocaların işi değildir. Onların işi ayrı, onların mesuliyetleri, sorumlulukları da aynı. Ama Müslümansan eğer, Allah'ın kitabına iman ediyorsan, peygambere iman ediyorsan bu iş senin işindir de, benim işimdir de, başka bir Müslümanın da işidir. Bulunduğumuz yerde bu nebevi mirası üretme adına bir gayret içerisinde olalım. Olumsuzluklara takılmayalım. Şöyle oldu, böyle oldu, o şunu dedi, bu bunu dedi. Bunlara bakarsak biz bir şey yapamayız. Ne yapıp yapıp bu manada bir yol.

0: ederse kıyamet gününde o sahabim o beldenin ehli imanının kaidi olacak, komutanı olacak ve haşır meydanına o komutanın arkasında yürünecek. İstemez misiniz Ebu Eyyub el Ensari'nin arkasında yürümeyi? Onun arkasında yürümenin bir bedeli var, bir işi var. Bu manada biz sorumluluğumuzu yerine getiremezsek o meydanda ne Ebu Eyyub el Ensari'ye biz asker olabiliriz ne de o bizi asker olarak kendi askerleri içerisine dahil etmiş olur. Onun için gelin fırsat elimizdeyken, Allah bu manada böyle bir nimet bize vermişken, bulunduğumuz her yeri nebevi mirasla yeşertmenin yollarını ve imkanlarını zorlayalım. Bu manada gayret içerisinde olalım ki hayatımız da hayır için olsun, akıbetimiz de hayır olsun inşallah. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Allah nebevi mirası hakkıyla anlamayı bizlere nasip eylesin. Bu büyük mirasa ihanet edenlerden etmesin. Sadakat üzere olanlardan eylesin. O sadakat bize neyi gerektiriyorsa onu yerine getirme adına azmimizi ve gayretimizi arttırsın. Attığımız her adımı ihlasla atmayı bizlere nasip eylesin. Yaptığımız her işi sadece ve sadece onun rızası için yapmaya bizleri muktedir kılsın. Bizi kendi rızasının dairesinden ayırmasın. O nebevi mirasın bu çağdaki sadık temsilcilerinden olma ki o ebrar olmaktır, ebrardan olmaktır. Allah bizi de o ebrardan olanların içerisine dahil eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Star Mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorunlar.

0: olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu.

0: Muhteşem Süleyman ve Son Seferi. Avrupalı tarihçilerin muhteşem sıfatıyla andıkları Kanuni Sultan Süleyman, 1520 yılında Osmanlı tahtına çıktığında 26 yaşındaydı. Birçok bakımdan Osmanlı padişahlarının en bahtiyarı olarak sayılabilirdi. 52 yaşında ölen Cihangir babası Yavuz Sultan Selim Han, ona dünyanın en büyük, en zengin bir memleketini ve en kudretli ordusunu miras olarak bırakmıştı. Kanuni, saltanatta rakipsiz ve gençti. Padişah olduktan hemen sonra da Allah ona muzaffer olmak, cihana hükmetmek ve Avrupa ortalarında at oynatmak fırsatını bol bol ihsan eylemişti. Yıl 24 Şubat 1525. Fransa Kralı 1. François, Almanlarla yaptığı Pavia Meydan Savaşı'nda yenilince, Almanya İmparatoru Şarlken'e esir düştü. Bu zaferle Şarlken güçlenip Avrupa'da borusunu öttürürken, 1. François'nın tutsak edilmesi en çok annesi Düşes Dongolen'i üzmüştü.
1: Ağlamayınız kraliçem. Üzülmek tutsak kralımızı bize geri getirmez.
2: Ağlamamak elde mi Kont Frangipani? Oğlum François Alman zindanlarında kahır çekerken nasıl ağlamam? Ben yalnız bir kraliçe değil, aynı zamanda da bir anneyim.
1: Kralımızı kurtarmanın tek yolu Alman İmparatoru Şalke'nin şartlarını kabul etmek. Majestelerini ancak böyle tutsaklıktan kurtarabiliriz.
2: Asla, asla bunu yapamam Kont. Şalke'nin şartlarını kabul etmek demek, ülkemiz Fransa'yı Almanya'nın sömürgesi durumuna getirmektir. Oğlumu kurtarmak için ülkemi feda edemem.
1: Ama Şalke başka türlü kralımızı serbest bırakmaya yanaşmıyor kraliçem. İster istemez şartlarını kabul etmek zorunda kalacağız.
2: Hayır. François'yı kurtarmanın başka bir yolu daha var Kont.
1: Nedir kraliçem?
2: Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemek.
1: Osmanlı padişahından yardım istemek mi?
2: Evet.
1: İyi ama padişah bize yardım eder mi?
2: Eder Kont. Edeceğinden eminim. Zira Türkler yiğitlikleri kadar merhamet

0: yiğitleriyle de ünlüdür. Kendilerinden yardım isteyenleri boş çevirmezler.
1: İyi ama Hristiyan bir devlet olarak Müslüman bir devletten yardım istediğimiz, onlarla işbirliğine girdiğimiz duyulursa Avrupa'daki diğer milletler ne der sonra? Bunu hiç düşündünüz mü kraliçem?
0: Düşündüm Kont Frangipani. Bu yardımı gizli isteyeceğiz padişahtan. Bunun için de sizi onlara elçi olarak göndereceğim. Kabul eder misiniz?
1: Şeref duyarım kraliçem. Değerli vezir hazretleri, kısa zamanda devletli hünkârınızla görüşmemi sağlarsanız size müteşekkir kalacağım.
2: Devletli padişah efendimizle görüşmekten muradınız ne ola Monsieur Comte Frangipani?
1: Kendilerine Fransız ana kraliçesiyle esarette bulunan Fransa kralının mektuplarını takdim edeceğim efendim.
2: Yanılmıyorsam kralımız François Almanya tarafından esir alınıp zindana atılmıştı, öyle değil mi?
1: Evet vezir hazretleri, mektubun muhtevası da bu mahiyettedir. Kralımızın içine düştüğü talihsiz durumla ilgili.
2: Anlıyorum. Sizi kısa zamanda devletli hünkârımızla görüştüreceğim Monsieur Comte Frangipani. Yarın yine geliniz.
3: Vezirim Ayas Paşa'dan bizimle görüşmek murad ettiğiniz bildirildi Monsieur Comte Frangipani. Buyur, seni dinleriz.
1: Efendim, Fransa ana kraliçesi size zat-ı şahanelerini sunulmak üzere bir mektup getirdim.
3: Okuyunuz.
1: Emredersiniz efendim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman hazretlerine. Malumunuzdur ki Almanya kralı Şarken oğlum François'yı Pavia savaşında tutup hapse attı. Şimdiye kadar oğlumun kurtuluşunu Şarken'in insanlığına bırakmıştım. Oysa beklediğim bu insanlığı göremedim. Bundan sonra da göreceğimi hiç sanmıyorum. Hatta daha da ileriye gitti ve oğlumu kötülemeye, ona hakaretler yağdırmaya başladı. Zat-ı alilerinizden talebim, bütün dünyaya kabul ettirdiğiniz büyüklüğünüzü gösterip şanınıza yakışacak şekilde oğlumu düşmanlarımın kahredici pençesinden kurtarmanızdır.
3: Görür müsün Ayas Paşa, buna ana kalbi derler işte. Atalarımız boşuna dememişler bre, ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar diye. Evet Monsieur Comte Frangipani, okuyacakların bitti mi?
1: Hayır hünkârım, müsaadeniz olursa zindanda bulunan kralımızın mektubunu da okumak istiyorum.
3: Buyurun, devam edin.
1: Cihan padişahı ve hakimi ve bütün zulme uğramışların hamisi olan sultanlar sultanına arz-ı halimdir. Eğer Macaristan kralı Ferdinando'nun üzerine hücum ederseniz hizmetinizle bu esaretten kurtulacağıma bütün kalbimle inanıyorum. Sonra da Şarken denen zalimden hücumu alırım. Siz ki dünyanın en büyük hükümdarısınız. Elbette Ferdinando'nun da hakkından gelirsiniz. Bundan böyle iyilik bilir bir kulunuz olarak bana her zaman güvenebilirsiniz. Bu kadar efendimiz.
3: Pekala, çıkabilirsin Monsieur Comte.
1: Bir de kralımız şu değerli yüzüğü hediye olarak kabul buyurmanızı istediler.
3: Pekala Kont. Kararımı yarın bildireceğim.
1: Ferman padişah hazretlerinindir.
3: Paşa.
2: Buyurun hünkârım.
3: Al, bu yüzük sana hediyemdir. Bir Frank kralının hediyesi vezirimize bile layık değildir ama benim hediyem olarak kabul ediniz.
2: Emriniz olur efendim. Tutsak Fransa kralına yardım edecek miyiz efendim?
3: Bir ana için evladının tutsak edilmesi pek elem verici olsa gerektir. Madem ki bizden eman diler, elbette yardım etmemiz evladır. Daha pek yakında Belgrad'ı fethedip Macar kafirine iyi bir ders verdik. Bu durum bize Avrupa kapılarını iyice aralamış oldu. Ama bu yetmez. İslam'ın nuruyla bütün Avrupalı tanışmalı.
2: Efendim, malumunuzdur ki Fransa İspanya ile Almanya arasında kalmış durumdadır ve çok zayıftır.
3: Bilirim paşa. Bizim de arzumuz Fransa devleti mali ve siyasi bakımdan kuvvetli olması. Ancak bu takdirde düşmanlarımız arasında denge unsuru tecelli eder. Öteden beri nicedir Macaristan üzere bir sefer yapmayı arzulardık. Seferle birlikte François'a da yardım etmiş oluruz.
2: Ferman padişahımızındır.
3: Kalem kağıt hazırsa şimdiden namesi yazılsın.
2: Hazırdır efendim.
3: Pekala, yazın öyleyse. Ben ki sultanların sultanı, hakanların hakanı, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Zülkadriye illerinin ve Diyar-ı Bekir'in ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke'nin, Mekke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün diyar-ı Arabi'nin ve Yemen'in ve daha nice memalikin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman'ım. Sen ki Frençe vilayetinin kralı Francesco'sun. Duydum ki düşmanların tarafından esaret altındayken kurtulmaklığın için bizden yardım talep etmektesin. Bütün ahvaliniz tarafımızca malumdur. Malum ola ki bir halkı temsil eden kralın aşağılanması ve hapsolunması bizim hoşnutluğumuzun dışındadır. Bu cihetle gönlünü hoş tutup sakın umutsuzluğa kapılmayasın. Bilesiz ki istediğiniz yardım tarafımızdan en kısa zamanda yapılacaktır. Yazıldı mı?
2: Beli sultanım.
3: Sabah elçi gelince gereği yapıla.
2: Baş üstüne sultanım.
4: Böylece Fransa kralı 1. François'nın zindan hayatı 14 Ocak 1526'da son buldu. Öte yandan Kanuni, Macaristan seferiyle ilgili hazırlıklarını tamamlayarak sefere çıkmıştı. Orduda 100 bin asker ve 300 top vardı. 1526 senesinin 9 Temmuz günü Belgrad'a girdi. O gün Ramazan bayramıydı. Bayram namazı kılındı ve bayramlaşıldı. Sonra Belgrad'dan ayrıldı. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği bölgenin güneyinde, her iki nehri de rahatlıkla görebilen bir tepede çadırını kurdurttu.

0: Paşa.
1: Buyurun sultanım.
0: Bu orduyu nehirden karşıya geçirmemiz lazım.
1: Efendim mi? Malumunuzdur ki nehir pek azgın ve çok derindir.
0: Köprü yapıla paşa. Ordu geçtikten sonra da köprü yıkıla. Asker evlatların bile ki zafer kazanılmadan geriye dönüş olmaya.
1: Fermanı sultanımındır.
0: Hedefimiz Budin şehridir biline. Budin'deki büyük kilisede cuma namazı kılmak birinci muradımdır. Asker evlatlarıma böylece diyesin.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Sonra da bütün Macaristan'ın her tarafında ezan sesleri duyula.
1: Baş üstüne sultanım.

0: Beyler, kumandanlar Osmanlı ordusu başlarında padişahlar olduğu halde topraklarımızda hızla ilerliyorlar. Savaşı nerede yapmamızı uygun buluyorsunuz?
1: Majesteleri, genel bir savaş yerine Osmanlıların üzerine küçük birlikler salalım ve parça parça savaşalım onlarla. Duyduğumuz kadarıyla sayıları çok azmış efendimiz.
2: Onun hiçbir yararı olmaz majesteleri. Zırhlı birliklerimiz çok iyi durumdadır. Osmanlılarla meydan muharebesi yapalım. Onları nasıl olsa yeneriz.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Eğer bu meydan savaşında onları yenersek imha ederiz ve böylece Belgrad'ı da geri alırız. O halde savaşı Muaç Ovası'nda yapacağız. Karar verilmiştir.
3: Artık her iki tarafta birbirlerine yaklaşmakta olduklarının farkındaydılar. Drava'yı aşan Osmanlıların önlerinde tabii bir engel kalmamıştı. Macar Ovası artık Türk ordusunun ayaklarının altında uzanıyordu. Osmanlı ordusu büyük bir düzen içindeydi. Semendire Sancak Bey'i Bali Bey, 5000 süvariyle öncüydü. Onu Rumeli askeri ve Vezir-i Azam izliyordu. Vezir-i Azam'ın arkasından Anadolu askeriyle ve geriye kalan topraklarla birlikte Behram Paşa geliyordu. Daha arkadaysa Yeniçeriler, 6 alay halinde sıralanmış, süvariler ve Kanuni Sultan Süleyman yer almıştı. Bosna valisi Hüsrev Bey'in akıncıları ise artçı görevi üstlenmişlerdi. 28 Ağustos 1526 günü Mohaç'a gelindiğinde ordugahı buraya kurdurtan Kanuni Sultan Süleyman, vezirlerin ve üst düzey kumandanların katıldığı savaş divanını topladı. Dışarıda alabildiğine sağanak halde bir yağmur yağıyordu.
4: Vezirlerim, paşalarım, kumandanlarım, günlerce yağmur altında yürüdük, bataklıklara girip çıktık. Rabbimize hamdolsun ki sonunda Mohaç'a ulaştık. Elhamdülillah asker evlatlarımın maneviyatı ve gücü yerindedir. Öyle değil mi vezirim?
5: Öyledir sultanım.
4: Şimdi bundan sonra nasıl bir plan içinde harp etmemiz gerektiği hususunda istişare edelim. Herkes açıkça fikirlerini beyan eylesin. Önce seni dinlemek isterim vezirim. Fikiriz ne ola?
5: Sultanım, düşman henüz ortada görünmüyorsa da edindiğimiz istihbarata göre küffar ordusunun bizden tarafa yaklaştığını haber vermektedir. Benim fikrim odur ki Mohaç Ovası'nı Bali Bey'den soralım. O buralı olduğundan hepimizden daha iyi bilir.
4: Ne dersin Bali Bey? Sence tedbir ne ola?
6: Efendim, hepimizce malumdur ki Macarların çok iyi savaşabilen zırhlı süvarileri var. Süvari atları çok talimli olduğu gibi savaş sırasında bu süvariler zincirle birbirlerine bağlı bulunurlar. Bu özellikleri sayesindedir ki ilerledikleri cephede çok büyük tahribat ve başarı elde ederler. Efendimiz, şimdiye kadar Macaristan'a karşı yapılan akınlar bu tarzdaki hücumların önlerinden değil de daha çok yanlarına ve gerilerine vurmak suretiyle kazanılmıştır. Bana sorarsanız bu defada öyle hareket etmemizde sayılamayacak kadar fayda var.
4: Paşa, ne dersin? Bali Bey'imizin söylediklerine eklemek istediğin bir şey var mıdır?
5: Hayır sultanım, bizce de münasiptir.
4: Anlaşıldı. Düşmana cepheden taarruz edilmeye, onun bize saldırması beklene. Cephe hücumları karşısında birlikler geriye ve yana alını. Macarların bütün kuvvetleriyle merkeze yönelip de ön cepheden içeriye girdikleri zaman iki yandan kanatlarına saldırıla. Bu durumda sol kanat açığında tutulacak olan süvari birlikleriyle düşmanı arkadan çevrile ve burada kesin bir imha hareketine girişile. Allahu Teala muinimizdir, o bizimledir.
3: Sabahleyin cenk edilecekti. O gece yağmur olanca hızıyla yağdı. Her taraf çamur içinde kalmıştı. Buna rağmen Kanuni yapılan savaş hazırlıklarını bizzat denetledi. Çamurlara bata çıka bütün birlikleri ziyaret etti. Askerlere cesaret verici sözler söyledi. Ve o gece gözüne uyku girmedi. Tarihler 29 Ağustos 1526 Çarşamba gününü gösterirken Osmanlı ve Macar orduları Mohaç'ta karşı karşıya geldiler. Fırtınayla karışık yağmur Mohaç Ovası'nın üzerinde deli gibi savruluyordu. Macarların 150 bin askeri ve 100 kadar topu, Türk ordusununsa 100 bin askeri ve 300 de topu vardı.
0: Yağmur azalacağına hızlanıyor. Türklerin bu kötü havada savaşacaklarını sanmıyorum.
1: Yanılıyorsunuz Majesti. Bakın Türk ordusu sancak açmış bekliyor.
0: Madem öyle biz de sancaklarımızı açalım. Savaştan kaçacak halimiz yok. Zırhlı birlikler saldırıya hazırlansınlar.
1: Baş üstüne Majesteleri.
5: Hünkârım, küffar da sancağını açtı. Savaşmaya hazırlanıyor.
4: Görüyorum paşa. Tiz bana zırhımı, ok ve yayımı ve kılıcımı getirin. Mehter de zafer havaları vurmaya başlasın. Yiğitlerim, aslanlarım, şahbazlarım. Bugüne kadar sizlerle girdiğimiz her savaşta Yüce Allah'ın izniyle zafere kavuştuk. Birlikte Belgrad'ı aldık, birlikte Rodos'u aldık. Şimdi sıra Mohaç'a geldi. Sizler İslam ordusunun nadide neferlerisiniz. İki cihan sultanının ruhaniyeti bizimledir. Bütün evliyanın himmeti bizimledir. O halde zafer de bizim olacaktır. İşte küffar ordusu karşımızda duruyor. Geride bıraktıklarımız, toprağın üstündekiler ve toprağın altındakiler bizden zafer bekliyor.
7: Düşmanı yeneceğiz.
4: Analarınız sizleri bugün için, gerekirse şehit olmanız için doğurmadı mı? Ya Rabbi, ilahi kuvvet ve kudret senin elindedir. Senin galip kıldığını kimse zelil edemez. Bütün varlığımızla sana

0: yöneliyor, sana güveniyoruz. Bizi kafirler karşısında zelil ve perişan eyleme.
1: Amin. Küffar saldırıya geçti.
0: Haydin yiğitlerim, haydin şahbazlarım. Herkes emredileni yapsın. Herkes verilen emir neyse ona göre hareket etsin.
1: Geriye! Geriye diyorum, çekilin! Geriye çekilin!
2: Kimler kaçıyor? Tam sırası, bütün birlikler hücum etsin! Hücum!
3: Plan tuttu bari. Macarlar geriye çekildiğimizi sanarak merkeze doğru hücuma geçtiler.
4: Birazdan onları çember içine alıp imha ederiz paşam. Aman Allah'ım! Paşam, şuraya bakın! Padişah efendimizin başı dertte!
3: Dertte mi?
4: Evet, bakın! Bakın, bir Macar müfrezesi padişahımızın bulunduğu tepeye doğru hızla ilerliyor. Ok atışları yapıyor.
3: Akıl alacak gibi değil. Padişah da heykel gibi kımıldamadan duruyor.
4: İçin geri çekilmez sultanımız!
3: Askerimizin morali bozulmasın diye hünkâr bunu asla yapmaz Bali.
4: İyi ama Macarlar ona bir zarar verirse...
3: Korkma, Yeniçeriler buna fırsat vermez. Gördüler, yardıma koşuyorlar. Bak, gördün mü? Efendimiz de kılıcını çekti. Kendisine saldıranlarla çarpışıyor. Kılıcına kuvvet padişahım. Bak Bali, iki kişiyi birden nasıl devirdi. Hünkârımızı görüyor musun paşam, Bali?
4: Şimdi de üç Macar askeriyle birden dövüşüyor. Birisini öldürdü. Bakın, ikincisini de öldürdü. Görüyor musunuz paşam?
3: Ve işte üçüncüsünü de öldürdü. Hadi, şimdi de sıra bizde. Düşman iyice içimize sokuldu. Bali, şimdi gerilerden kuşatıp imha edelim onları.
1: Gün bugündür. Gün şehit olma günüdür yiğitlerim. Vurun ha! Koman ha! Allah bizimledir evliyalar. Bizimledir yiğitlerim.
5: Uygulanan muharebe planı tutmuş, düşman tuzağa düşmüştü. Hilal şeklini alan Osmanlı ordusu uçlardan Macar ordusunu kuşatmıştı. Bizzat padişahın komuta ettiği ordu karşı saldırıya geçmişti. Kıskaca giren düşman neye uğradığını şaşırdı. Savaş 2 saat sürdü. Mohaç Ovası'nı hınca hınç dolduran 150 bin Macar askeri sanki yer yarılmıştı da yerin dibine girmişti. Savaş meydanında 10 binlerce düşman ölüsü yatıyordu. Kimileri kılıç darbesi altında, kimileri de kaçarken bataklıkta can vermişti. Zaferi kucaklayan Osmanlı ordusu sevinç içindeydi. Sancaklar gökyüzüne yükseliyordu. Mehter aralıksız zafer havaları çalıyordu. Biraz sonra Kırat'ına binen Kanuni Sultan Süleyman savaş alanına girdi.
3: Allah'ın inayetiyle bu savaşı da kazandık hünkârım.
0: Peki Macar Kralı Lajos nicedir paşa?
3: Kral ve yüksek rütbeli komutanların hepsi kaçarken bataklığa saplanarak ölmüşlerdir hünkârım.
0: Ya şehadet şerbeti içen evlatlarım Lala?
3: 150 şehidimiz vardır padişahım.
0: Allah-u Teala makamlarını âli eyleyip bizleri dahi şefaatlerine nail eyleye. Bu harp bizim talebimizden de daha kısa zamanda bitti. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek gene azdır. Bundan sonra yapılacak en mühim iş Lala, düşmanın yeniden derlenip toparlanmasına imkan vermemektir. Bunun için gereği hemen yapıla.
3: Herman sultanımındır.
0: Bundan sonraki hedefimiz başkent Budapeşte.

Mohaç'tan yola çıkan Türk ordusu 8 gün sonra Budapeşte yer aldı. Kale kendiliğinden teslim oldu. Kanuni ve ordusu Budapeşte'deyken Türk birlikleri önemli bir Macar kalesi olan Segeden'i aldılar. Sonra da sırasıyla bütün Macar kentleri tek tek Osmanlı'nın eline geçti. Böylece Macaristan'da Türk egemenliğini kayıtsız şartsız kabullenen ülkeler arasındaki yerini aldı. Ve yıllar yılları kovaladı. Yıl 1564.

0: Zirazan Sokullu Mehmet Paşa'nın deyimiyle İhtiyar Aslan o tarihte 75 yaşında ve hasta. Ama devleti ayakta tutmak, düşmanlarına gücünü göstermek için bu kez hasımlarıyla değil, hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığın verdiği her türlü sıkıntıya ve ızdıraba sabrediyor. O sırada Osmanlı ordusu Malta kuşatmasını sürdürüyordu. Bu sırada Avusturya İmparatoru Ferdinand ölüp, yerine oğlu 2. Maximilian geçince padişah divanı toplantıya çağırdı.
1: Buyurun padişahım. Beni emreylemişsiniz, geldim.
2: Gel bakalım Sokullu. Seni çağırttım, sebebi Malta kuşatması nicedir, nasıl geçmektedir, ne zaman zapt edilecektir dey.
1: Kahraman ordumuz Malta'da var gücüyle savaşmaktadır padişahım. Allah'ın izniyle asker eninde sonunda Malta'yı fethederek padişahıma hediye edecektir.
2: Lakin bu kuşatma çok uzun sürmüştür Lala. Zaferi görmek nasip olmayacak mıdır acep?
1: Allah sultanımıza uzun ömürler ihsan eylesin. Görmemek de ne demek? Kısa zamanda zafer müjdesini vereceğim inşallah.
2: İnşallah Lala. Artık iyice yaşlandım ve hastayım. Bilmem ölmeden önce bu müjdeyi almak nasip ola mı? Ayrıca Avusturya İmparatoru Ferdinand'ın ve yerine oğlu Maximilian'ın geçmesi bizi düşündürür.
1: Veli hükümdarım, keferelerin ne yapacağı bilinmez.
2: Bilirsin, Ferdinand'la yaptığımız 8 yıllık barış antlaşmasına göre ülkesi devletimize her yıl vergi öderdi. Ama son 2 yıl ödeme yapmaz oldu. Şimdi yerine geçen oğlu Maximilian babasının ölümünü bahane ederek bu antlaşmayı bozmaya yeltenebilir.
1: Veli hükümdarım, bizim istihbaratımız da bu cihette. Bugüne kadar yapılan her barış anlaşmasını bozan hep kendileri olmuştur.
2: Bu yüzden tiz Avusturya'ya bir elçi gönderile. İmparator Ferdinand'ın yerine geçen oğlu Maximilian'e diye ki, babasıyla yaptığımız barış antlaşmasına uy ve devletimize ödenmemiş 2 yıllık vergi borcunu hemen öde.
1: Ferman padişahımındır.
3: Demek Osmanlı padişahı babamın zamanında ödenmeyen vergi borçlarını istiyor ha?
4: Evet imparatorum. Gönderdiği Osmanlı elçisi yetmezmiş gibi, ayrıca babanızın zamanında yapılan 8 yıllık antlaşmaya uymanızı da istiyor.
3: O antlaşma babanın zamanında yapılmıştı. Şimdi imparator benim ve buna uymayabilirim. O zaman ne olur beyler?
4: Eğer antlaşma bozulursa Osmanlı'yı kızdırırız. Husumetini çekeriz majesteleri.
3: Yani bize saldırır mı demek istiyorsunuz?
4: Bundan hiç kuşkunuz olmasın majesteleri.
3: Ya sen ne dersin Çernobiç? Kumandanlarımın içinde Osmanlı'yı en iyi tanıyan sensin. Yıllardır onlarla köyüz köyüze çarpıştın. Anlaşmaya uymayıp vergi vermeyi reddedersek Osmanlı bizimle savaşmayı göze alabilir mi?
5: Bunu 2 sebepten göze alabileceklerini sanmıyorum majesteleri. Birincisi padişah Kanuni Sultan Süleyman 75 yaşındadır ve artık savaşacak takati kalmamıştır. Hatta yatağa düştüğü de söylenmektedir.
3: Güzel.
5: İkincisi de Osmanlı ordusunun bir kısmı şu anda hala Malta kuşatmasıyla meşguldür.
3: Yani pederim zamanında yaptıkları anlaşma şartlarına uymamamı istiyorsun öyle mi?
5: Evet majesteleri. Ayrıca uymamanız için bir sebep daha vardır.
3: O neymiş?
5: Osmanlıların himayesinde bulunan Erdel Bey Sigismund Zatmar Kalesi'ni zapt etmiştir. Bunu da bahane edebiliriz.
3: Evet olabilir. Ama yine de Osmanlı'yı açıktan açığa kızdırmak işime gelmez. Zira onların ne yapacağını kimse kestiremez. Tarih bir avuç yeniçerinin bir orduya kafa tuttuğunu yazmaktadır. Bu yüzden sinsi bir politika uygulayacağız onlara karşı.
5: Ne gibi majesteleri?
3: Bir taraftan ordumuzu onlarla savaşa hazırlarken diğer taraftan da oyalama taktiği yapacağız.
5: Planınız nedir majesteleri?
3: Seni Osmanlı'ya elçi olarak göndereceğim Çernoviç. Onlara barış anlaşmasına uymamız için Erdel Bey'i Sigismund'un zapt ettiği Zatmar kentini boşaltmasını söyleyeceksin. Biz de bu arada Osmanlıların elinde bulunan Tokay ve Serenç kentlerini ele geçirmeye çalışacağız. Eğer Osmanlılarla bir savaşa girişecek olursak bu 2 kentin mutlaka bizim elimizde olması gerekmektedir.

0: Majestelerimin sevgi ve saygılarını sunmaktan şeref duyarım Vezir-i Azam Hazretleri. İmparatorumuz Maximilian Hazretleri babasının sağlığında devletinizle yapılan barış antlaşmasına aynen uyacağını yüce devletinize bildirmem için beni elçi olarak yollamıştır.
1: Bre elçi, bu ne iştir, ne maskaralıktır. Majesteleriniz barış ve sükundan bahseder ama babasının tasdik ettiği anlaşma hükümlerine uymaz. Vaat edilen vergiyi vermez. Sonra da askerlerini Serenç ve Tokay'a saldırtır. Bu ne iştir, bu ne densizlik, bu ne küstahlıktır.
0: Ama sizin korumanızda bulunan Erdal Bey Sigismund da bizim Zatmar kentimizi zapt etmiştir Devletlum.
1: Sigismund padişahımızın sadık kullarıdır. O Zatvar kentini siz oradaki Müslümanlara zulüm yaptığınız için işgal etmiştir.
0: Ama Devletlum...
1: Şimdi kralına git söyle. Serenç ve Tokay kentlerinden askerlerini hemen çeksin. Aksi takdirde savaş çıkar.
0: Aman Devletlum, hazır iki ülke arasında bir barış antlaşması varken bu iki kentin işgali yüzünden devletlerimiz arasında bir savaş çıkmasın. Kaldı ki çok değerli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman'ın hasta olduğunu duyduk. Onun vücutça böyle bir savaşa tahammülü olduğunu pek sanmıyoruz.
1: Efendi, efendi, ihtiyar aslanı uykusundan uyandırmayın. 40 bu kadar yıldır cihat meydanlarında boy gösteren saadetli padişahım hala gençtir, dinçtir. Onu sakın savaşa teşvik etmeyin. Arslanım bir kere uyanırsa bütün haçlılar bir araya gelseniz nafiledir.
0: Ama sayın veziri azam...
1: Kralınızın babası Ferdinand padişahımızı iyi tanırdı. Maximilian henüz acemi ve tecrübesizdir. Eğer isterse ona bu tecrübeyi padişahım verir. İnsan başındaki taçla kral olmaz. Şimdi varın gidin kralınıza, bu dediklerimi aynen deyin.
2: Demek Maximilian efendi vergi vermeye, işgal ettiği kentleri boşaltmaya yanaşmamaktadır ha?
1: Evet hünkârım. Anladığım kadarıyla Maximilian hem barıştan yanayız diyerek hem de bize ait olan kentleri işgal ederek bir oyalama siyaseti gütmektedir.
2: Amacı nedir küstahın bre?
1: Amacı bizi oyalayarak ordusunu güçlendirmek, sonra da kafa tutarak savaş çıkartmaktır.
2: Doğru dersin Lala. Peki ne yapmamızı tavsiye edersin?
1: Bence Avusturya ile bir savaş kaçınılmaz olmuştur padişahım.
2: Eğer savaş mukadderse elbette bundan kaçınmayız Lala. Her ne kadar yaşlı ve hasta olsam da benim gibi bir padişah rahat döşeğinde ölmemelidir.
1: Allah gecinden versin hünkârım. Siz daha çok uzun yıllar yaşayıp devletimizin başında bulunacaksınız.
2: İnşallah Lala. Elhamdülillah. Görünen odur ki bizi gene gaza meydanları bekler. İmdi gereği yapıla. Avusturya kralına öyle bir tokat atalım ki bir daha Osmanlı'ya kafa tutmak neymiş anlasın.
1: Ferman padişahımındır. İkinci vezir Perte Paşa'nın kumandasına 25.000 süvari ve 2.000 yeniçeri vereceğim. Savaştan önce bu birliği Transilvanya üzerine göndereceğim. Ayrıca Belgrad ve Tamışvar valileri de Perte Paşa'yı önemli kuvvetlerle takviye edecekler. Top dökümhanelerine de emir verip top döktüreceğim. Kırım Hanı Devlet Giray'a da savaşa katılması için haber yollayacağım.
2: İyi edersin Lala. Küffara bir kere daha haddini bildirmek şart olmuştur. Bütün korku ve endişem bu zaferi görmeden ölmektir. Gece gündüz Rabbime dua ederim ki bu zaferi görmek müyesser ola.
3: Tarihler 29 Ağustos 1521'i gösterirken Koca Sultan Belgrad'ın fethiyle açtığı şan ve şeref dolu sayfalarını yeni zaferlerle sürdürmeyi düşünüyordu. Takatinin üstünde bir gayret sarf ederek divanın toplantılarını izliyor, ordunun hazırlıklarının ikmali için emirler veriyordu. Bu arada Avusturya üzerine sefer açılacağını öğrenen Yeniçeri ocakları içinde de başka bir heyecan vardı.
2: Demek öyle ha Lala. Asker evlatlarım beni yanlarında görmek isterler ha.
1: Beli hünkârım. Asker kullarınız sizi seferde yanlarında görmek isterler ama...
2: Onların söylemesine ne gerek var Lala? Benim şimdiye kadar mücahid evlatlarımın başında olmadığım bir sefer mi oldu ki şimdi de istemeyeler? Cenab-ı Bari'den niyazım odur ki bize şehadet rütbesini nasip eyleyip muharebe meydanlarında emanetini ala.
1: Bağışlayın sultanım. Lakin çok rahatsızsınız. Seferse çok uzun ve meşakkatlidir. Kuşatmanın ne kadar süreceği bilinmez. Nazik bedeniniz yorulabilir.
2: Ne demek istersin Lala? Bizim nazik bedenimiz ne için ve kim için vardır? Tahta oturmakla, sefa sürmekle hünkâr olunmaz. Sen Lala'msın, saklamam, çok hastayım. Lakin bu sefer benim ölümüme de sebep olsa katılacağım biline. Asker evlatlarım sultanlarını başında görmeyince maneviyatları bozulmaz mı bre Lala?
1: Ferman sultanımındır.
2: Var git asker evlatlarıma söyle ki ölünceye kadar onlarla beraberim. Selam ve muhabbetlerimi ilet kendilerine.
4: Duyduk duymadık demeyin! Devletli, saadetli padişahımız efendimiz Avusturya üzerine sefer ilan eylemiştir. Duyduk duymadık demeyin! Devletli, saadetli padişahımız efendimiz Avusturya üzerine sefer ilan eylemiştir.
5: Hastalığınız ciddi ve vahimdir padişahım. Hekiminiz olarak bu sefere çıkmamanızı tavsiye ederim.
2: Sen ne dersin bre hekimbaşı? Asker evlatlarım beni yanında görmezlerse nice savaşırlar.
5: Bağışlayın hünkârım ama bu sefere çıkmasınız. Hastalığınız bunu kaldırmaz. Vezirleriniz, kumandanlarınız, beyleriniz ne güne dururlar. Orduya onlar kumanda etseler.
2: Bak ha hekimbaşı. Ben padişah olduğumda Belgrad seferine çıkarken asker evlatlarımın başındaydım. Diğer seferlerde de hep öyle oldu. Birlikte zaferden zafere koştuk. Kallalar fetheyledik, ülkeler zapt eyledik. Ama şimdi o mücahit evlatlarım beni aralarında görmezse nice savaşırlar, nice şevke gelirler, nice göğüslerini kurşunlara hedef tutarlar.
5: Mübarek vücudunuzun bu sefere dayanamayacağından kuvvetle endişe duyarım. Maazallah ya bir de...
2: Emri hak vaki olursa demek istersin de dilin varmaz bre hekimbaşı. Amma dileğim odur ki Hak Teala bu kuluna inşallah rütbe-i şehadeti ihsan ede. Harp meydanlarında canını ala. İşte hekimbaşı, sefere çıkmaklığımı bunun içinde çok arzularım.
3: ...1566 yılı Mayıs ayının ilk çarşamba günü... ...imparatorluğun payitahtı İstanbul... ...tarihinin en heyecanlı ve önemli günlerinden birini yaşıyordu. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman... ...kendisini zaferlere ulaştıran kahraman ordusunun başında... ...13. seferine çıkıyordu. Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Alman, Bağdat, Korfu, Budin, Esztergom... Tebriz ve Nahçıvan seferlerine bizzat kumanda etmişti. O gece halk uyumamış, padişahlarının zafere ulaşması için durmadan dua etmişlerdi. Seher vakti saray kapısında sanki bir dua ordusu bekliyordu.
6: Padişahım çok yaşa!
1: İstanbul halkının sesi padişahım. Saray kapısının bir yanı mızraklı, oklu, harbili, tüfekli, kılıçlı, sancaklı, baltalı binlerce yeniçeri evlatlarınızla, süvariler, ülüfeciler, gariplerle çevriliyken diğer yanda vezirler, paşalar, kumandanlar, beyler, ilmiyeciler dururlar. Onların da gerisinde müminler sizi atınızın üzerinde görmek için toplanmışlar.
2: Tıpkı 45 yıl önceki gibi Lala. Yeni tahta çıkışımı hatırlattı bu bana. İlk seferimi Belgrad üzerine yapmıştım. O zaman da şimdiki gibi saray kapısında saf saf olup dizili beklerlerdi. Görülmemiş bir kalabalık ve heyecan vardı. Geceden camilerde Kur'an-ı Kerim okutulmuş, halk sabahlara kadar muzaffer olmamız için Cenab-ı Hakk'a dua ederek yalvarmıştı. Ve o gün dinine ve devletine bağlı bu milletin asla yenilmeyeceğini anlamıştım. Şimdi de inanıyorum buna. Gidelim Lala. Evlatlarımı daha fazla bekletmeyelim.
5: Bağışlayın sultanım. Bir hususu arz edecektim.
2: Ne var hekimbaşı?
5: Efendimiz, bari sarayın kapısından çıkarken bir arabaya binseniz. Bu hasta halinizde at üstünde durmanız çok sıkıntı verir size.
2: Olmaz hekimbaşı. Mücahit evlatlarım bizi at üstünde görmeye alışkındır. Şimdi arabamın içinde görürlerse üzülürler, maneviyatları bozulur. Onların üzülmelerini istemem Lala.
1: Buyurunuz sultanım.
2: Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye söyle ki bizi gönülden çıkarmaya hayır dua ile yad ede.
1: Söylerim hünkârım.
2: Şimdi gidelim.
3: Ve kapılar açıldı. Ak libaslar giymiş olduğu halde ihtiyar Kanuni ortaya çıktı. O anda yer yerinden oynadı.
6: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Devletinle bin yaşa! Devletinle bin yaşa!
3: Bütün İstanbul ayağa kalkmış, Edirne kapıya doğru akıyordu. Halk, padişah efendilerini bu kadar sıhhatte görmekten son derece sevinçliydi. Eski savaşçılar gözlerinden yaşlar akıtarak alayı takip ediyorlardı. Ama hiç kimse padişahın atının üstünde ne fedakarlıklarla durduğunu bilmiyordu. Padişah başta olmak üzere ordu hiç oyalanmadan yürüyüşe geçmişti. Ama seferin hangi tarafa olduğu henüz ilan edilmemişti. Kanuni bazen arabayla bazen tahtrevanla gidiyor, kasabalara girileceği sıradaysa ata biniyordu. Hastalığıysa günden güne artıyordu. En büyük korkusu yarı yolda kalmaktı. Ordu 15 Mayıs'ta Edirne'ye gelmiş, 3 Haziran'da Filibe'den geçmiş, 19 Haziran'da Belgrad'a varmıştı. Kanuni 1521'de ilk zaferini kazandığı bu kente yine at üstünde ve ihtişamlı bir alayla girmişti.
2: Görüyor musun Lala? Belgrad halkı nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorlar bize.
1: Bu şehrin ilk fatihlerindensiniz padişahım.
2: Haklısın Lala. Bu şehrin benim hayatımdaki yeri başkadır.
1: At üzerinde dura dura yoruldunuz hünkârım. Sizin için kurulan otağa girip istirahat buyursanız.
2: İyi olur Lala. Bu hastalık nice bir hastalıksa gün be gün yorgun düşürüyor bizi. Romatizma denen illet bütün vücudumu sarmakta. Ağrımayan, sızlamayan yerim bulunmaz. Ne var ki asker evlatlarım bunu hiçbir zaman duymamalıdır Lala.
1: Endişe buyurmayınız sultanım.

0: Padişahım, otağa girmeme izin verir misiniz?
1: Hayrola Lala?
0: Az önce kötü bir haber aldım padişahım.
1: Hayırdır Lala?
0: Zigetvar kalası komutanı Kont Nikola Zerrini... Tırhal Sancak Bey'imiz Mehmet Bey'i gafil avlayarak oğluyla birlikte öldürmüş ve ordugahını da yağmalamış.
1: Bak zorbaya. Üzüldüm. Mehmet Bey ve oğlunu Allah rahmet eyle. Sadık evlatlarımdan biriydi. Lala, tez orduyu harekete geçir. Seferimiz Eğriye değil, Zigetvar'adır. Kont Nikola Zerrini'ye bu küstahlığının hesabı sor.

0: yorula. Bir Osmanlı beyinin kanına girmesi nicedir, öğrene kefene.
1: Ferman padişahımındır.
2: Harekete geçen Osmanlı ordusu önüne çıkan düşman kuvvetlerini bozarak kaleleri kağıttan bir kule gibi devirerek 5 Ağustos 1565 pazartesi günü Budin'in 200 kilometre kadar doğusunda bulunan Zigetvar Kalesi'ne geldi. Kale suyla çevrilmiş 3 kısımdan oluşuyordu. Bu kısımlar köprülerle birbirine bağlanmıştı. Bu kalenin bir adı da Adaşehir'di. Kont Nikola Zerrini'nin kumandasında seçkin kuvvetlerle savunuluyordu.
3: Tanrı aşkına Osmanlılar! Osmanlılar kale önüne geldi!
4: Silah başına, silah başına! Ben kumandan Kont Hazretlerine durumu bildirmeye gidiyorum.
3: Çok kalabalıklar, hepimizi öldürecekler!
4: Mutlaka öldürdüğümüz Tirnan Bey'in intikamını almaya gelmişlerdir.
3: Şuraya bakın! Şuraya bakın, amma da kalabalıklar. Yanlarında topları bile var.
4: Öldürecekler, bizi öldürecekler.
3: Evet, öldürecekler.
5: Atmayın. Osmanlılar değil kim olursa olsun Zigetvar Kalesi'ni alamazlar. Kadınlar gibi titreyeceğinize kaleyi savunmaya hazırlanın sersemler. Köprüye geldiklerinde ateş açacaksınız. Topların mevzilerini düşmana çevirin. Ateşe hazır tutun.
1: Emredin padişahım.
0: Bu sefer beni pek yordu. Gördüğün gibi yatağa düşürdü.
1: Siz istirahat etmenize bakın hünkârım. Kuşatmayı düşünmeyin.
0: Savaş nice gitmektedir. Kalayı zapt edebilecek miyiz?
1: Bundan hiç şüpheniz olmasın. Allah'ın izniyle zapt edeceğiz padişahım. Ama mücahit evlatlarınız da korkusuzca saldırıyorlar.
0: Durmadan top ateşi yapıla. Ancak açılan gediklerden içeriye girilirse fethedilir. Bu kala. Söyle Lala. Topçular iyi nişan alsın. Asker evlatlarıma iyi olduğumu, kılıç kuşandığımı söyle. Duyarlarsa daha şevkle çarpışırlar Lala.
1: Ferman padişahımındır.
0: Baka Sokullu Paşa. Son nefesimi vermeden bu kalanın zaptını görmek isterim.
1: Göreceksiniz padişah.
6: Gayret aslanlarım, devlet için, padişahımız için, dinimiz için saldırın. Vurun, kuman, şehitlik ne günedir?
7: Allah Allah Allah.
6: Saldırın, kuşlara merdiven dayayın. Lağımlar kazın, kalayı bir an önce zapt etmek gerekir.
8: Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Ama kaladakiler kendilerini çok iyi savunuyorlar. Kuşlara tırmanan askerlerimizin üzerine kızgın yağ döküyorlar. Çok askerimiz şehit oldu.
6: Fazla zayiat vermeyelim. Bugünlük yeter. Askeri geri çekin. Yeni planlar yapmalıyız.
8: Baş üstüne efendim.
0: Hekimbaşı.
9: Burada yanınızdayım padişahım, emredin.
0: Dışarıda neler oluyor hekimbaşı? Asker evlatlarım hala kalayı zapt edemedi mi?
9: Ellerinden geleni yapıyorlar. Kahramanca dövüşüyorlar sultanım. Lakin kalaya giden su üstündeki tahta köprüler çok dar efendim. Orada sıkışıp şehit oluyorlar.
0: Nedense bu savaş sinirlerimi bozdu benim. Bir taraftan da ağrılar canımı bestiriyor hekimbaşı. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'yı çağır bana.
9: Baş üstüne sultanım, şimdi çağır.

0: Buyurun sultanım, beni çağırtmışsınız.
1: Savaş nicedir Lala. Neden hala müjdeyi vermekte gecikirsin? Ölmemi mi beklersin?
0: Allah gecinden versin sultan. Düşman ziyadesiyle direniyor. Lakin fazla süreceğini zannetmiyorum. Zira dışarıdan bir yardım gelmediği için yiyecek ve içecek sıkıntısı başlayacaktır. Bu da direnme umutlarını

0: Duracaktır. Padişahım, top sesleri sizi rahatsız edebilir. Ferman buyurursanız otağı Hümayun'u biraz cephenin gerisine aldırayım.
1: Sen ne söylersiniz Lala? Top sesleri bize ilaçtır. Biz yıllarımızı barut dumanları arasında geçirdik. Şurada şu hasta yatağında yatarken dahi kanım kaynamakta, yüreğim heyecanlanmaktadır. Hemen yüce Rabbim kuvvet verse de asker evlatlarımın saflarında yerimi alsam.
0: Af buyurun padişahım. Ben rahatınızı düşünerek böyle söylemiştim.
1: Biz rahatımızı düşünseydik sefere çıkar mıydık? Muradımız cephede asker evlatlarımın arasında şehadet şerbetini içmekti. Lakin hastalık eman vermedi. Bizi işte böyle kahredercesine yatağa bağladı. Bu yüzden top sesleri, asker evlatlarımın Allah Allah nidaları tek teselli kaynağım oluyor.
0: Siz nasıl arzu ederseniz padişah.
1: Arzum odur ki müjde haberi bir an evvel verile. Bana öyle geliyor ki emri hak vaki olacak bu sefer de. Bu yüzden acele ederim Lala.
0: İnşallah pek yakında göreceksiniz sultanım. Baka kumandanlar, beyler, ağalar, bu iş uzamıştır. Kalanın fethi gecikmektedir. Padişah efendimiz ise sabırsızlanmaktadır.
2: Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz vezir hazretleri. Lakin küffar kaleyi ziyadesiyle savunmaktadır. İnşallah yakındır.
3: Düşman askeri kale duvarlarında açılan gedikleri hemen örüyor. Bu yüzden de işimiz güçleşiyor.
0: Paşa, biz ne kaleler ne direnişler gördük ama hiçbiri de fayda etmedi. Osmanlı'nın önüne dikildiği bir kala eninde sonunda zapt eylenir. Sizden istediğim bu işi bir an önce bitirmektir. Askere şevk verin. Onların önünde gidin. Burçlara yalın kılıç saldırın. Padişah efendimiz de böyle istemektedir.

0: durumumuz gittikçe kötüleşiyor Konto Hazretleri. Direnecek fazla bir gücümüz kalmadı. Askerin morali çok.
1: Moralinizi bozmayın. Osmanlılar bu kaleyi alamaz. Gördünüz işte, günlerdir saldırıyorlar. Ama sonuç ortada. Hepsi de kale önünde ölüyorlar.
0: Ama bizden de ölenler oluyor efendim. Düşmanların hem sayısı çok fazla, hem de korkmadan kurşunların, güllerin ve alevlerin önüne atılıyorlar efendim.
2: Ayrıca yiyecek ve içeceğimiz de azalmaya başladı.
0: Cephane de tükeniyor kontum. Birkaç gün sonra tüfeğimizi ateşleyecek bir gram barutumuz bile kalmayacak.
1: Bakın beyler, bu savaşta sabreden kazanır. Biz Osmanlılardan daha iyi durumdayız. Bir zaman daha saldırırlar, sonra baktılar olmuyor, çeker giderler.
0: Osmanlı ordusu kolay kolay çekilemez Konto Hazretleri.
2: Hele başlarında padişahları Kanuni Sultan Süleyman varken bu kaleyi almadan mümkünü yok, geri dönmezler.
0: Evet, doğru söylüyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın başında bulunduğu her seferden muzaffer olarak çıkmıştır bu ordu. İşimiz çok zor Konto Hazretleri, çok zor.
1: Peki ne yapmamı istiyorsunuz beyler?
2: Canımızı bağışlaması şartıyla kaleyi onlara teslim edelim.
0: Bence de en uygunu budur efendim.
1: Asla! Böyle bir teklifi duymamış olayım beyler. Kanımızın son damlasına kadar kaleyi muhafaza edeceğiz.
3: Elbiselerimi verin. Zırhımı kuşandırın. Kılıcımı getirin.
4: Aman sultanım, ne yapıyorsunuz? Kalkmayınız. Mübarek vücudunuzu zedelersiniz sonra.
3: Çekil önümden bre hekimbaşı. Bu kala benim yüreğimi yakar. Asker evlatlarımla olmak isterim.
4: Yalvarırım sultanım. Kendinize eziyet etmeyin. Bu halde dışarı çıkmanız bir felaket olabilir.
3: Bre hekimbaşı. Cihad edememekten daha büyük felaket ne olabilir? Allah'ım Zigetvar'ı ihsan eyle bana. Allah'ım Zigetvar'ı ihsan eyle bana.
5: Aman yarabbi. Aman şefkatli padişahımın, nedir bu hale? Ayağa kalkmışsınız, lütfen istirahat buyurun.
3: Savaşacağım Relala. Küffarla cihad edeceğim. Kalayı bir an evvel alacağım. Kılıcımı getirin bana.
5: Ah hünkârım, bu kulunuza acıyın. Lütfen istirahat buyurun.
3: Neden engel olmak istersiniz bre? Ya sen Lala, neden gayret gösterip de kalayı almazsın? Neden liyakatini ispat etmezsin? Ben

0: kalesi anahtarını teslim edeceğim size.
1: Çabuk ol Sokollu. Zina giderek tükeniyorum. Her saniye biraz daha ölüme yaklaştığımı hissediyorum. Emre hak vaki olmadan.
0: Allah gecinden versin sultanım.
1: Her gece emre hak vaki olacaktır, endişem bu değil. Onca asker evlatlarım şehadet şerbetini içti. Ama bu kalayı hala alamadık lala. Eğer kala alınmazsa tabağımız olan ahali zulüm görmeye devam edecek. Endişem ve acele etmekliğim bundandır. Hadi git, elinden geleni yap hala. Ziget var kalasını al. Müşteri haberini bekliyorum.
0: Alacağız padişahım. Alacağız. Siz rahat olun, istirahat edin, endişe etmeyin. Dua edin bizim için.
1: Hadi var git. Bir an evvel zafere ulaşmamız için Allah-u Teala'ya dua ve niyazda bulunacağım.
2: Hücum! Allah aşkına, devlet aşkına, din aşkına, padişah aşkına hücum!
3: Gün şehit olma göre de reislerim, alın artık bu kalayı!
4: Öğleden sonra kaleye yapılan hücumlar çok şiddetlenmiş, gediklerde dost düşman birbirine karışmıştı. Artık iki tarafta kılıç kılıca, balta baltaya, topuz topuza dövüşüyordu. Lağımların patlamasıyla hasıl olan ışıkların altında başlar uçuşuyor, vücutlar devriliyordu. Öte yandan hasta yatağında her an zafer müjdesi bekleyen koca padişahın sabrı giderek tükeniyordu.
1: Alamamışlar mı hekimler?
5: Az kaldı hünkârım. Kala düştü düşecek. Mücahitler var gücüyle saldırıyor. Lala kulunuz da ordunun başında yalın kılıç dövüşüyor. Zafer an meselesidir padişahım.
1: Katibi bulasın hekimbaşı.
2: Buradayım hünkârım.
1: Lala'ya iletilmek üzere yaz. Ey Lala, bu meşum küffar ocağı hala yanmakta devam edecek mi? Ahalinin gördüğü zulüm ne zaman sona erecek? Hala zaferi müjdeleyecek olan davul seslerini işitmeyecek miyim? Mehteranlarım zafer havalarını ne zaman vuracak? Tez bu hattı şerifi Lala Mehmet Paşa'ya ulaştırız.
2: Baş üstüne hünkârım.
4: Bu onun son emriydi. Bu emirden sonra fenalaştığı görüldü. Dört kıtada at koşturmuş, 72 millete hükmetmiş Cihan Sultanı şimdi son anlarını yaşıyordu. Sokullu Mehmet Paşa'yı otağı Humayun'a çağırdı. Otağın içindekiler ağlamamak için kendilerini zor tutuyordu.

0: Lala. Geldin mi?
1: Burada. Yanınızdayım hünkârım.
0: Şu ocağı yanası kaleyi hala alamadınız mı? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
1: Padişahım, devletlüm.
0: Artık seni duymazlar. Padişahımız efendimiz, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Hünkârım, az kalmıştı. Kalenin fethine çok az kalmıştı.
2: Batılıların tabiriyle Muhteşem Süleyman, 6 Eylül 1566 Cuma günü ahirete intikal etti. Ertesi günü de Zigetvar Kalesi fethedildi.

ki ordularını zaferden zafere koşturan bu eşsiz cihan padişahı çok istemesine rağmen bu son zaferini göremedi. Hasra yaklaşan zaman dilimi içinde onun bütün gayesi ilahi kelimetullahı hakim kılmak, zalimlerin zulmünü kaldırarak hak ve adaletin tecessüsünü sağlamak olmuştu. Onun son döneminde sanki kurtla kuzu birlikte gezmişlerdir. Ona verilen kanuni sıfatı bunun açık bir deliliydi. Ruhu için Fatiha. Muhteşem Süleyman ve Son Sefer adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren Gönül Frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında.

0: Şehirlerin duası varsa şehirlerin de duası vardır. Mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için

0: en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızda sizlere 4. Hücceti İmaniye'yi, şayet vaktimiz kalırsa da kısmen 5. Hücceti İmaniye'yi arz etmeye çalışacağız. Asay-ı Musa Mecmuası'ndan 4. Hücceti İmaniye, İsmi Azam'ın tecellilerini yahut İsmi Azam'ın altı nurundan bir nur olan Adil isminin bir cilvesini, bir nüktesini anlatıyor. O kısmı inşallah arz edeceğiz. Daha sonra 5. Hücceti İmaniye'den de öyle tahmin ediyorum, İsmi Hakem'in bir cilvesini 5 nükte içerisinde sizlere anlatmaya gayret edeceğiz değerli dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetu lilmuttakîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midati kelimati ala rasulina salavat. Dördüncü hücceti imaniye, yani imanın dördüncü hücceti delili. 30. lem'anın ikinci nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indana hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin malum. Sadakallahül azim. Hicr suresinin 21. ayeti değerli dinleyenler, okuduğum yer. Mealen şöyle deniliyor: hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri yanımızda olmasın. Artık onu ancak belli olan bir miktarda indiririz. İşte bu ayetin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altın nurundan bir nuru olan Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemin Adlun Kuddüs diye Risale-i Nur'un pek çok yerinde bu isimlerin de Cenab-ı Hakk'ın ismi azamından olduğu bahsediliyor. İsmi azamla ilgili kıymetli dinleyenler, Allah'ın en büyük ismi manasına geliyor. Çok çeşitli rivayetler var ama ağırlıklı olarak Risale-i Nur'da üzerinde durulan, az önce de arz ettiğim gibi, Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddüs isimleridir. İşte bu isimlerden, bu altı ismin, altı ismi azamın, altı nurundan bir nuru, yani adil, Allah'ın adalet eden, her işi adaletli olan, ayetin mealinde de diyordu ya, her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır, ancak onlardan belli bir miktarda indiririz. Her hak sahibine hakkını veren, adalet sahibi olan Allah manasına geliyor. Her hak sahibine hakkını veren ve hem de adaletle veren Allah manasına geliyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın bu büyük ismi. İşte bu büyük isimlerden Adil isminin bir tecellisini, bir nurunu, kainattaki işleyişini, bunun nüktelerini izah edecek burada. Bu Adil isminin bir cilvesinin birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Bir nükte, birinci nükte gibi diyor, göründü. Nerede? Üstad Hazretleri malum hayatının kısmı ekserisini sürgünlerde ve hapishanelerde geçirmiş. O zamanki dinsizlik namına hareket eden kişilerce, sistemlerce, rejimlerce hep hayatı esir yahut sürgün şeklinde geçmiş. İşte o sürgünlerden, o hapislerden biri olan Eskişehir hapishanesinde bu Adil isminin bir cilvesi göründü diyor uzaktan uzağa. Onu yakınlaştırmak için yine bir temsil yoluyla deriz. Malum uzaktaki şeyleri bir dürbünle baktığınız zaman kendinize yaklaştırırsınız. Daha iyi, daha net görürsünüz. İşte bu hakikatlerde de, derin hakikatlerde de, hemen hemen İslami kitapların pek çoğunda takip edilen usul budur. Hakikat ortaya konulur. Sonra bir misal verilir, sonra ondan çıkarılacak kıssa anlatılır. Yine misallerle desteklenir, kıssalarla sonunda anlayacak dersler ve özetler geçilir. Bu metot Risale-i Nur'da da bolca kullanılmaktadır değerli dinleyenler. Bu Adil isminin nurunu, kainattaki tecellisini, bununla ilgili hakikati yakınlaştırmak için bir temsil yoluyla şöyle deriz diyor. Şu kainat öyle bir saraydır ki, mevcut içinde yaşadığımız kainatı bir saraya benzeterek diyor ki, bu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkanan bir şehir var. Bu
sarayın bir şehri dünya olsun. Bu dünya içinde sürekli bir tamir, yani onarma, tamir etme, yapma hadisesi ve sürekli bir tahrip, yani harap olma, bozulma hadisesi görürüz. Gençler yaşlanır. Belli bir zaman sonra ölürler. Bitkiler, her şey zevale, firaka doğru gider. Canlı cansız her şey. Bir tebeddülat ve tagayyürat vardır. Yani değişiklik vardır. Halden hale başkalaşma vardır. Ve hep yenilenme vardır. Tekrardan, mesela bahar mevsiminde, kış mevsiminde ölen 300-400 bin çeşit bitki ve hayvan, belki milyarlarca efradıyla bahar mevsiminde yeniden diriltilir. Yani sürekli bir tamir ve tahrip görünüyor bu kainat sarayının şehrinde. O şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Sanki harp var gibi. Ne olur harpte? Sürekli bir savaş hali vardır, bir tahribat vardır, ölüm vardır, hicret vardır. Böyle bir memleket görünüyor. Çünkü gelen gidiyor, durmuyor. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde. Bir tarafta ölümler, bir tarafta yeniden hayatlar. Bunların içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde. O derece hayretengiz bir muvazene ve bir mizan ve bir tevzin hükmediyor. Bu saray ölümlerle, hayatlarla, tahrip tamirlerle, harplerle, hicretlerle, zeval firakla çalkalanırken bakıyorsunuz ki son derece hayret uyandıran, hayret verici bir denge, bir ölçü, bir hassasiyet hüküm sürüyor. Hiçbir şey rastgele değil. Bütün o hayat memat meseleleri içinde, onlar da dahil, her birisi ince bir hesapla, bir ölçüyle, bir tartıyla, bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor. O hüküm görülüyor. Bu durum gayet açıklıkla bilbedahe ispat eder ki, şunu gösterir bize, bu hadsiz mevcudatta olan tahavvülat ve varidat ve mesarifat, yani bu sonsuz varlıklar içinde sürekli gördüğümüz bu değişimler, bu gelir giderler, her bir anda bütün kainatı, umum kainatı görür ve nazar-ı teftişinden geçirir, bir tek zatın mizanıyla ölçülür ve tartılır. Bütün bu değişimlerde, bu ölümlerde, bu masraflarda, bu gelir giderlerde o ince, hassas denge, ölçü, hüküm süren bize şunu gösteriyor ki bütün bu mevcudatın her bir zerresinde vücuda gelen her bir değişiklik, az önce saya geldiğimiz her bir vefat ve hayat, mesarif ve varidat gibi her bir şey ancak bütün kainat, çünkü kainatın her yerinde var, her yerinde aynı hassasiyet, aynı ölçü, aynı mizan hükmediyor. Bu gösteriyor ki bütün kainatı görür. Her birini bir anda nazar-ı teftişinden geçirir, bir tek zatın ölçüsüyle bunlar oluyor. Onun ölçüsüyle ölçülüyor, o zatın ölçüsüyle tartılıyor. Ona göre her şey şekillenip biçimleniyor. Vücuda geliyor yahut ölüyor. Böyle olmazsa, aksini düşünemiyoruz, aksini düşündüğümüzde şöyle olur. Yoksa balıklardan bir balık, tek bir balık, 100 bin yumurtacık ile. Bazı balıklar var ki 100 bin yumurta yumurtluyor bir seferde, bazıları milyonlarca yumurtluyor. 10 bin yumurtluyor. Bir balık. Denizdeki balıkları düşününüz. Şimdi bütün kainatın birisi tarafından görülüp

mahsus bir mizan ve ölçüyle tartılıp dengelendiğini düşünmediğimiz zaman bir balık, sadece balıklardan birisi 100 bin yumurtacıkla yahut nebatat dediğimiz yani bitkilerden haşhaş gibi bir çiçek, haşhaşı bilirsiniz hepiniz, 20 bin tohum ile bir haşhaşta 20 bin tohum ve sel gibi akan unsurların, daha kainatta nice büyük unsurlar var ki adeta sel gibi geliyor ve değişikliklerin yani inkılapların hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı şayet, kainatın her tarafı haşhaş olurdu mesela, birisi onu dengelemeseydi, bütün denizlerin yüzü belki balık olurdu, belki balık ölülerinden bütün kainat kokuşurdu. Şayet o balıkları, 100 bin yumurta bırakan bir balığı düşünün, her birisi hayatta kalsa, milyarlarca, trilyonlarca, sayısını bilmediğimiz kadar balıkların yumurtaları denizleri, okyanusları yaşanmaz, hatta dünyayı yaşanmaz hale getirirdi. Sadece bunlar mı? Değil. Bütün bitkiler, onların tohumları, onların yayılması, neşrolması, bütün mevcudat, mahlukat, hayvanat, her birisi o hassas mizan ve muvazene ile, yani o ölçü ve denge ile tartılıp bir dengede tutulmasaydı bütün kainatın sahibi tarafından, her birisi dengeyi, muvazeneyi bozmaya çalışıp istila edecekti. Başıboş olsaydı bunlar şayet, yahut da maksatsız serseri tesadüfe. Bütün bunlarda bir de maksat ve gaye hükmediyor. Hadi dengede kaldılar bir şekilde de bir maksat yoksa, bir gaye yoksa, serseri tesadüfe yahut mizansız kör kuvvete, ölçüsüz ve şuursuz, zulümatlı, karanlıklı tabiata havale edilseydi, ki bunların olamazlığını zaten tabiat risalesinde sizlerle işledik değerli dinleyenler, ama bunlara verilseydi, böyle verenler, düşünenler var, bütün bu mevcudatın bu işleyişini, hiçbir hikmet yok. Bazı bitkiler var, insanlara manasız geliyor. Bazı hayvanlar var, niye yaratılmış diyor insanlar, haşa. Halbuki ilim ilerledikçe o bizim hiç işe yaramaz zannettiğimiz yahut da öyle empoze edilen mevcudatta, mahlukatta ne kadar hikmetler olduğunu, kimisinin sanayide, kimisinin tıpta, kimisinin başka tarımda, başka yerlerde kullanıldığını ve insanlığa, kainata çok ehemmiyetli vazifeleri olduğunu, büyük ve müthiş bir dengenin, bir sistemin parçası olduğunu ilim gösteriyor bugün bize. Nasıl olabilir bu? O şuursuz mahlukatta, o karanlıklı tabiatta, o kör kuvvette görmüyor gözü. Bu iş neye yarar? Bunlara verilseydi, maksatsız, gayesiz, hikmetsiz, ölçüsüz, kendi kendine oluyor zannedilseydi, o muvazeneyi eşya, eşya mevcudat demek biliyorsun, varlıklar yani. Bu varlıkların dengesi ve muvazeneyi kainat, kainatın dengesi öyle bozulacaktı ki, bir senede, hatta değil bir sene, belki bir günde her cümerç olurdu. Her şey karmakarışık olurdu. Her şey alt üst olurdu. Kainat öyle gezip tozduğunuz, lezzet aldığınız, zevk ettiğiniz bir yer değil, vahşetgaha dönerdi. Darmadağınık olurdu her şey. Yani denizler karmakarışık şeylerle dolacaktı ve taaffün edecekti, kokuşacaktı yani. Hava, havada da sürekli istila eden, denge kurulmazsa insanı yakacak yahut zehirleyecek yahut kainatı, dünyayı yaşanmaz hale getirecek, bütün bitkileri belki yakacak, bütün hayvanları, canlıları zehirleyecek gazlar var. Hepsi dengede duruyor. Ya insana, canlıya zarar etmiyor. Havada da o zaman tesadüfe, tabiata, kör kuvvete verdiğiniz zaman o gazat-ı muzurra dediğimiz zehirli gazlar, zararlı gazlar kainatı zehirleyecekti. Zemin ise, yeryüzü bir mezbeleye, bir mezbahaya, bir bataklığa dönecekti. Adeta herkesin birbirini boğazladığı bir mezbahane yahut süprüntülerle dolu, çerçöple dolu bir mezbelelik olacaktı. Bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Bütün kainatta zehirli gazdan en küçük bitkiye kadar, en küçük hayvandan insana kadar, semekten meleğe kadar Allah-u Teala'nın her şeye hak ettiği tarzda hakkını adil ismiyle, adaletli bir şekilde, adalet isminin tecellisinin hükmettiğini, adil ismiyle bütün onlara hakkını verdiğini gösteriyor. Bütün kainat nazarı teftişinde her bir şeye bir hikmet, hatta pek çok hikmetler takmış, bir ölçü ve bir denge üzerine kainatı oturtmuş, adil ismini bütün nuruyla parıldatıp bizlere gösteriyor. İşte değerli dinleyenler,
cesedi hayvaninin hüceyratından, hayvani bedenlerin hücrelerinden ve kandaki küreyvat-ı hamra ve beyzadan, yani kandaki al yuvarlar ve ak yuvarlardan ve zerratın tahavvülatından, zerrelerin yani atom parçalarının her şeyi oluşturan onlar diyoruz. Kimisinde bir insan vücudu oluyor. Kim herhangi bir ağaçta çiçek oluyor. Aynı zerre gözde görme vazifesiyle vazifelendirdiği zaman görüyor. Kulakta işitme emrini aldığı zaman ona itaat ediyor. Elde tutmayı yapıyor. Bir taşta camit bir vaziyette sabit binalar inşa edilmesine vesile oluyor. Ve hakeza, hakeza. İşte insan bedeninden, hayvan bedeninden, bütün canlı bedenlerindeki hücrelerden, kandaki al yuvarlar, ak yuvarlardan, zerrelerin bu dediğimiz değişimlerinden ve cihazat-ı bedeniye dediğimiz bedenimizin cihazlarından, o cihazların tenasübünden, simetri diyorlar ya şimdi, bir uyumluluk, bir karşılıklılık var. Bir insanın gözünün bir tanesi hafif şaşı olsa dikkatimizi çekiyor. Biri az aşağı az yukarı olsa dikkatimizi çekiyor. Kulağının biri olmasa, elinin biri hafif sakat olsa mesela, bir tenasüp var. Bütün bedenlerde var bir tenasüp. İşte bütün bunlardan, zerre tahavvülatından, al yuvar ak yuvarların kandaki vazifelerinden, insan bedenindeki diğer hayvan bedenindeki hücrelerin vazifelerinden, cihaz, beden cihazlarının uyumundan tut, münasipliğinden tut, ta daha büyük aleme geçiyoruz şimdi. Denizlerin varidat ve mesarifine, denizlerin de bir gelir gideri var. Bir su dengesi, bir tuz dengesi, içinde yaşayan hayvan bitki dengesi, derinlik dengesi, güneşle, yağmurla, toprakla, dağlarla olan münasebetleri ve hakeza. Denizlerin varidat ve mesarifine kadar. Oradan geçiniz ta zemin altında, yer altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına. Kaynaklar, pınarlar var yer altında. Onların da gelir giderleri var. Kim ayarlıyor bütün bunları? Denizin üstünde balık dengesini ayarlayan Adil ismi, yer altındaki çeşmelerin gelir gider dengesini de ayarlıyor. Ta hayvanat ve nebatatın tevellüdat ve vefiyatlarına, bedenindeki hücreden tut, hayvan ve bitkilerin doğumlarına ve ölümlerine, ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, güzün tahrip, baharın tamir var. Buradan da geçiyor ta unsurların, o büyük cisimlerin ve yıldızların hıdamat ve harekatlarına, seyyarelerin, gezegenlerin, yıldızların yapmış oldukları hizmetlerine ve seyrü seferlerine, hareketlerine, ta mevt ve hayatın, ziya ve zulmatın, yani ölüm ve hayatın, karanlık ve aydınlığın, hararet ve burudet dediğimiz sıcaklık ve soğukluğun değişmelerine ve dövüşmelerine ve çarpışmalarına kadar, o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince bir ölçü ile tanzim edilir ve tartılır ki, güneşin hareketinden sivrisineğin göz bebeğine kadar, bir hayvanın doğumundan bir bitkinin çekirdeğinin çatlayıp içindeki programa göre bir ağaç, çiçek, dal, meyve oluşturmasına kadar, bedenimizdeki kan hücrelerine kadar, deniz yüzlerine ve altlarına kadar, yer altlarına kadar, bulutlara, güneşlere kadar, her birisinin hareketini, vazifesini, hatta soğuk sıcak gibi, ölüm doğum gibi, bütün her bir hadisenin, kainatta olan her bir hadisenin değişimlerine kadar, her şey o kadar ince bir mizan, hassas bir ölçüyle tartılır, tanzim edilir ki, aklı beşer, insan aklı, hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes, boş iş görmediği gibi, neye bakarsa baksın hakiki manada mı, yıldızdan yerdeki toz parçasına kadar, insan bedenindeki uyumdan bir çiçeğin yapısına kadar, o hassas dengeye, o ölçülü tasarrufa, o ince mizana baktığı zaman hiçbir yerde insan aklı bu tanzimin içerisinde hakiki manada hiçbir israf göremez, hiçbir boş iş bulamaz. Hikmet-i insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam ve en güzel bir mevzuniyet görür, görüyor ve gösteriyor. İnsanların üzerinde çalıştıkları ilimler ise, bu kainatı inceleyen ilimler, hiçbir şeyde bu israfı, bu abesiyeti göremediği gibi, çünkü böyle bir şey yok,
hepsinde mükemmel bir denge, ölçü, mizan var, adalet var. Hikmet-i beşer dediğimiz beşeri ilimler, fenler bütün kainatta ve hatta her bir şeyde hem de en mükemmel bir tarzda bir intizam, bir düzen, en güzel bir ölçülülük, mevzuniyet, denge görüyor ve gösteriyor, anlatıyor. Belki hikmet-i insaniye o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. Hatta insanların bu ilimleri dahi kainatta cari olan bu intizamın, bu mevzuniyetin bir sonucudur, bir tezahürüdür. Onun bir nevi tecellisi, tecellisini anlatan bir tercümedir. Hikmet-i insaniyenin, ilmin, fenninin gayesi de budur. Allah'ı bulmaktır, Allah'ı tanıtmaktır. Kainat sahibini göstermektir. Bir insan vücudunu inceleyen bir bilim, tıp ilmi, ziraat ilmi, mühendislik ilmi, hangi ilme bakarsanız bakınız, fenden kimyaya kadar, matematikten coğrafyaya kadar her birisi kainattaki mükemmelliği anlatıyor. Peki bunun sahibi kim? Bu dengeyi kim korumuş? Kim koymuş ve kim koruyup gözetiyor? Dedi ya, insan bedenindeki kan hücrelerinden yıldızların dengesine kadar, görevlerine, vazifelerine, hikmetlerine kadar, soğuk sıcaktan doğum ölüme kadar, hem de hiçbirisi sabit ve yerinde değil. Her birisi hareket halinde, her birisi zeval ve firakla alude, her birisi tahrip ve tamire mazhar. Böyle bir hareket içinde böyle hassas bir denge. İşte gel, güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. Bu muvazenelerden, bu dengelerden, bu hikmetli tasarruftan güneşe ve güneşle beraber dönen 12 seyyare, yani gezegenlerin o dengelerine bir bakalım şimdi. Acaba bu muvazene güneş gibi adil ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Güneş nasıl adalet sahibi olan Allah'ı gösteriyorsa, o yıldızlarla beraber güneş parlaklığında bütün onlara gücü yeten birisinde gösteriyor. Güneş parlaklığında göstermez mi? Astronomi ilmiyle ilgilenen insan, güneş ve onunla beraber hareket eden 12 seyyarenin hareketlerine, aralarındaki münasebete, tenasübe, onlardaki hikmete baktığı zaman, astronom olmaya, profesör olmaya gerek yok. Gökyüzüyle ilgili basit bir kitap okuyan dahi, en alt seviyede ilimleri bulunan bir kitap okuyan dahi, kainattaki o muhteşem dengeyi, o muhteşem tasarrufu, o muhteşem kudreti ve adaleti anlamaması mümkün değildir. Adeta güneş parlaklığında güneşin ve 12 seyyarenin hali bize oralarda Allah'ın Adil ve Kadir isminin tecellilerini gösterir. Ve bilhassa özellikle seyyarattan olan gemimiz, yani o gezegenlerden biri olan dünyamız, bir gemi hükmünde, yani küre-i arz, bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer. Bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder ve o harika süratiyle beraber zeminin yüzünde dizilmiş ve istif edilmiş olan eşyayı dağıtmıyor. Bir kanun koymuş Cenab-ı Hak, bütün mevcudatı yer çekimi denilen bir kuvvetle kendine doğru çektirip haddi zatında yuvarlak olan ve süratle dönen, saatte yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, saniyede 30 kilometreye varan bir hızla, insan yürüyüşüyle 24 bin senelik mesafeyi bir senede kat eden güneş, dünyamızın üzerinde dizilmiş, istif edilmiş hiçbir mevcut dağılmıyor, etrafa fırlatılmıyor, savrulmuyor. Bir denge var. Zemin yüzünde işte dizilmiş, istif edilmiş olan eşyayı o hızına rağmen dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça tezyit ve tenkis edilse idi, şayet dünyanın bu sürati bir parça, çok kısa bir süre için bile azalsa yahut artsaydı, o denge bozulsaydı, yani orada o adalet görülmeseydi, Allah muhafaza, sekenesini, yani üzerindeki sakinleri, insanları, hayvanları, dağları, denizleri, ne varsa üzerinde dünyanın, sekenesini havaya fırlatıp fezada, o boşlukta dağıtacaktı. Ve bir dakika, çok değil, sadece bir dakika, belki bir saniye
bir an. Muvazenesini bozsaydı dünya, ki kendi elinde değil, Allah onu öyle tutuyor. Ama bozulmuş olsaydı, öyle farz etsek, dünyamızı bozacaktı. Belki başka bir cürümle çarpışacak, başka bir kütleyle, başka bir cürümle çarpışacak ve bir kıyameti koparacaktı. Ve bilhassa yine özellikle zeminin yüzünde nebati ve hayvani, yani bitkilerden ve hayvanlardan, bu zemin dediğimiz yeryüzünde 400 bin taifenin, 400 bin çeşitin, nevin, taifenin fertleri milyarları buluyor. Bilemiyoruz sayısını, hadsiz. 400 bin taifenin tevellüdat ve vefiyatça bitkilerden, hayvanlardan 400 bin çeşit, kat trilyonlarca da fertleri var. Bunların her birisi doğuyor ve ölüyor. Ne içinde? Bir düzen içinde, bir ölçü içinde, bir denge içinde, bir ahenkle. Bunların tevellüdatça ve vefiyatça, yani doğum ölümce, yine başka iaşe ve yaşayışça, bunlara rızık lazım, bunlara su lazım, bunlara yiyecek lazım, bunlara elbise, bunlara silah lazım, diş lazım, tırnak lazım, göz lazım, ayak lazım, burun lazım, hayat lazım, ruh lazım ve hakeza canlı olanlarda. Yahut çamurdan, topraktan çamur yiyip size nar gibi, incir gibi, zeytin gibi mucize-i kudret olan nimetleri size sunduruyor Allah-u Teala. Böyle bir denge lazım bunlara. Yaşayışça rahimane muvazeneler. Onlara bir şefkat var. Yeryüzünde en iyi beslenen, en iyi korunan insan olsun, hayvan olsun, en zayıf, en aciz olanlardır. Vahşi canavarlar dahi kendisi aç kalır, avladığı avını yavrusuna yedirir. İnsan hakeza yavrusu için, o aciz mahluk için canını verir. Bunu niye söyledim? Rahimane bir muvazene var burada. Şefkatle. Şefkatin çok çok ötesinde bir muvazene, dengeyle bütün bunlar çevriliyor. 400 bin hayvanat ve bitkinin, her bir ferdinin doğumu, ölümü, iaşesi, yaşayışı bir ölçü içinde gerçekleştiriliyor. Bütün bunlar ziya, güneşi gösterdiği gibi. Nasıl ki ışık güneşi gösteriyorsa, bütün bunlar da bir tek zat-ı adil ve rahimi gösteriyor. Bu kainatta adaletle hükmeden, adaleti her yerde tecelli eden, adalet nuru her yerde parlayan ve rahimiyeti dünyada da ahirette de şefkati, merhameti tecelli eden, Besmele'de Allah ismi şerifinden sonra, Rahman'dan sonra gelen Bismillahirrahmanirrahim, Rahim isminin nuru, tecellisi hasreten ahirette müminlere tecelli edecek olan. Çünkü dünyada Rahman ismi kafir, Müslüman bütün insanlara ve canlılara tecelli ediyor. Ama ahirette Rahim ismi özellikle Müslümanlara tecelli edecek olan Rahim ismini, Adil ve Rahim ismini, bütün bu hadiseler nasıl ki güneşin ışıkları güneşi gösteriyorsa, bütün bu hadiseler de, bu ölçüler, bu mizanlar da, parlayan bu nurlar da Rahim ve Adil isminin nurunu, tecellisini bizlere gösteriyor. Ve bilhassa o hadsiz milletlerden ve onların hadsiz fertlerinden, efradından bir tek ferdin azası ve cihazatı ve duygular. Mesela hayvanlardan bir hayvan yahut bitkilerden bir bitkinin, mesela bir insan yavrusunun yahut bir hayvan yavrusunun, milyarlarca içinden bir tanesinin bile her birinin azası, ona lazım olan göz, kulak, dil, ağız gibi cihazatı, akıl, kalp gibi duyguları o derece hassas bir mizan ile, birbiriyle münasebetdar ve muvazenettedir ki hem birbiriyle ilişkili, münasebetli, hem de bir denge içerisindedir ki o tenasüp, o münasebet, o uyum diyelim ve o muvazene dediğimiz denge, ölçü bedahet derecesinde gayet açıklıkla neyi gösteriyor bize? Bir sani-i adli hakimi gösteriyor. Son derece her şeyde sanatı görülen, onun üzerinde sanat olmayan, her işi hikmetli, yani pek çok gayelerle, faydalı gayelerle donatılmış ve adaletle hükmeden bir zatı, Allah-u Teala'yı gösteriyor. Ve yine bilhassa her bir hayvanın, her bir ferdi hayvaninin, her bir hayvan ferdinin bedenindeki hücerat, yani hücreler ve kan mecralarındaki, kan damarları, kan yollarındaki ve kandaki kürevat ve o kürevatın, küreve yuvarlak demek değerli dinleyenler. Al yuvarlar, ak yuvarlar diyoruz ya, kürevat-ı hamra, kürevat-ı beyza.
İşte insan bedenindeki

yahut bir hayvan bedenindeki o hücreler, hücrelerin kan yolları, kan mecraları, kandaki o yuvarlak küreler ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var. Müthiş bir dengeleri var. Kendisi oluşacak. Birisi vücudun savunmasını yapacak. Birisi erzağını taşıyacak. Aynı zamanda kirli kan temiz kana dönüşecek nefesle. Ağzınızdan çıktığında kelime mucizeleri dökülecek. Havayla, nefesle, al yuvarak yuvarla vücudun ve kan yollarının ve insan bedeninin ve insan azalarının bütün azalarda oradan beslenecek, oluşacak. Dengesine bakınız. İşte öyle ince ve hassas ve harika ölçüleri, muvazeneleri, dengeleri var. Ve bunlar bilbedaha ispat eder ki bize, her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmaz. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek Halık-ı Adli Hakim'in mizanıyla, bir tek adalet ve hikmet sahibi yaratıcının koyduğu ölçü ve dengeyle, onun kanunuyla, onun nizamıyla terbiye ve idare olunuyor her şey. Her şeye boyun büktürülüyor. Her şey idare ediliyor, vazifelendiriliyor. Sadece insan bedenindeki kana, kan yollarına, hücreye, hücrenin içindeki harekete baksanız bunu görürsünüz. Haşrın mahkeme-i kübrasında, haşırda hepimiz ölüp ahirette yeniden dirileceğiz ya, ve orada büyük bir mahkeme kurulacak. Adil ismi orada da tecelli edecek. Haşrın mahkeme-i kübrasında, o büyük mahkemesinde, zalimin mazlumun ayrıldığı o günde, mizan-ı azam-ı adalette, Allah-u Teala'nın o büyük adalet terazisinde, cin ve insin muvazene-i amellerini, insanların ve cinlerin amellerinin tartılmasını istihab edip inanmayan, onu yalanlayan, akıldan uzak gören, haşrın mahkeme kübra olmaz, orada ameller yargılanmaz diyen, bunu aklından uzak gören, inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazene-i ekbere dikkat etse, hangi muvazene? Sadece kendi bedenindeki, o hücredeki, o kürelerdeki, al yuvarlar, ak yuvarlardaki dengeye baksa, onun vücutla olan münasebetine baksa, oradaki o hassas denge ve mizanı görse, oradan çıkıp kainata başını kaldırıp baksa, her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında olan bir zatı ve onun muvazenesini, ölçüsünü, hikmetini, kudretini, adaletini görecek. Bunu gören birisi, buna dikkat eden birisi, haşırdaki mahkeme-i kübradaki o büyük adalet terazisinde, o mahkeme-i kübrada insan ve cinlerin amellerinin tartılıp adil bir şekilde herkesin hükmünün verildiği o günü nasıl yalanlayabilir? Nasıl akıldan uzak görebilir? Bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazeneye işte dikkat etse, elbette oradaki, ahiretteki, orası hakkındaki yalanlaması, akıldan uzak görmesi, yani istibadı kalmaz. Ey israflı iktisatsız, bize söylüyor. İsraf ediyoruz, iktisat da etmiyoruz. Cenab-ı Hak bunu emrediyor. Ey israflı iktisatsız, yani israf etmeyin, iktisat edin diyor. Ve ey zulümlü adaletsiz, beşer böyle bir şey. Adaleti yok, hem de zulmü var. İktisadı yok, hem de israf ediyor. Ve ey kirli nezafetsiz, hem temiz değil, temizliği istemiyor, hem kirli. Tekrar ediyorum burayı. Ey israflı iktisatsız, ey zulümlü adaletsiz ve ey kirli nezafetsiz bedbaht insan. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın, bütün varlıkların düsturu hareketi olan, hareket düsturu prensibi olan iktisadı ve nezafeti ve adaleti yapmadığından, demek ki beşer bu üç şeyde ciddi manada allanıyor değerli dinleyenler. Adalet, nezafet ve iktisat. Bu bütün mevcudattaki her bir şeyde görülen bir düsturdur diyor. Sen bunu yapmadığın için umum mevcudata muhalefet etmiş oluyorsun. Bütün mevcudatta bu görünüyor. İktisat var, israf yok. Adalet var, zulüm yok. Nezafet var, kirlilik yok. Sen bütün mevcudata bunları yapmamakla muhalefet ettiğin için, bu muhalefetinle manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Hiç bunu düşündük mü değerli dinleyenler? Okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin mealinden böyle bir şey hiç aklımıza geldi mi? Bütün mevcudatın
o nezafetine, o iktisadına, o adaletine, yani onlar da tecelli eder. Ve bunların menfisi, yani olumsuz olan israfa, kirliliğe, zulmata düşmemelerine, bizim de bunları yapmakla onların bu hallerine muhalefet ettiğimize ve onların böylece nefretlerini kazandığımıza hiç böyle bakabildik mi? İşte bundan dolayıdır ki bir mümin öldüğü zaman bütün kainat üzülür. Bir kafir öldüğü zaman bütün kainat sevinir. Biz onlarla alakalıyız. Onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun bunları yapmakla. Yani nezafetsizlik yapmakla, iktisatsızlıkla, zulümle. Neye dayanıyorsun ki? Umum mevcudatı, bütün varlıkları zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Hangi güçle? Neye dayanıyorsun? Nereden destek alıyorsun da bütün mevcudatı zulmetmekle, israfla, adaletsizlikle kızdırıyorsun? Evet, İsmi Hakim'in cilve-i azamından olan Allah-u Teala'nın Hakim isminin her şeyde bir hikmet, bir fayda, pek çok faydeler gözeten, bütün mevcudata faydeler takan, kainatta tecelli eden bu büyük isminin, ismi azamının gereği olan hikmeti âmme-i kainat, kainattaki görülen umumi hikmet, iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor. İktisadı emrediyor. Hakim ismi bize iktisadı emrediyor. Ve ismi adlin cilve-i azamından, ismi adil isminin büyük tecellilerinden olan kainattaki adaleti tamme, tam bir adalet ver kainatta. Misallerini gördük, oradan anladık. Nereden geliyor bu? Allah-u Teala'nın adil isminin o büyük tecellisinden. Umum eşyanın, umum varlıkların muvazenelerini, dengelerini idare ediyor bu. Ve beşerde adaleti emrediyor. Sure-i Rahman'da Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اَلَّا تَدَغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ Ayetindeki dört mertebeye ve dört nevi mizana, dört çeşit mizana işaret eden dört defa mizanın zikretmesi, kainatta mizan, mizanın derece-i azametini ve fevkalade pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Dört defa Rahman suresinde ayet sonlarında mizan kelimesi geçiyor. Göğe gelince yükseltti ve mizanı umum kainatta adalet ve dengeyi koydu. Adalet ve denge, mizan o manaya geliyor. Ta ki tartıda haddi aşmayın. Siz de adaletli olun, tartıda haddi aşmayın. Ve tartıyı adaletle dosdoğru yapın. Hem tartıda eksiklik etmeyin. Rahman suresindeki ayetler, 7 ila 9. ayetler arasındaki ayetler. 4 defa burada kainatta denge ve adaletin gözetilmesini istemesi Rahman suresinde, kainatta mizanın ne derece büyük ehemmiyetinin olduğunu bizlere gösteriyor. Ve her bir şeyde israf olmadığı gibi, yani hiçbir şeyde israf olmadığı gibi, hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kuddus'un, temizleyen, pak olan, mukaddes olan ismin cilve-i azamından, onun da büyük tecellilerinden gelen altı isim demiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus. İşte Kuddus isminin azam cilvesinden gelen tanzif ve nezafet, bütün kainatta görülen temizlilik, paklık, bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. İşte değerli dinleyenler, hakaiki Kur'aniyeden ve desatiri İslamiyeden olan, Kur'an'ın hakikatlerinden, İslam'ın düsturlarından olan adalet, iktisat, nezafet, hayat-ı beşeriye dediğimiz insanlık hayatında ne derece esaslı birer düstur olduklarını anla ve ahkam-ı Kur'aniye, Kur'an'ın hükümleri ne derece kainatla alakadar olduğunu ve kainat içine kök salmış ve kainatı sarmış olduğunu, Kur'an hükümlerinin kainatı sarmış bulunduğunu ve o Kur'an hakaikini bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. İşte bu üç ziya-i azam gibi, bu üç büyük aydınlık

0: ışık, nur gibi. Rahmet, inayet, hafiziyet misillü. Allah'ın merhameti, esirgemesi, bağışlaması, yardımı, koruması, koruyuculuğu, muhafaza etmesi misillü yüzer ihatalı hakikatler, haşrı, öldükten sonra dirilmeyi ve ahiret hayatını iktiza ve istizam ettikleri halde, ahireti gerektirdiği halde, hiç mümkün müdür ki kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan, hüküm süren rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi. Bunları tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Rahmet tüm kainatta hüküm sürüyor. Bizde de hüküm sürmeli ki kainat nasıl dengede duruyorsa biz de öyle olalım. İnayet, yardım, yardımlaşma, adalet, hikmet ve iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli ihatalı hakikatler haşrın ademiyle ve ahiretin gelmemesiyle, haşır olmasa haşa, ahiret gelmese, başkalarının iddia ettiği gibi kainatta hüküm süren bu büyük hakikatler, saydığımız inayet gibi, rahmet gibi, hikmet gibi, iktisat, nezafet gibi, adalet gibi hakikatler, külli ve ihatalı hakikatler, ahiret gelmezse neye döner? Merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılap eder. Haşa, Allah Teala böyle bir şeye müsaade etmez. 100.000 defa haşa. Zişuur dediğimiz şuur sahiplerinin hadsiz hukuku hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın, bu sayısını bilmediğimiz çok varlıkların nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi Allah-u Teala ahireti getirmemekle? Bu kadar mevcudatın hukuku ne olacak? Tabiri caiz ise rahmet ve şefkatte, adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i rububiyet ve kemalatını göstermek için bütün eşyadaki mükemmelliğini göstererek, koyarak oraya kendi mükemmelliğini gösteren ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hadsiz harika sanatlarıyla, niye dolmuş bu kainat bu kadar sanatlarla, tezyin edilmiş Cenab-ı Hakk'ı tanıyalım, sevelim diye, hadsiz sanatlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanat-ı uluhiyet, böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşırsızlığa, yani öldükten sonra bir hayatın olmamasına müsaade eder mi? Buna müsaade etmekle, yani haşrı getirmemekle haşa, o saltanat-ı uluhiyetini, kendisini tanıttırıp sevdirmesini, kemalatını hiçe indirir mi? Haşa, 100.000 defa haşa. Böyle bir cemali mutlak, sonsuz bir güzellik, böyle bir kubhu mutlaka, böyle bir çirkinliğe asla müsaade etmez. Kainatta hiçbir şeyde hakiki çirkinlik görünmüyor. Haşa, Allah Teala ahireti getirmemek gibi kendi isimlerini zıttına inkılap ettirecek bir hususa müsaade eder mi? Elbette etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam evvelce bütün dünyayı bütün hakaikiyle inkar etmeli. Bütün dünyayı bütün hakikatleriyle inkar edebiliyor musun? O zaman ahireti inkar edebilirsin. Bunu yapamayacağına göre ahireti inkar edemezsin. Yoksa dünya bütün hakikatleriyle, 100.000 dil ile, lisan ile ahireti yalanlayanı yalanlayacak. Sen yalancısın diyecek ahirete inanmayana. Sen yalancısın. Bendeki her bir dil ahiret vardır diyor. Çünkü o her bir dilde Allah'ın adaleti, Allah'ın nezafeti, Allah'ın hikmeti, Allah'ın isimlerinin tecellisi görünüyor. Her birisi ahireti iktiza ediyor. Ve bu yalanında, o ahireti inkar edenin bu yalanında 100.000 derece yalancılığını bu dünya, bu kainat, bu mevcudat içindekileriyle beraber ispat edecek. 10. söz, haşir bahsi. Ahireti 2x2=4 eder derecesinde ispat eden 10. söz, kat'i delillerle ispat etmiştir ki, ahiretin vücudu, varlığı, dünyanın vücudu kadar kat'idir, kesindir ve şüphesizdir. Evet değerli dinleyenler, 4. hücceti Cenab-ı Hakk'ın Adil isminin, İsmi azamından olan Adil isminin nurunu, tecellisini, cilvesini bizlere Üstad Hazretleri bu kainattan, dünyadan, vücudumuzdan, bitkilerden, hayvanlardan misallerle ayet-i kerimelerin tefsiri sadedinde gayet güzel ve zevkli, inşallah size de öyle gelmiştir, güzel bir şekilde ispat etti. Biz İsmi Azam'ı tekrar ederek bu haftaki süremiz doldu. 5. Hüccet-i İmaniye'ye inşallah bir sonraki programımızda geçmiş olacağız. Oradan başlayacağız. 4. Hüccet-i İmaniye bitti. Tekrar edelim. Dolayısıyla bu İsmi Azam'ı değerli dinleyenler, Adil ismini biz anlatmış olduk. Ama Risale-i Nur'da hep vurgu yapılan Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlun, Kuddus isimleridir ki burada da Adil ismini anlatmakla beraber hepsine bir vurgu yapıldı değerli dinleyenler. İnşallah faydalı olmuştur. Bizlere bu imkanı bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve bir sonraki programda yeniden birlikte olmayı ümit ederek Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Subhanallah. Allahu Ekber. Peygamberimiz konuştur Allah'ım. Hazreti Muhammed Efendimiz'i çok övdük Allah'ım.

0: kesmekle kısalmaz cömertin eli. Yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Düşman parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede bir sahte kahraman varsa, bir adına bir de şanına tükür. Şanına tükür.
1: Şanına tükür. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

İkrime bin Ebi Cehil radıyallahu anh. Ömrünün üçüncü onunun sonlarında rahmet nebisinin doğru yola ve hakka davet ettiği günlerdeydi. O, Kureyş'in en soylu, en zengin ve en şerefli kimselerindendi. Eğer babası olmasaydı, akranları Sa'd bin Ebi Vakkas, Mus'ab bin Umeyr ve Mekkeli diğer komşu çocuklarının İslam'a girdikleri gibi o da İslam'a girebilirdi. Babası Mekke'nin en büyük zalimi, şirkin ilk lideri ve belalı kişisiydi. Allah müminlerin imanını o adamla sınamış ve onlar bunda sebat göstermişlerdi. Yine Allah inananların samimiyetini onunla denemiş, onlar da samimiyetlerini ispat etmişlerdi. İşte o Ebu Cehil'di. Ebu Cehil İkrime'nin babasıdır. O da İkrime bin Ebu Cehil el-Mahzuni'dir ki Kureyş'in sayılı kahramanlarından birisi ve en iyi dövüşen süvarilerdendir.

İkrime radıyallahu an babasının liderlik otoritesiyle kendini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme düşman olarak bulmuştu. O, peygambere en şiddetli düşmanlığı ve onun ashabına en ağır eziyeti yapmış, İslam'a ve Müslümanlara babasını memnun edecek felaket ve belalar yağdırmıştı. Babası Bedir'deki şirk savaşına komutanlık etmiş, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yenmedikçe Mekke'ye dönmemeye Lat ve Uzza adına yemin etmişti. Bedir'de konaklamışlar, develer boğazlanmış, şaraplar içilmiş, cariyelere çalgılar çaldırılmış ve orada 3 gün kalınmıştı. Ebu Cehil'in komutanı olduğu bu savaşta oğlu İkrim'e güvenip dayandığı pazusu ve onunla hücum ettiği kolu durumundaydı. Fakat Lat'la Uzza Ebu Cehil'in çağrısını işitmediklerinden ona cevap verememişler ve yaptığı savaşta ona yardım edememişlerdi. Çünkü onlar acizdiler. Bedir'de Ebu Cehil yere yuvarlanıp düştüğünde oğlu İkrim'e bunu gözleriyle görmüştü. Müslümanların mızrakları onun kanını içerlerken dudakları patlamış halde attığı son feryadı da kulaklarıyla işitmişti. Kureyş'in efendisinin cesedini Bedir'de bıraktıktan sonra Mekke'ye dönmüşlerdi. Aldıkları yenilgi sebebiyle Ebu Cehil'in cesedini Mekke'ye defnetmek için götürmekten aciz kalınca onu Müslümanlara bırakıp gitmişlerdi. 70'e varan müşrik ölüsüyle birlikte o da kuyuya atılıp üzerine kumlar dökülmüştü. O günden itibaren İkrime'nin İslam'a karşı tutumu değişmişti. Başlangıçta babasının şerefi için İslam'a düşmandı. Şimdi ise ondan öc almak istiyordu. İşte bu sebeple İkrime ile babaları Bedir'de öldürülenler, ölülerinin intikamını almak isteyen Kureyşlilerin kalplerinde intikam alevlerini tutuşturuyorlardı. Nihayet Uhud savaşı oldu. İkrime Uhud'a çıktı ve karısı Ümmü Hakim'i de Bedir'deki ölülerinin intikamını almak isteyen kadınlarla birlikte safların gerisinde durmak, bu arada Kureyşlileri teşvik etmek ve içlerinden kaçmayı düşünen süvarilerin kalmalarını sağlamak için def çalmak üzere Uhud'a getirmişti. Kureyş süvarilerin sağ cenahına Halid bin Velid'i, sol cenahına da İkrime'yi vermişti. O gün bu iki müşrik süvari Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının başına tam bir bela olup müşriklerin zaferini gerçekleştirmişlerdi. Onun için Ebu Süfyan bu Bedir'in karşılığıdır diye bağırmıştı. Hendek'te müşrikler günlerce Medine'yi kuşatmışlardı. İkrime'nin sabrı tükendi, kuşatmanın uzamasına canı sıkıldı. Hendek'in dar bir yerini görüp atını oraya sürdü ve geçti. Daha sonra Amr bin Abdihud el-Amiri'nin aralarında bulunduğu birkaç kişi daha onun peşinden Hendek'i geçtiler. Amr bin Abdihud canından olmuş, İkrime ise ancak kaçmakla kurtulmuştu.

Kureyş, Mekke'nin fethi günü Muhammed ve ashabını kabul etmekten başka çare olmadığını anlamış, onun Mekke'ye girmesine karar vermişti. Onların bu kararı almalarına sebep, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komutanlarına Mekke halkından ancak kendilerine karşı gelenlere savaşmalarını emrettiğini öğrenmeleriydi. Fakat İkrime ile onun beraberindeki bir grup Kureyş'in kararına uymayıp peygamber ordusuna kafa tuttular. Ama küçük bir çarpışmayla Halid bin Velid onları bastırmış, bazıları da bu çarpışmalar esnasında öldürülmüştü. İmkan bulanlar çareyi kaçmakta bulmuştu. Kaçanların arasında İkrime de vardı. İşte o zaman İkrime pişman olmuştu ama Mekke Müslümanlara baş edikten sonra artık ona yer kalmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten daha önce kendisine karşı gelenleri affetmişti. Fakat isimlerini belirttiği bazı kimseleri bundan istisna etmiş ve Kabe'nin örtüsü altında bulunsalar da öldürülmelerini emretmişti. Bunların başında İkrime geliyordu. Bu sebeple o Mekke'den gizlice ayrılıp Yemen tarafına gitti. Çünkü artık o ancak oralarda barınabilirdi. O sıralarda İkrime'nin karısı Ümmü Hakim, Hint bin Utbe, 10 kadınla birlikte biat etmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hanımlarından ikisi, kızı Fatıma ve Abdülmuttalib oğulları sülalesinden bazı kadınlar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiler. Hint yüzünü kapayıp kim olduğunu belli etmeden şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Kendisi için seçtiği dini izhar eden Allah'a hamdolsun. Aramızdaki yakınlıktan dolayı bana iyi davranmanı istiyorum. Ben inanan ve tasdik eden bir kadınım. Sonra yüzünü açtı ve şöyle dedi. Utbe'nin kızı Hint. Ey Allah'ın Resulü! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona hoş geldin dedi. Hint konuşmasına şöyle devam etti. Ya Resulallah, yeryüzünde şimdiye kadar hiçbir evin senin evinden daha kötü olmasını istemezdim ama şu anda yeryüzünde hiçbir evin bana senin evinden daha değerli olmasını istemiyorum. Sonra İkrime'nin karısı Ümmü Hakim Müslüman oldu ve şöyle dedi. Ya Resulallah, İkrime öldürüleceğinden korktuğu için Yemen'e kaçtı. Ona eman ver. Allah da sana eman versin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cevaben ona eman verilmiştir buyurdular. Ümmü Hakim o andan itibaren İkrime'yi aramaya çıktı ve Tilhame sahillerinde İkrime'ye yetişti. İkrime kendisini götürmesi için Müslüman bir kaptanla görüşüyordu. Kaptan ona şöyle dedi, canını kurtar. Bunun üzerine İkrime nasıl kurtarayım diye sordu. Kaptansa Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim diyerek dedi. İkrime ben zaten bunun için kaçtım cevabını verdi. Onlar bu şekilde konuşurken Ümmü Hakim çıka geldi. İkrime'ye ey amcaoğlu, ben insanların en faziletlisinin, en doğru olanının ve en hayırlısının yanından geliyorum dedi. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in yanından diye de ilave etti. Ayrıca ondan senin için eman istedim. O da sana eman verdi. Ne olur canına kıyma dedi. İkrime sen onunla mı konuştun diye sorunca Ümmü Hakim evet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuştum ve o sana eman verdi diye cevapladı. Ümmü Hakim dönünceye kadar kocasını emniyette olduğuna inandırdı. İkrime Mekke'ye yaklaştığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. İkrime bin Ebu Cehil size mümin ve muhacir olarak geliyor. Babasına kötü söylemeyin. Ölüye değil de diriye zarar verir kötü söylemek. Biraz sonra İkrime ile karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere geldiler.
Hazreti Peygamber İkrime'yi görünce sevincinden üstüne ridasını almadan ona doğru koştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine oturunca İkrime önünde durup şöyle dedi. Ey Muhammed aleyhisselam, Ümmü Hakim senin bana eman verdiğini söyledi. Hazreti Peygamber, doğru sen emniyettesin deyince İkrime, ey Muhammed aleyhisselam, beni neye davet ediyorsun diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seni Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmeye, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum deyip İslam'ın bütün esaslarını saydı. İkrime, vallahi sen ancak Hakk'a davet ediyor, sadece iyi ve güzeli emrediyorsun deyip şunları da ilave etti. Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğru sözlümüz ve en iyimizdin. Sonra eline yapışıp, Allah'tan başka ilah olmadığına, senin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ediyorum dedi.

0: Daha sonra İkrim'e, ya Resulallah, bana en hayırlı şeyi öğret de onu söyleyeyim deyince, Resulullah aleyhissalatu vesselam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim de nasihatini verdi. İkrim'e ise, sonra ne söyleyeyim diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ve buradakileri şahit tutarım ki ben Müslümanım, mücahidim ve muhacirim de buyurdu. İkrim'e bunu da söyledi. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. İşte bugün sadece sana verdiğim bir şeyi benden isteyeceksin. Bunun üzerine İkrim'e de sana yaptığım bütün düşmanlıklar, sana karşı attığım her adım, yüzüne veya arkandan söylediğim her söz için mağfiret dilemeni istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ellerini kaldırarak, Allah'ım, bana yaptığı her kötülüğün ve senin nurunu söndürmek için attığı her adımın günahını bağışla. Yüzüme karşı veya gıyabımda söylediği sözlerin de günahlarını bağışla diye dua ettiler. İkrim'e de Allah'a yemin olsun, insanları Allah yolundan çevirmek için sarf ettiğim malın Allah yolunda iki mislini sarf edeceğim. Onları Allah yolundan çevirmek için yaptığım savaşların Allah yolunda iki mislini yapacağım sözünü verdi. O günden itibaren harp meydanlarındaki davet birliğine yiğit bir süvari, abid, çok namaz kılan, mescitlerde Allah'ın kitabını sürekli okuyan birisi daha katılmış oldu. İkrimenin İslam'a girişinden sonra Müslümanların yaptığı ilk harbe o da katılmış ve öncü kuvvetler arasında yerini almıştı. Yermük'te İkrime sıcak kavurucu bir günde kendini soğuk suya atan susuz bir kimse gibi harbe atıldı. Bir ara Müslümanlar sıkışmıştı. İşte o zaman İkrime atından inip kılıcının kınını kırdı ve Bizans saflarına daldı. Halid bin Velid ona, böyle yapma İkrime, senin ölümün Müslümanlar için büyük kayıp olur dedi. İkrime ise şöyle cevap verdi. Beni bırak Halid. Senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle güzel bir geçmişin var. Halbuki ben ve babam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok eziyet edenlerdendik. Beni bırak da daha önce yaptıklarımı ödeyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı birçok yerde savaştım. Bugün Bizanslılara karşı savaşmaktan mı kaçayım? İşte bu asla olmaz dedi. Ayrıca İkrime Müslümanların içinde şöyle haykırdı. Kim ölünceye kadar savaşmak üzere sözleşecek? 400 Müslüman arasında amcası El Haris bin Hişam ve Dirar bin Ezver onunla sözleştiler. Halid bin Velid'in çadırının önünde canla başla çarpışıp onu en güzel şekilde korudular. Yermük Savaşı Müslümanların büyük zaferiyle sonuçlandığında harp meydanında aldığı yaralar sebebiyle güç ve takati kalmayan 3 mücahid uzanıyordu. Bunlar Haris bin Hişam, Ayyaş bin Ebi Rebiya ve İkrime bin Ebi Cehil'di. Haris içmek için su istedi. Su getirildiğinde İkrime ona doğru baktı ve Haris, suyu İkrime'ye verin dedi. Suyu İkrime'ye yaklaştırdıklarında bu defa Ayaş ona doğru baktı ve İkrime, suyu Ayaş'a verin dedi. Ayaş'ın yanına geldiklerinde onun canını teslim ettiğini gördüler. Diğerlerine döndüklerinde onların da Hakk'a kavuşmuş olduklarına şahit oldular. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah onlara Kevser havuzundan bir daha hiç susamayacakları şerbet içirsin. Allah onlara ebediyen huzur içinde kalacakları Firdevs cennetinin yeşilliklerini hediye etsin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Liginde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'un ve rahmetun lil mü'minin. Ve la yezidu zalimine illa khasara. Sadakallahu l-azim. Ve bellana Resulü.

النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. İnsan yaratılışı itibariyle hikmeti vücudu mübarek olan varlık. Yani Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleri insanı çok kutsi mana ve mübarek hizmet için yaratmıştır. Alem de insan manasız ve başıboş bir varlık değildir muhterem müminler. Birçok ilahi, Rabbani, Samadani vazifeleri vardır. Bunları yaptığı takdirde Allah'ına kulluk ettiği ve emir tuttuğu yasaklardan da sakındığı takdirde melekleşir, ulvileşir, Rabbisine yaklaşır. Evet muhterem Müslümanlar. Hatta melekleşir ne demek? Meleklerin gıpta ettiği nazlı bir varlık haline gelir. Ben dersimin mukaddimesinde alemlerin Rabbine niyaz ediyorum. Ya Rabbi bizi seçtiğin ve sevdiğin kullarına ilhak eyle. Bunlara Rabbani insanlar diyoruz muhterem Müslümanlar. Bir de bunun aksi yolu tutanlar var. Nefsine uyanlar, şeytana uyanlar, dünyaya yakayı kaptıranlar. Dikkat ediyor musunuz? Üç şey büyük tehlike muhterem müminler. Nefse uymak, şeytana uymak, dünyaya yakayı kaptırmak. Büyük tehlike. Evvelkine meleklerin gıpta ettiği insan demiştik. Buna da hayvanların bile nefret ettiği mahluk diyoruz muhterem Müslümanlar. Çünkü Kitabullah tasrih ediyor. لَهُمْ كُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Kulakları var, duymaz hakikat sözünü. Gözleri var, sun'i ilahiden, kudret-i Rabbani'den ibret almaz. Kalpleri var, iman, aşk, ilahi sevgi, mana neşesinden topyekun uzak, et parçası. Hani Akif'in tabiriyle her zaman söylediğimiz gibi paslı yürek. Allah muhafaza buyursun. Ulaike kel'an'am, onlar yiyip yayılan hayvanat gibidir. Belhum adal, belki hayvanattan da daha sapıktır ve perişan hallere yuvarlanır giderler. Muhterem Müslümanlar, duamı tekrarlıyorum. Ya Rabbi bizi bu derekelere düşmekten muhafaza buyur. Tevfik ve hidayetini üzerimizde daim kıl. Muhterem kardeşlerim, bahtiyarlar zümresine girmek için, melekler gibi melekut semalarında ruhan uçmak için, Allah'ın rızasına erip ilahi rahmet ve etafına mazhar olmak için yol ne, çare ne? Bugün onun nizamı üzerinde hasbuhal edeceğiz ki hemen berveçi peşin söylüyoruz. Kur'an ve yine Kur'an ve yine Kur'an. Kurtulmak istiyor muyuz? Gönlümüze her yöneldikçe arşın neşesini tatmak istiyor, mesrur olmak istiyor muyuz? Dünyada aziz olmak, mahşerde enbiyanın izzetinin nuru içerisinde bulunmak, livaül ham sancağı altında yeşermek istiyor muyuz? Ebedi korktuğumuzdan emin olup cennet nimetlerine nail ve mazhar olmak istiyor muyuz? Sağ elimizde Kur'an-ı Hakim, sol elimizde sünnet-i Muhammedi muhterem Müslümanlar. Avize-i Kur'an ve meşale-i Muhammedi. Yol, havfi, hatarı,
rampası, inişi, yokuşu dünya olarak muhterem Müslümanlar. Korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Tehlikeli bir yolculuğun içerisindeyiz. Eğer bu yolculuğu sırat-ı müstakime aktarabilirsek, yani her nefes ve adımda وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Her deste hemen hemen okuyoruz. Kur'an yoluna, İslam'ın fil dişi caddesine, Hazreti Muhammed'in avizeleri asılı sırat-ı müstakime yolumuzu aktarabiliyorsak, yolumuz kıyamete kadar ve cennete kadar açık, havfi, katarı topyekun kalkıyor muhterem Müslümanlar. Yürüyebildiğin kadar yürü, Allah seninle beraber. Muhterem Müminler, şöyle demek istiyorum. 5,5 milyar için bir tek kurtuluş nizamı var. Konyalı kardeşlerim unutmayın. 5,5 milyar için ve kıyamet sabahına kadar insanlık ve beşeriyet için bir tek kurtuluş nizamı var. Hazreti Kur'an ve ona tabi olmak, Hazreti Muhammed ve onun sünnetine uymak muhterem müminler. Bakınız, Kur'an için Kur'an ne diyor? Kur'an için Hazreti Muhammed ne diyor? Bunu beraberlikle sırayla mutalaa edelim. Evet, Kur'an-ı Kerim'in faziletini, nurunu, feyzini, bereketini, niçin geldiğini ve ona yapışanların akıbetlerinin ne olacağını evvela Kur'an-ı Kerim'e göz gezdirelim beraberlikte. Ayetleri sırayla okuyalım muhterem Müslümanlar. Estaizu billah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Allahu Zülcelal, kelamın sahibi olan Yüce Mevlamız, Kitab-ı Kerim'i için buyuruyor ki, bizim Kur'an-ı Hakim'den indirdiğimiz ayat-ı ilahiye, o ancak şifadır. Muhterem Müslümanlar, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ Yani Müslümanın kalbinde, sadrindeki şirk hastalıkları, küfür hastalıkları, masiyet hastalıkları, kibir hastalıkları, gurur hastalıkları, ucup hastalıkları, enaniyet hastalıkları, kin hastalık ve emsali muhterem Müslümanlar, ne kadar marazı kalbiye varsa insanı insanlıktan çıkarıp hayvanlardan daha adi derekelere yuvarlayan ne kadar göğüs hastalığı, kalp hastalığı varsa Kur'an-ı Kerim bunların topyekûnuna şifadır. Efendiler meclislerde konuşurken şunu çelik çiviyle perçinliyoruz. Çelik çiviyle perçinliyoruz. Beşeriyet bugün sonsuz dertlere giriftar olmuştur. Beşeriyet bugün çok çeşitli hastalıklarla hastadır. Ve bunların çaresi tektir diyoruz. Muhterem cemaat, dinliyoruz gene unutuyoruz. Evet, dinliyoruz tatbik etmiyoruz. Toplanıyoruz, dağılıp gidiyoruz. Herkes için değil tabii bu muhterem Müslümanlar. Fakat umumiyet itibariyle halimiz bu olduğu için cemiyet olarak hastalıklardan kurtulup tam şifaya eremiyoruz. Muhterem Müslümanlar, bütün dertlerin tek devası var. Hırsızlık, soysuzluktan tutunuz da şakavet ve uyuşturuculara varıncaya kadar cemiyetin bütün dertlerinin bir tek devası var. Umumi manada İslam, yine İslam, yine İslam. Biraz içeriye doğru yürüyorsak Kur'an ve yine Kur'an ve yine Kur'an muhterem Müslümanlar. 60 milyonu mu kurtarmak istiyoruz? 1,5 milyar İslam alemini kurtarmak istiyoruz. Mürşitlerle, alimlerle, vaizlerle, hatiplerle, efendim, müderrislerle, ikaz edici insanlarla, radyolarla,

radyolarla, televizyonlarla Kur'an şifasını gönüllere götüreceğiz. Başka çare yok muhterem Müslümanlar. Bir tek çare var. İslam'a dönüş, Kur'an'a dönüş, Hazreti Muhammed'e dönüş. Çünkü bu şunun veya bunun değil, Yaratan'ın istediğidir. Yaratan'ın istediği. Allah böyle istiyor. Tamam mı? Yoksa yarının bugünden daha korkunç olacaktır diyor ve noktayı koyuyoruz oraya muhterem müminler. Hem Allah'a asi olacaksın, hem şifa bulacaksın. Hem Allah'a asi olacaksın, hem huzura ereceksin. Hem Allah'a asi olacaksın, kötüleri yok edip çoğaltmayacaksın, azaltacaksın veya yok edeceksin. Bunlar masal içine düşmektir, hikayeyle meşgul olmaktır, hayal peşinde ömür harcamaktır. Allah'a döneceksin, Allah'a. Muhterem Müslümanlar, demek ki bütün sadri ve kalbi dertler deyince şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, "Ela inne fil cesedi lemulgaten." İza salahat salahal cesedu kullu ve iza fesedet fesedel cesedu kullu ela vehiyel kalb. Ey ümmetim ve ashabım ve insanlık alemi, biliniz ki vücutta bir et parçası vardır. Vücutta bir çiğnem et parçası vardır. O et parçası salaha giderse bütün vücut salaha gider. O et parçası fesada giderse bütün vücut fesada gider. Ela vahiyel kalp. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki uyanınız, mütenebbih olunuz, sadede geliniz, o et parçası kalptir diyor. Maddemizin sağlam olabilmesi için kalbimizin sağlam olması lazım. Hastalıkların en tehlikelisi kalbe arız olan hastalıklardır muhterem Müslümanlar, biliyorsunuz. Kalp durdu mu gider. Benim yakın akrabamdan ve aşağı yukarı 40 yıldan fazladır dostum ve kardeşim Hacı Feyzi duyurum. Kalp hastasıydı muhterem müminler. Doktor ani de gidersin Hacı Efendi dedi hocam derdi zaman zaman. Geçen pazar gün ani de gitti. Evet, kalp hastalığı. Muhterem müminler, maddeten böyle olduğu gibi manen de hastalıkların en tehlikesi, Allahu Zülcelal rahmetiyle yarlığasın makamını cennet etsin diyorum. Manen de hastalıkların en tehlikelisi kalp hastalığıdır. Kalbe şirk girerse, kalbe küfür girerse, kalbe inkar ve ilhat ve fesat arız olursa, kalbe gurur, enaniyet, benlik girerse, kalbe Allah'a itiraz, Kur'an'a ayrım çizme, Resulüne karşı kararma ve zulmet girerse, Akif, koca Akif, sen belanı buldun bu bir diyor. Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, Safahat'ında öyle diyor muhterem Müslümanlar. Kalbini iman ve aşktan gayriye bırakıverenlerin akıbetleri büyük tehlikeye daima maruzdur. Onun için biz bugün dersimizde kalplerin ve sadirlerin şifası olan, devası olan, ilacı olan, nur olan, rahmet olan Allah'ın büyük lütfu beşeriyeti kurtarmak için arştan uzanan eli Kur'an'dan bahsedeceğiz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Söz açıyoruz muhterem Müslümanlar. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Evet, sadirdeki bütün dertlere Kur'an-ı Kerim şifa muhterem Müminler. Hazreti Ömer gibi bir zat, Hazreti Ömer gibi bir zat, henüz daha hazreti değil, Ömer İbn-i Hattab'dır. Peygamber Efendimiz'i katletmeye gidiyor kılıncı yanında. Karşısına gelen biri, ya Ömer, ila eyne tarik, nereye gidiyorsun diye soruyor. Muhammed'i katletmeye gidiyorum, bu işi bitireceğim diyor.

Neuzübillah. Peygamber Efendimiz etrafında 39 kişiyle Darul Erkam'dadır. Muhterem müminler. Ya Ömer, sen Muhammed'i bırak sallallahu aleyhi ve sellem. Senin hemşiren ve enişten de İslam'ı kabul etti, Muhammedi oldu. Sen onlara bir uğra bakalım diyor. Onlardan bir dinle bu işi. Çok acele gidiyorsun. Hazreti Ömer eniştesinin, hemşiresinin kapısına geliyor, içeriden dinliyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka illa tezkireten limen yahşa. Muhterem Müslümanlar, ila ahiril ayet, içeride vakur bir sesle okuyorlar. Hazreti Ömer dinliyor, dinliyor, dinliyor ama gayzu kini tabii henüz şifa bulmuyor. Peşin kararla geldi. Kapıyı çalıyor, içeriye giriyor. Eniştesi hemşiresiyle ağır münakaşa ediyor. Bayağı sataşıyor onlara. Şu okuduğunuzu verin bakayım diyor. Hemşiresi dişi aslan muhterem müminler. Yanağda biraz yarıldığı, kanadığı halde o münazaada. Abi diyor, Kur'an için indiren Mevla la yemessuhu illel mutahharun buyuruyor. Ona ancak temiz eller dokunur diyor. Sense kirli adamsın diyor. Temizlenip yıkanacaksın ondan sonra. Ne yapmam lazım? Gusledeceksin. Gidiyor, guslediyor, yıkanıp geliyor, eline veriyor. Cenab-ı Ömer okumuş adamdır. Muhterem Müslümanlar, henüz İslam'a ermemiştir ama bilen insandır. Okuyor, okuyor, okuyor. Beni peygamberinizin olduğu yere götürün diyor. Darul Erkam'a götürüyorlar. Kapıyı çalınca geriden bakıyor sahabe. Ya Resulallah, Ömer İbn-i Kattab geldi. Tabii yaman bir insan olduğu için bayağı da sahabe biraz ürperiyor. Açın buyurlar Peygamber Efendimiz. Açın, Ömer gelsin. Kapıyı açıyorlar. Sahabenin ilk iman edenler sabikun-u evvelundan iki sağlam mücahit. Biri sağında biri solunda duruyor. Bir tehlike olmasın Resulullah'a diye. Peygamber Efendimiz'in önüne kadar geliyor ve böyle duruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz risalet eliyle şöyle bir omuzundan tutuyor. Niçin geldin? Gelmeyin hikmeti nedir ya Ömer diye şöyle bir sarsınca Hazreti Ömer'in dizinin bağı çözüldü, önüne yığılıverdi Peygamber Efendimiz'in. Mucize-i Muhammedi tabii muhterem Müslümanlar. Ya Resulallah, getirdiğinize ve size inanmaya geldim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Efendiler, Hazreti Ömer gibi granit kaya dünyaya sahip bir zatı korkunç hastalığından bir anda lemhi basar da göz açıp yumuncaya kadar kurtaran ne? Kur'an'ın manevi tesiri, tabii başta tevfik ve hidayeti ilahi. Allahu Zülcelal'in Resulü devamlı dua ederdi. Amr İbni Hişam veya Ömer İbni Kattab'dan biriyle İslam'ı, Kur'an'ı teyit et ya Rabbi diye dua ederdi. Ebu Cehil kaypak kafir olduğu için ona nasip olmadı. Bedir gazvesinde leşini kurtlar yedi gitti ve selam. Ömer İbni Hattab şahsiyetli insan, yaratılışında mert ve tek yüzlü adam. Öyle olunca Cenab-ı Halik-i Zülcelal Kur'an vesilesiyle kendisine hidayeti nasip etti elhamdülillahi teala. Ve uzatmayacağım çünkü Kur'an'dan bahsedeceğim. Namaz vakti gelince Peygamber Efendimiz seccadelerimizi serin namaz kılacağız buyurdular. Hazreti Ömer, niçin gizli kılıyoruz ya Resulallah? Hazreti Ömer daha yarım saat evvel, bir saat evvel inanmıştır. Niçin gizli kılıyoruz ya Resulallah? Ey Mekke müşriklerle dolu, zarar ve tasallutlarından tevekkî gerekir, sakınmak gerekir. İslam kuvvet buluncaya kadar bu böyle ya Ömer. Cenab-ı Ömer, müsaade ederseniz namazımızı Beytullah'ın gölgesinde kılalım ya Resulallah. Bizden kimseye susam danesi kadar dahi zulüm gitmeyecek. Gençler, gençler,
Allah'ın alnından öptüğü imanlı nesil Hazreti Muhammed'in nesli, Kur'an nesli, iman nesli. Size söylüyorum gençler. Tabii gençler de biraz geç geldiği için hep kenarda kıyıda oluyorlar. İnşallah hoparlör onlara duyuruyor muhterem Müslümanlar. Alel ekser demek istiyorum. Hepinizden, genç evlatlarımdan Cenab-ı Hak razı olsun. Tekrar ediyorum Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Bizden, Kur'an neslinden kimseye susam tanesi kadar, hardal tanesi kadar zulüm ve tecavüz gitmeyecek. Ebeden. Biz müminiz elhamdülillah. Muhammed İkbal, Pakistan'ın dev şairi, büyük mütefekkir öyle diyor. Mümin tepeden tırnağa rahmettir ve şefkattir diyor. Müminin elinden ve dilinden zulüm gelmez. Ancak anons, parola ve direktif. Kıyamete kadar yenilmeyeceksin diyorum. Tamam mı? Hazreti Ömer neşesiyle, Hazreti Ali satvetiyle, Hazreti Sıddık metanet ve sadakatiyle, Hazreti Osman ahlak ve edebiyle ben varım diyeceksin mümin kardeşim. Evet, tekrar ediyorum. Biz rahmetten yaratılmış müminleriz. Bizim elimizden ve dilimizden zulüm gelmez muhterem müminler. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَم۪ينَ neşesine dayanır. Ay-i Celle'ye döndük muhterem Müslümanlar. İşte Hazreti Ömer üzerinde inkılab-ı ruhi bir anda Kur'an'a kulak veriyor ve küfürden kurtuluyor. 5,5 milyara böyle sesleniyoruz. Kulağına, Kur'an-ı Hakim'e kulak verin ve kurtulun. Sımsıkı sarılın ve kurtulun diyoruz. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ayet devam ediyor. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Ve Kur'an-ı Kerim müminler için bir rahmettir. Muhterem Müslümanlar, rahmet gecikti mi? Mahalleler kokuyor. Rahmet gecikti mi? Çarşılar kokuyor. Rahmet gecikti mi? Tarlalar, bahçeler, bağlar kuruyor, teaffun ediyor. Rahmet gecikti mi? Toz toprak alıyor her tarafı. Rahmet gecikti mi? Hayatın tadı kalmıyor. Her varlık şikayete başlıyor. Allah'ım rahmetini lütfet diye. Tamam mı? Maddi rahmet bu hakikatin bir remzidir. Kur'an bütün varlık ve beşeriyet için rahmet olarak gelmiştir. Gözlerin süruru Kur'an'dır, kalplerin nuru Kur'an'dır, ruhların yıkanış ve rahatı Kur'an'dır. Muamelelerin, bütün eğrilerin doğrulmasına vesile Kur'an'dır. Kalplere, ruhlara, insanlığa inşirah getiren Hazreti Kur'an'dır. Muhterem Müslümanlar, 5,5 milyarı bir anda çekip bataklıktan arşa uçuracak el Kur'an'dır. Çünkü o mahz-ı rahmettir. Muhterem Müslümanlar, kış gelince ağaçlar yapraklarını döküyor. Yemyeşil gömlekli ağaçlar simsiyah kabuk içinde kalıyor biliyorsunuz. Evet, her tarafta çiçekler sönmüş. Her tarafta böyle bütün filizler boyunlarını bükmüş, kurumuş. Kış halini görüyorsunuz. Bahar gelince nisan yağmurları yağmaya başlıyor. Yağdıkça, yağdıkça, yağdıkça bütün çekirdekler kabuğunu kırıyor. Yapraklar ve çiçekler açıyor. Meyvelerle dallar eğilmeye başlıyor. Baharın büyük neşesi. Mümin kardeşim, 24 saat ve ömür boyu Kur'an'a sarılırsan iç alemin daima nisandır, bahardır. Tamam mı? Eğer Kur'an-ı Hakim'e, söylendiği gibi, tavsiye edildiği gibi sarılacak olursan, iç alemin daima bahardır. Marifet çiçekleriyle, şarıl şarıl akan dereleriyle, yaprak ve yeşillikleriyle, şöyle hani bir gezmeye gidersiniz bazen Nisan ayında, bin bir çeşit renklerle bezenmiş bir ovayı görürsünüz. Muhterem Müslümanlar, bir yayla size sürur verir. Sizin gönlünüz eğer Kur'an'a tabi olursanız böyle yaylalarla dolu artık. İlahi rahmet. Tesiri kat'i ve

0: Ve neticesi %1 milyar müsbet ve hayırlı olan rahmetin, manevi rahmetin gelişi, o da Kur'an-ı Kerim. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Ebu Bekir'in Sıddık, Cenab-ı Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu teala hazretleri Kur'an'a aşıktır. Kur'an okur, haram-ı ilahiye gelir. Kur'an okur ağlar, Kur'an okur ağlar, Kur'an okur ağlar. Mekke müşriklerinden taze filizler Hazreti Ebu Bekir'in okuduğu Kur'an'ı dinlerler, gözyaşlarına bakarlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İnanan inanana. Hatta isterseniz hep gençler diyorum, gençlerin gönlünü almak için bir de kazıya nakledeyim asr-ı saadetten yine muhterem Müslümanlar. Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr bir evin bir tek oğlu. Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an'ı dinlemiş. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık'ın Kur'an'ını dinlemiş. Radıyallahu teala anhuma. Gönlü Hacı Veysade Üstadımın tabiriyle gönlü cıkırdayıp duruyor. Ah bir kendimi kainatın Muhammed'inin önüne atabilsem. Anne baba da üzerine o kadar haris ki haline bakıyorlar. Muhammed'in önüne bir giderse bunu kaybettik diyorlar. Muhterem Müslümanlar. Vel akibetu lil muttakin. Muhterem Müslümanlar. Biz melek haslet insanlar olacağız. Biz melek haslet efendi insanlar olacağız. Fakat Rabbimizden şunu isteyeceğiz. Akıbet ve zafer müminlerindir, müttekilerindir inşallah teala. Ve bunu göreceğiz Allah'ın inayetiyle muhterem Müslümanlar. Ve bunu Allah'ın inayetiyle göreceğiz. Ağlayan gelecek, tövbe eden gelecek, nedamet eden gelecek, pır pır pervaneler avize-i Kur'an'ın etrafında böyle dolaşacaklar. Ve nihayet de muhterem Müslümanlar, bugün size bir müjdem var ama garip bir müjde. Ah canım hocam ya. Hep gazeteler kara haber, hep radyolar, televizyonlar kara haber veriyor. Bir de siz bir müjde verin de bir rahatlayalım efendim şu dünyada. Hep mi bu dünyada ah etmeye geldik? Müjde veriyorum muhterem Müslümanlar. Sohbetim vardı. Sohbette organize sanayiinden bir efendi, hacı efendi şöyle bir müjde verdi. Bir Fransız matematikçi profesör kendisi kahinmiş. Yani bir şeylere bakarak gelecekten haber verirmiş. Muhterem müminler, tabii bu benim inandığımdan değil de şakası bile hoşuma gittiği için söylüyorum size. Benim delillerim güneş gibi olmalı. Benim delillerim güneş gibi açık olmalı. Kuşluk vakti gibi olmalı. Öyle kahindi, müneccimdi, filandı, falandı. Onlara filan zerre kadar metelik veren insan değiliz muhterem Müslümanlar. Niye? Çünkü bizim Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Müneccimin biri gelmiş Peygamber Efendimiz'e. Ya Muhammed, falan ayın falan gününde rahmet yağacak, yağmur yağacak, Kabe'ye su dolacak, rahmet suyu dolacak demiş. Onun söylediği falan ayın falan gününde rahmet yağıyor, Kabe'ye su doluyor. Peygamber-i Zişan Efendimiz mübarek eliyle, elinde bir kapla Kabe'nin içerisinden hem suyu boşaltıyor hem de küllü müneccimin kezzabun. Her müneccim ve kahin yalancıdır, inanmayın diyorlar. Ah canım hocam ya. Kadınlar bu remilcilere, bu müneccimlere, bu kahinlere, ailelere bir türlü karıları tutamıyoruz. Bazı erkekler böyle diyor. Hocam bir türlü karıları tutamıyoruz. Bunların kapısının önünde sıraya giriyorlar adeta. Kimi fincana bakar, kimi taşa bakar, kimi çakıla bakar, kimi filana bakar. Usandık efendim bundan. O biri diyor, emniyetçi kardeşimiz. Hocam kanunun da menhi zaten bu memnu. Kanunun da yasak zaten. Önüne geçemiyoruz bunların. Küllü müneccimin kezzabun. Her müneccim ve kahin ve remilci gayıptan haber veren yalan söyler. Şimdi biri var ki şöyle diyor muhterem Müslümanlar. Gayıptan haber veren yalan söyler dedim ya. Hah canım yahu. Hani falan mürit, falan derviş, falan kimse benim şeyhim gayıptan haber verir diyordu ya. Görüyor musun? Gaybı ancak Allah bilir. Gayıptan haber veren yalan söyler dedin ya işte. Kendin de itiraf ettin. Müslümanlar. remilci ve müneccimle Allah'tan alarak haber veren insanın çok farkı var. Çok farkı var değil, o ayrı şey, o ayrı şey. Gaybı ancak Allah bilir. Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, gaybı ancak Allah bilir. Bir de Allah'ın bildirdikleri bilir. Peygamberler mucize olarak Allah'tan alarak bilir. Veliler keramet olarak bazı olacak şeyleri haber verirler. Hani Bediüzzaman Hazretlerinin sikke-i gaybiyesi var ya muhterem Müslümanlar. Bugünlerde gene panelleri var, toplantıları var. 60 kadar profesör, yetişkin insan herhalde İstanbul'da toplanacaklar. Bediüzzaman için bildiriler sunacaklar, konuşacaklar. Rabbim bu millete sayısız Bediüzzamanlar lütfeyle diye dua ediyorum. Koca Üstad, Bediüzzaman ve yolundan gidenler, ey Bediüzzaman'ın yolundan gidiyoruz diyenler, aklınızı başınıza toplayın. Muhterem müminler, sikke-i gaybiyesinde bazen geleceği matuf haberleri vardır ve her seferinde Allahu alem der. Allahu alem bil gayb. Gaybi Allah bilir ama falan zaman şöyle olabilir, falan zaman böyle olabilir. Muhterem Müslümanlar, ben size daha henüz müjdeyi vermedim. Kahin lafında kaldı müjde. Yani Fransız kahin lafında kaldı müjde. Bediüzzaman Hazretleri bu asır için İslam'ın asrıdır diyor. Bakınız Hicri 1416'dayız şimdi. Hicri 1416'dayız. 1417, 1418, 1419, 1420 İslam'a doğru, Kur'an'a doğru, aşka doğru, imana doğru, Hazreti Muhammed'e doğru inşallah. Onun için koca üstad atide en gür sada İslam'ın ve Kur'an'ın olacaktır diyor. Yanlış çıkarma alemlerin en yüce Rabbi. Yanlış çıkarma Bediüzzaman kulunu. Biz de görelim, öyle ölelim inşallah. Müslümanlar, benim Abdurrahman'a, önümdeki yavrulara kalmasın. Benim yaşımda olanlar hepimiz görelim, öyle ölelim inşallah. Muhterem müminler, bu asır İslam'ın asrı dedik ya, o Fransız matematik profesörü, hocası olan kişi kahinmiş, öyle diyor. Şimdi 1900 ya, 2050'ye doğru 250 milyonla dünyaya İslam hakim olacak diyormuş. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, duydunuz mu? 2050'ye doğru 150 milyon Müslüman, 100 milyon da bunu tamamlayıcı diğer ırklardan kardeşlerimiz, 250 milyonla İslam kainatın zirvesidir, İslam milleti ben varım diyecek diyor. Kur'an nuru, Hazreti Muhammed'in nuru kainata hakim olacak diyor. Ha hocam, sen bayağı senelerdir söylersin ya dünyaya İslam gelecek diye. Bu kahin de onu söylüyor zaten. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya İslam gelecek inşallah teala. Muhterem Müslümanlar, Vali İhsan Dede, kulakları çınlasın. Bu valimizden evvelki Vali İhsan Dede şöyle müezzinlikte oturuyordu, cuma dersi dinliyor. Ben de şöyle diyordum geçen sene, hiç unutmuyorum. Peki hocam, dünyaya İslam gelince ne olacak? Hani siz de içinizden sorabilirsiniz. İyi hocam ya, İslam, İslam, İslam gelecek diyorsun. İslam gelince dünya ne olacak? Şimdi bizi evvela ilgilendiren Türkiye'miz, muhterem Müslümanlar. Duada bile İbrahim Aleyhisselam, Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab diyor. Ya Rabbi, evvela beni mağfiret eyle, sonra anne babamı mağfiret eyle, kıyamet gününde sonra bütün müminleri mağfiret eyle diyor. Şimdi evvela can, sonra o bir tarafı. Muhterem müminler, Türkiye'miz için şöyle düşünüyorum. İslam bütün saltanatıyla gelmiş olsa ne olacak? İnsanlar melekleşecek. İnsanlar melekleşecek. Katiller, şakavetler, cinayetler az zamanda kendiliğinden yok olacak. Ben size Hazreti Ali'nin basakladığı bir kafiri bırakıp da sonunda İslam'ı kabulünü söyleyiverdim. Hazreti Ali'nin hasmı canı olan kafir yere basaklıyor Hazreti Ali. Bir daha duyuver, zarar yok, bir dakikada İslam'a davet ediyor Hazreti Ali harp meydanında. Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Cenab-ı Ali silahını sokuyor beline, kılıncını, kalkıyor, serbest bırakıyor. Kafir pe, kaya kırığı gibi müthiş bir adam, serbest bırakıyor. Ya Ali, hayret ettim diyor. Mübareze ve harp tarihinde benim gibi bir hasmı altına alıp da tekrar bırakan bir mücahidik, bir silahşörü, bir civan merdi daha tarih kaydetmedi. Sen beni nasıl serbest bırakıyorsun basıldıktan sonra diyor. Geçenlerde duydum benden. Bizim Peygamber Efendimiz öyle tembih etti diyor. Biz öldürdüğümüzü Allah için öldürürüz. Sen ki yüzüme tükürdüm, nefsim kabardı diyor. Şu anda seni İslam'ı kabul etmediğin takdirde, kabul ederse zaten tamam, kabul etmediğin takdirde öldürsem nefsim için öldürmüş olurum. Allah'a ve Resulüne asi olurum. Nefsim için seni öldürmedim, onun için serbest bıraktım deyince. Demek İslam bu öyle mi ya Ali? Eyvallahi bu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hapishaneler boş. Duyuyor musun Kapı Camii'nin muhterem cemaati? Hapishaneler kendiliğinden boş. Mahkemeler boş. Tutuk evleri boş. Caddelerden şerefsizlik değil, İffet ve namus akacak. Bakınız aşk eri Mevlana'mız ne diyor? Aşk eri Mevlana'mız ne diyor? Bahar olunca diyor, bahar olunca ve az evvel dediğim gibi verimli rahmetler diyor. Verimli rahmetler mümbit arazide milyon çiçekler açtırır. Kuru ağaçlara can getirir diyor rahmet. Aynı rahmet çorak topraklara yağıyor. Şu aslım tarafı çorak topraklar var muhterem Müslümanlar. Bir tek çiçek göremezsiniz. Çorak toprakların sadece çorağını, tuzunu çıkarır diyor. O da rahmet, o da rahmet. Oraya yağan da aynı rahmet. Mümbit arazinin hayatını yeniden getiriyor, çiçekler açtırıyor. Muhterem Müslümanlar, Müslümanların kalbinde bin türlü marifet çiçekleri açtırıyor. Kafir ve zalimlerin gönlünde gayiz ve kini tahrik ediyor. Kalbi çoraktır ya, sadece tuzunu çıkarıyor. Ben evvelce söyledim size muhterem Müslümanlar, rahmet damlaları, Nisan yağmurunun rahmet damlaları midye, İnci midyesi, o hanımların taktığı tabii esas inci var ya, bir midyenin karnında oluyor, denizden topluyorlar. Nisan yağmurları midyenin ağzında içine gidiyor, inci oluyor. Yılanın ağzında ise sadece zehir oluyor diyor. Yılanın ağzında sadece zehir oluyor. Aynı şey. Nisan yağmuru. Muhterem Müslümanlar, bir misal daha vereyim. Mevlana'mızdan ders keseceğim tabii. Biri de diyor, o asırlık ağaçlar var Bursa'da filan, onları korumaya alıyorlar muhterem Müslümanlar. Şu tarafında bir kovuk var, o bir tarafında bir kovuk var. Bir tarafına bal arısı yuva yapmış, bir tarafına eşek arısı yuva yapmış. O bal arısı çıkıyor, ayrı mer'adan, ayrı çiçeklerden toz alıyor, geliyor. Vakti gelince bakıyorsunuz kendi tarafından, vallahi olan şey, ya gidip alıyorlar o balı veya bazen çok geliyor, ağacın böyle kovuğundan dışarıya bal akmaya başlıyor. Bu çok vakidir. Bursalılara sorun isterseniz veya bu işi bilenlere sorun. Evet, ağacın kovuğundan bal dışarıya akmaya başlıyor. Bal arısı çiçeklerden aldığı tozları ve evha rabbuke ile nahil ayetinde Rabbin arıya, bal arısına vahyetti. Yediklerinden hem gıda alacaksın, çoğunu da bal yapacaksın. Fihi şifa ullinnas, insanlık ve beşeriyet için o balda şifa. Çünkü bin çiçekten alıyor, hepsinin ayrı hasleti var. Bal aynı şifadır diyor Kur'an-ı Kerim. Aynı ağaç, aynı iklim, aynı çiçekler, o da arı görünüyor. Fakat o bir tarafındaki kovuğuna bakınız, eşek arısı muhterem Müslümanlar. Aldığı o tozlardan yaptığı sadece zehir. Sadece zehir. Muhterem müminler, ben hocanızım. Hani yerine göre doktor neşteri atacaktır. Hasta uf dese de, puf dese de, yandım dese de, acıdı dese de, o uru, o habis uru operatör odan çıkaracaktır değil mi? Ben şimdi size insanlık olarak, cemiyet olarak halimizi olduğu gibi söylüyorum. Yavrularınıza sahip olun. Yavrularınıza sahip olun. Nur yumalı çocuklarınıza sahip olun. Dünya birçok yönüyle çok korkunç bir zemine doğru kaymaktadır. Yüce Rabbimiz cümlemizi muhafaza buyursun inşallahü teala. Muhterem müminler, mümin her halükarda uyanık gezen insandır. Kur'an meşalesi elimizden inmesin, Hazreti Muhammed'in nuru gönlümüzden eksik olmasın inşallah. Buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle son nefesimizde gülerek çene kapamak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Dertlilerimize deva, hastalarımıza şifa. Ayrı ayrı müracaat eden kardeşlerimiz var hocam, hastamıza şifa isteyin diye. Onlar için tekrarlıyorum. Ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına Kur'an şifasıyla şifalar nasip eyle ya Rabbi. Bize ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için öğle ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor.

0: Ankara Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunması

0: altyapılarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve sahbihi ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murseline el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir derse, yeni bir döneme kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. İnşallah onun adına başlayan bu yürüyüş, onun adına layık bir biçimde de devam eder. Sizler onun için çok çok dua edin. Allah sadece ve sadece razı ve memnun olacağı şeylere bizleri inşallah vesile kılsın ve onlar için gayret edenlerden eylesin bizleri. Ben bu dönemin tanıtım toplantısında da biraz önceki hamdele ve salvele ile başladım. Bu sene de hep öyle yapacağım. Biliyorsunuz hamdele ve salvele bir İslam geleneğidir. Bizim İslam geleneğimizin kaynağı ise sünnet-i seniyedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her şeyi bize öğrettiği gibi nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir, muhatabın seviyesi nasıl gözetilerek adımlar atılır bunu da gösterir. Biz de sünneti konuştuğumuz bir yerde, bir zeminde her zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin direktifleri çerçevesinde yürümek ve konuşmak durumundayız. Yüzlerce çeşit görürsünüz bizim kitaplarımızda gerek hamdele için gerek salvele için. Genelde konuşmaya başlayan hatip bahsedeceği konu neyse hamdele ve salvele de o konuyu yansıtacak şekilde cümlelerden seçilir. Ben de bu sene böyle bir hamdele ile başlamak istedim. Sebebine ait birkaç cümle söylemek istiyorum size. Hem şu andaki zemin, şartlar, ümmetin içinde bulunduğu hal, bizim içinde bulunduğumuz hal, hem de bu aciz kardeşinizin ruh haline uygun olduğu için bu hamdeleyi ve bu salveleyi seçtim. Mukaddime niteliğinde olduğu için istiyorum ki bir iki cümle de olsa buna ait bazı bilgileri sizlerle paylaşmış olayım. İstiaze ve besmeleden sonraki cümle Elhamdülillahil vahidil kahhar. Elhamdülillahi rabbil alemin değil, iki tane esma ilahi öne alınarak Allah'a hamd edilmiş bir şekliyle başlandı. El-Vahid ve El-Kahhar olan Allah'a hamdolsun. Neden bu iki esma ilahiye? Çünkü El-Vahid ismine bugünlerde her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Darmadağın bir haldeyiz, farkında mısınız? Sadece dağılan coğrafyalarımız değil. Dönün kendinize bir sorun. 3 sene önceki, 5 sene önceki ruh dinginliğiniz yok bizde. Sizde de yok, bende de yok. Yani inanılmaz derecede şu anda ruhlarımız dağınık bizim. Zihinlerimiz dağınık bizim. Kalplerimiz dağınık bizim. Bunlar dağınık olduğu için hanelerimiz dağınık bizim. Hanelerimiz darma duman bir vaziyette. Dumanlar yükseliyor, ya farkındayız ya değiliz. Ya farkındayız, üstünü örtüyoruz ama hanelerimizden ateşler yükseliyor. Baba evlattan haberi yok, evlat babadan haberi yok. Eşler arasındaki münasebetlerde ciddi ciddi problemler var ve bütün bu problemler bugün ümmetin şu darmadağın olmuş halinin de neticesi olmuş. Onun için istiyorum ki El-Vahid olan toplasın bizi. O toplarsa ancak biz toplanabiliriz. Onun o yüce olan adı, o yüce olan adının etrafında toplanmaya bir dua olsun diye elhamdülillahi vahidil kahhar diye başladık bu sene ve böyle de devam edeceğiz. İkinci esma ilahiye el kahhar. Onun o ismine havale edilecek o kadar çok insan var ki şu anda İslam coğrafyaları yanıyor ve bunun sebebi de İslam coğrafyalarının başına musallat olmuş birer kene gibi kanlarını emen, bazen nifakla aslında yaptıklarını örten ama bazen büyük bir cesaretle açıkça küfürlerini ortaya koyan o zalimler. Öyle olduğu için biz her zamankinden daha fazla El-Kahhar ismine havale edeceğimiz firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, Samiriler, Hamanlar, Kamanlar, Yezitler, bunların çok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. İşte ben de istiyorum ki onun El-Kahhar ismi tecelli etsin. Zihinlerimizde bu bir dua olarak otursun. Biz her anışımızda bunu söyleyelim ki El-Vahid olan Allah bizi o güce olan adının etrafında vahdet eylesin, cem etsin, bir hale getirsin. Zalimleri de kendi Kahhar ismiyle neyse onların karşılığı, onların hak ettiği ceza, o cezaları da o versin. Rabbim bu iki ismi

mini de hak ettiği şekliyle tecelli ettirsin inşallah. Ondan sonraki cümle aleyhissalatü vesselam efendimize salat ve selamdır. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Seçilmiş o peygambere salat ve selam olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle el muhtar sıfatının burada kullanılmasının da çok büyük bir hikmeti var. Bu sene biliyorsunuz biz onun nebevi mirasını anlamaya çalışacağız. Ama gelin görün ki bugün Müslümanların içerisinde onun seçilmişliğine Allah'ın yüklediği kıymeti hakkıyla takdir edemeyen insanlar var. Ve biz bunlarla konuşmak, bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Meselenin salat ve selam boyutuna gelin. Biz bu işi sadece kavle indirgemişiz. Aleyhissalatü vesselam efendimizin o yüce olan adı anıldığı zaman şanına layık bir biçimde salat ve selam getirdiğimizde bu işten kurtulacağımızı zannediyoruz. Öyle değil. Salat ve selamı dil ile getirmek işin bir parçasıdır. Asıl onun arkasından gelecek olan fiilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yer almaktır. Aslında her salat ve selam bir Müslümana ne dedirtir biliyor musunuz? Ya Resulallah, mutlak manada ölçü, önder, lider sensin. Senden başka hiçbir ölçüyü ben kabul etmiyorum. Sen ne demişsen ben onu tutar ve onun gereğini yerine getiririm. Senin konuştuğun yerde ben susarım. Senin sustuğun yerde de susmayı bilirim. Senin bana emanet ettiğin her şeyi aziz bir hatıra olarak anlar ve o hatıranın gereğini de yerine getiririm. Aslında salat ve selamın böyle bir ahitleşme, böyle bir misaklaşmayla alakalı bir boyutu var. İşin el muhtar sıfatının burada gündeme getirilmesi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın seçilmişliğini kabul edip seçenin Allah olduğunu unutmadan Allah'tan getirdiği her şeye Allah'ın onayladığı ve onun söylediği her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmaktır. Şimdi benim güzel kardeşlerim burada bir şey söylemek zorundayım. İblisi şeytanlaştıran süreç Allah'a isyanla başlayan bir süreç değil. Doğrudan iblis aslında Allah'a isyan içerisinde değildi. Allah ona bana secde et dediği zaman iblis secde etti. Ama iblisin ocağını batıran şey la ilahe illallah'ın arkasındaki cümleydi. O Adem Nebiullah cümlesine taktı. Allah Adem'e secde et dedi, ona etmedi. Niye? Çünkü seçilmiş elçiyi kendinden aşağı görüyordu. Aslında isteyen Allah'tı ama o isteneni kabul etmedi. Onun için akıl yürütmeye başladı. Ben ondan üstünüm dedi. Onu topraktan, beni ateşten yaratmışsın dedi. Aslında Allah'tı yaratan, ikisinin de neyden yaratıldığını çok iyi biliyordu. Ama iblis o manada Allah'ın seçmesine itiraz etti. Gelin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlerine, birçok insanı peygamberin karşısında konumlandıran ve peygambere Muhammedun Resulullah dedirtmeyen şey içlerinde sakladıkları hasetti aslında. O haset kimilerinin ocağını batırdı, kimilerini felakete sürükledi, kimilerine neler neler yaptırdı. Allah ve Resulü diyor, Kur'an da böyle bahsediyor. Allah ve Resulü diyerek bir şey söylüyor. Haşa, bu ikinci dereceden bir ilah edindirme değildir Resulullah'ı. Haşa, bunu hiç kimse söylemez. Kur'an'ın söylediği de zaten bu değil. Ama Kur'an'ın söylediği şu: Allah'tır seçen, seçen Allah'sa senden ne istemişse ona tabi ol. Dolayısıyla biz bu sene el muhtar sıfatının altında yürürken seçilmişliğe aslında rıza göstereceğiz. Allah seçti, önümüze rehber olarak koydu. Bize düşen hevalarımızı, heveslerimizi, her şeyimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi kılmak. Onun için burada özellikle el muhtar sıfatının gölgesinde yürümenin böyle de bir anlamı var. Diğer cümleye gelin. Ve ala alihi ve sahbihil ethar.
onun ethar olan

0: Ethar, tahirlerin tahiri, tertemiz olan ehli beytine ve sahabesine selam olsun. Niye burada ethar kullanılıyor? Çünkü dini bize ulaştıran bir anahtar kuşak var. Bu anahtar kuşağın tamamına biz ashab-ı kiram diyoruz. O ashab-ı kiramın içerisinden özel bir zümre var ki o özel zümrenin adı ehli beyttir. İşte biz bu iki zümreyi edhar sıfatının altında tertemiz olduklarını, hiçbir ricse, hiçbir manevi kirliliğe, hiçbir sıkıntıya bulaşmadan dinin intikal ve muhafazasında Allah'ın kendilerine biçtiği rol neyse o rolün gereğini yerine getirerek bize ulaştıklarını söyler ve burada da selamımızı onlara iletiriz. Ama benim güzel kardeşlerim, edhar demek masumdur demek değildir. Bizim akidemizde masumluk sadece peygamberlerdedir. Ashab-ı kiram da masum değildir, ehli beyt de masum değildir. Dolayısıyla edharlar, evet, tahirler, tertemizler, ama tertemiz olmaları dini bize ulaştırma noktasındaki o görevlerinin, vazifelerinin bir tezahürüdür. Yoksa onlar da beşerdir. Onlar da bu manada bazı hatalar yapmış olabilirler ki yapmışlardır. Zaten onları da yeri zamanı geldiği zaman anıyoruz. Dolayısıyla biz edhar dediğimiz zaman bu bilinçte yürürüz ki onlardan daha fazla istifade etmiş olalım. Son cümle ney? Ve ala cemil enbiyâi vel murselînel ebrar. Gönderilen bütün peygamberlere ve bütün elçilere selam olsun ki onlar ebrardandırlar. Ebrar nedir? İyiler. Şöyle bir anlam versek bunda bir hata yok. İnsanlığın en hasları, ebrar o aslında. En has. İnsanlık kaliteleri en üst düzeyde olanlar. O insanlık kaliteleri en üst düzeyde olanlar ki onların en başlarına yazılacak isimler, gönderilen elçiler ve peygamberler, onlara da selam olsun. Bunu söylediğinizde ne demiş oluyorsunuz biliyor musunuz? Allah'ım bizi o büyüklerin ayak izlerinden ayırma. Ne olursa olsun bizi ebrarın yolunda yürüt. Onlar iyilerse yaptıkları işler de iyiler. İyi oldukları için iyi işler yaptılar. O zaman iyilerden olmak istiyorsak yapacağımız iş o büyüklerin ayak izlerini takip etmektir. Biraz mukaddime uzun oldu ama şu ebrara bir dua da ekleyerek sözümü dersime götürmek istiyorum. Gelin şu duayı gönülden beraberce yapalım. Allahümme edhilne cennete mal ebrar. Allah'ım sen bizi iyilerle beraber cennetine al. Ya Azizu ya Gaffar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Allah bu duanın gölgesindeki bir hayatın bizleri sahibi kılsın inşallah. Kardeşlerim, zor bir sürece başlıyoruz. Aslında kardeşlerim biliyor. Ben 4 aydır onlarla pazarlık ediyorum. Diyorum ki şu kürsüden artık beni kurtarın. Ben de içinizde olayım, başkaları gelsin burada konuşsun. Ama işte Abdurrahman Çelebi meselesi, yine kaldı bize bu iş. İnşallah hakkını ödemek, yerine getirmek bizlere nasip olur. Zor bir iş. Dinlemek de zor, konuşmak da zor. Dinlemek bir zor, konuşmak inanın ki bin zor. Dinleyenin bir sorumluluğu var. Aldığı o hakikati hayatına taşımak. Ama konuşanın bin sorumluluğu var. Bir kere konuşan o konuştuğunu en önce nefsine konuşmalı. Bir kere konuşan her zaman için doğruyu konuşmalı. Hakkı ve hakikati konuşmalı. Hakikat de zordur. Öyle kolay değil. Gerçekten hakikati her boyutuyla konuşabilmek büyük bir cesaret ister. Hele şu zamanda çok büyük bir cesaret ister. Sadece o da yetmez. Hakikati, hakikatin şanına uygun bir biçimde doğru zeminde konuşmak gerekir. Muhataplar tanınacak. Onların seviyelerine göre konuşulacak. Bu çok kolay değil. Ben şu anda birçoğunuzu yeni görüyorum. Belki söyleyeceğim sözler bazılarınıza ağır gelecek. Belki söyleyeceğim sözler bazılarınıza hafif gelecek. Herkesi bu sözlerle memnun etmek zaten kolay değil. Zaten böyle bir ideal de olmamalı. Dolayısıyla gerçekten konuşmanın çok zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Konuşmak başlı başına mesuliyet isteyen bir şeydir. Onun için de ben de bir aciz kardeşiniz olarak bunun çok büyük bir ağırlığını yüreğimde taşıyan birisiyim. Siz bakmayın ben böyle konuşuyorum, rahat rahat sizin karşınızda rahat rahatmış gibi gözüküyorum. Şuradan eve gittiğim zaman 10 katlı binadan düşmüş gibiyim. Konuştuklarımı bir de kendi dünyamda test ediyorum. Acaba doğruyu mu söyledim? Acaba hakka ve hakikate uygun mu konuştum? Acaba olması gerekenleri erteledim de buraya gelip bir şeyler almak isteyenlerin zamanlarını çaldım? Çünkü bütün bunların, konuştuklarımızın da konuşmadıklarımızın da, sustuklarımızın da konuştuklarımızın da, hepsinin birer birer alemlerin Rabbi olan Allah'a hesabını vereceğiz. Siz de dinlediklerinizin hesabını vereceksiniz. Ben de konuştuklarımın hesabını vereceğim. Onun için birbirimize dua edelim. Birbirimize gıyapta da dua edelim. Şu duamız olsun dilimizde ki Allah neredeysek oranın hakkını bizlere verdirsin. Ama şurada durmanın biraz daha farklı bir mesuliyeti var. Çünkü yüksekler her zaman için risk taşır. Kürsüler riskin en fazla olduğu yerlerdir. Nasıl ki dağın zirvesine çıkarsınız, o yükseklerde oksijen artar, oksijenin artması iyi bir şeydir ama zirvenin daha büyük büyük riskleri vardır. O riskleri her zaman için anı unutmadan hatırlamalı ve bu manada teyakkuz halinde olmalıyız ki bulunduğumuz yerin hakkını verme adına da bir gayretimiz olsun. Mevla hepimizin yardımcısı olsun. Bu sene hadis yılı dedik. Derslerimizin üst başlığı Nebevi miras ve bu üst başlık altında aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu sözlerini, o sözlerinin altında yatan mesajları, onun bize miras bıraktığı o güzel mirası anlamaya çalışacağız. Nebevi miras der demez aklımıza birkaç şey gelmesi lazım. Onların en başına yazacağımız şey nedir biliyor musunuz? Nebevi miras, Hazreti Peygamber'in bizlere emanet ettiği mesajlar manzumesidir. Bir kere bunu bilelim. Bize emanet edilmiş. Nebevi miras der demez aklımıza ne gelmesi gerekiyormuş? Hazreti Peygamber'in bizlere emanet ettiği mesajlar manzumesidir. Bir başka mesaj, Nebevi miras gecesi gündüz kadar aydınlık olan peygamber yoludur. Ah, keşke bunu bir anlayabilsek. Söylüyoruz ama anlamadan söylüyoruz. Gecesi gündüz kadar aydınlık olan peygamber yoludur Nebevi miras. Eğer biz sadece şu sözü anlasaydık, karanlıklara inanın ki mahkum olmazdık. Eğer şu sözü anlasaydık biz dertlerimizin dermanını başka kapılarda aramazdık. Eğer şu sözü doğru dürüst anlasaydık aslında peygamberin sünnetinin bizim dünyamıza kattığı faydayı daha farklı bir biçimde takdir ederdik. Dolayısıyla biz Nebevi miras der demez böyle bir mesaj da bizim aklımıza gelmeli. Onun bize miras bıraktığı o kutlu miras gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yoldur. Üçüncüsü, Nebevi miras bizleri sarıldığımız müddetçe dalalete düşmekten alıkoyacak bir kalkandır. Nebevi miras böyledir, bir kalkandır mümin için. Ama kalkanın bizi koruyabilmesi için sarılmamız lazım. Hem de nasıl sarılmamız lazım? Bize bunu söyleyen nasıl sarılması gerektiğini de söylüyor. Azı dişlerinizle kavrar gibi böyle sarılın. Eğer böyle sarılırsanız bu kutlu mirasa başka yollarda sıkıntılar çekmezsiniz. Ve dalalete de sürüklenmezsiniz. Dalalet girdaplarında dolaşıp durmazsınız. Eğer bugün ümmet başka başka sıkıntılar çekiyorsa, Bu manadaki zafiyetimiz çok üst düzeydedir. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü şu anda gerçekten dalalet azığımız olmuş vaziyette. Çünkü sarılmazsan ona, sarıldığın her şey seni dalalete sürükleyecektir. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, onun bize miras bıraktığı o değerlere sarılmadığında bir şeye sarılacaksın. Ama sarıldığın şey seni hidayete taşıyacak şey olmayacaktır. Burada nebevi mirasın bizim için ne anlam ihtiva ettiğine dair böyle de bir mesajı var. Bakın nebevi miras deyince ne anlamalıyız biliyor musunuz? Nebevi miras doğru işi doğru zamanda yapabilmenin en önemli rehberidir. Bu konuda sıkıntılarımız var. Bağırılması gereken yerde susuyoruz. Susulması gereken yerde konuşuyoruz. Kızılması gereken yerde başka bir tavrımız var. Aslında güzel tebessüm yansıtmamız gereken yerde öfke burnumuzdan böyle başımızdan dumanlar çıkarıyor. Niye? Çünkü doğru işi doğru zamanda yapmayı öğrenemedik bir türlü. Öğrenemediğimiz için de böyle bir hal içerisindeyiz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize yolda nasıl yürüneceğini her boyutuyla gösteriyor. Hatırlayın geçen seneki dersleri. Yahudinin biri geldi alay ediyor Müslümanlarla. Aa, sizin peygamberiniz size her şeyi öğretiyormuş. Neymiş efendim, size affedersiniz helaya nasıl bile gidileceğini öğretmiş. Sorunun muhatabı Selman-ı Farisi'dir. Evet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize babamız gibidir. Bize her şeyi öğretti, o dediğini de öğretti. Sen muhakkak bilmiyorsun, gel sana ben öğreteyim nasıl olacağını. Ona o meselede bir şeyler söylüyor. Gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize her şeyi öğretti. Öğretmesi de lazımdı zaten. Çünkü biz nereden bilecektik yoksa? Eğer o bize öğretmeseydi biz Rabbimizin bunların hangisinden memnun olacağını nereden bilecektik? Dolayısıyla bize bütün her şeyi öğrettiği gibi değerler sıralamasına ait de çok önemli şeyler söylüyor. Doğru işi doğru zamanda yapma adına da önemli miraslar bırakıyor. Eğer biz nebevi mirası bir de bu çerçeveden anlarsak o zaman bize söyleyeceği şeyler çok daha farklı olacak. Bir başka mesajı nedir biliyor musunuz nebevi mirasın? Nebevi miras iki cihan saadetini, tek değil, uhrevilik yok sadece bizde, İki cihan saadetini nasıl elde edeceğimizin en mühim işaret taşlarıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyanın da iyiliğini, ahiretin de iyiliğini, o her gün okuduğumuz Rabbena atina duasındaki o iyiliğin hayattaki karşılığını bize gösteriyor. Bir ruhbanlık yok, dünyevileşme de yok. Dünya ahiret arasında bir denge kurarak iki cihanın da iki dünyanın da saadetinin temin yollarını bize gösteriyor. Peki bize bu kadar şeyi gösteriyor ama bizim halimiz böyle. Allah aşkına burada bir çelişki, bir sıkıntı yok mu? Var, çünkü biz mirasa aslında hak ettiği şekliyle karşılık veremiyoruz. Nasıl karşılık verdiğimizi şimdi ben size tasvir edeceğim. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Burada nebevi mirasla alakalı size söylediğim mesajlar aklınızda bir dursun.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.

0: gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Şimdi gelin şu soruya da bir cevap verelim. Nebevi miras der demez bizim aklımıza ne gelmeli? Üç şey gelmeli. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, mektebin talebeleri gelmeli. Biz nebevi miras der demez bu üç şeyin aslında mevzumuz olduğunu unutmamamız lazım. En başta ne gelmeliymiş bizim aklımıza? Allah'ın kitabı gelmeliymiş. Peygamberin en büyük mirası kelamullah'tır, kitabullah'tır. Bir kere bunu çok iyi bilelim. Bize en önemli miras olarak neyi bıraktı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Kur'an-ı Kerim'i bıraktı. Aziz kitabımızı o bize miras bıraktı. Dolayısıyla biz nebevi miras dediğimizde en başa Allah'ın kelamı ve alemlere gönderilen son vahiy olan kelam-ı ezeli olan

olan Kur'anul mucizil beyanı bilmeli ve bunu hatırlamamız lazım. İkincisi, Resulün sünneti o Kur'an'ın hayattaki karşılığı. Peygamberin sözleri, davranışları, takrirleri. Yani peygamberin söyledikleri, yaptıkları, yanında yapıldığı zaman onayladıkları. Bütün bunların belgeleri de hadislerdir. Biz bunların hepsini nereden öğreniyoruz? Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Dolayısıyla hadis-i şerif dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Peygamberin sünnetinin belgeleri gelmeli. Onun mirası sayılınca ikinci sırada da bu sayılmalı mı? Bu sayılmalı. Peki üçüncüsünde ne var? Mektebin talebeleri var. O bir mektep kurdu. Mekke'deki mektebinin adı Darul Erkam'dı. Medine'deki mektebinin adı Suffa'ydı. Ve bu mektepten talebeler yetişti. Ancak burada mektebin talebeleri dediğimiz zaman sadece biz işi sahabeyle sınırlandırmıyoruz. O mektebe talebe olan tüm alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz, akiflerimiz bu mektebin talebeleridir. Öyleyse eğer biz nebevi miras dediğimiz zaman mektebin talebelerinde başta sahabe olmak üzere başımızın tacı olan ve peygamber varisleri olan, biliyorsunuz alimlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber varisi dedi. Peygamber varisi olan, o varisliğin hakkını yerine getiren tüm alimlerimizi de onun içerisine dahil etmiş oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, üç şeyi aklınızda tutun. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, mektebin talebeleri. Biz fıkıh kitaplarımızda ne öğreniyoruz? Edille-i şer'iye nedir? Dörttür. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Dördünü nereden öğreniriz? Buradan öğreniriz. Dolayısıyla biz aslında aynı şeyi biraz farklı kelimelerle konuşuyoruz. Nebevi miras dediğimiz zaman biz bunları bir kere hatırlamamız lazım. Eğer burada yanlış bir yoldan çıkarsak, Allah korusun, yanlış yerlere varırız. Bugün ümmetin içindeki felaketlerden bir tanesi de budur. Aslında doğru şeyler söylediklerini zannediyorlar. Bazen farkında olmadan, Allah korusun, biz de o hale düşebiliriz. Yanlış şeylere varıyor o söz ve yanlış şeylere vardığı için de neticeleri ümmetin selametine olan şeyler olmuyor. Şimdi biz nebevi miras diyeceğiz ve bu nebevi mirasın altında Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini ve mektebin talebelerini anlamaya çalışacağız. Bir parantez açayım mı burada? Biraz da sizi rahatlatayım ama şimdi ben o meseleleri konuşunca benim sesim biraz daha gürleşiyor. Rahatlatayım derken sizi de rahatsız etmeyeyim ama siz artık bana alıştınız. Bazı kardeşlerimiz bizi tenkit ediyorlar. Bana bir sürü mesaj geldi. Gelen mesajlar da şöyle: Allah'ın kitabı dururken bu hadis yılı nedir? Hadis yılı, hadis yılı. Yapacaksanız bir yıl hadis yılı değil, Kur'an yılı yapmanız lazım diyorlar bazı kardeşlerimiz. Bizim geçen seneki konumuz akaidti. Yılımız da akaid yılıydı. Ondan önceki yılımızın adı da Kur'an yılıydı. Şimdi bu yıl itibariyle hadisle başladık. Önümüzdeki 4 yılımızın programı da belli. Biz konjüktüre göre hareket etmiyoruz, Allah'a şükür. Bu manada bizim bir programımız var. Programımız neyse onu takip ediyoruz. Ancak ben o kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Eğer siz Kur'an'dan bahsettiğiniz bir derste hadisten bahsetmiyorsanız, hadisten de bahsettiğiniz bir derste Kur'an'dan bahsetmiyorsanız ve bu iki temel kaynağı birbirinin rakibi olarak görüyorsanız, Kur'an yılı ilan etsek de sizi kesmeyecek. Çünkü başka arıza var, başka problemler var. Bizim derdimiz değerlerimizi birbiriyle çatıştırmak değil. Bundan zaten çok çektik, halen de çekiyoruz. Bizim derdimiz değerlerimizi hakkıyla anlamak ve o değerlerimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmektir. Allah aşkına, aklı başında bir mümin bir hadis dersi yaparken nasıl Allah'ın kitabına sırt dönerek hadis dersi yapabilir? Hadis dediğiniz şey Kur'an'ı anlatıyor zaten. Hadis dediğiniz şey peygamberin sözleridir. Kur'an'dır zaten. En temel meselesi Kur'an'dır. Bu insanlar hiç mi hadis kitabı okumuyor, ben anlamıyorum. Eğer doğru dürüst ön

yargıdan uzak bir biçimde bir hadis kitabını açıp okuduğu zaman aslında hadislerin bahsettiği şeylerin Kur'an'da zemini ve kökü olan şeyler olduğunu görecek. Burada birbiriyle çetişen, hatta onun yanına yepyeni bir şey koyan, ona rakip yeni bir şey oluşturan böyle bir iddia yok ki. Allah'ın kitabı burada, peygamberin sözleri burada, peygamberin sözleri Allah'ın kitabında yazılı olan şeylerin biraz daha farklı bir biçimde açılımıdır, tefsiridir, tebyinidir. Peygamberin Kur'an tefsirine bakın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ı tefsir ederken en başta ayeti ayetle tefsir eder. Bize hutbeleri ulaşmış Aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Açın bakın o hutbeleri. Resulullah'ın hutbelerinin büyük bir kısmı Kur'an ayetleridir. Allah Resulü Kur'an'ın ilk muhatabıdır. Kur'an'la konuşur. Kur'an'la hareket eder. Kur'an'ı hayata taşır. Bunları yaparken de bunu hadisle yapar. Dolayısıyla bu manada değerlerimizin birbiriyle kavga edilmesi bizi sırat-ı müstakimde tutmayacağı gerçeğini unutmadan hareket edelim. Şimdi biz buradan tekrardan kendi asıl konumuza geçersek. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, mektebin talebeleri, nebevi mirasın muhtevası. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onlarca sözünde size sarıldığınız müddetçe dalalete düşmeyeceğiniz iki ağır emanet bırakıyorum gidiyorum demedi mi, dedi. Bu sözü en son nerede de söyledi? Veda haccında da söyledi. Veda haccında söylenen o sözün birkaç varyantı var. Size iki ağır emanet bırakıyorum, iki emanet bırakıyorum, iki büyük emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim, biri Allah'ın kitabı, biri Ehl-i Beyt. Dedi mi bunlar farklı farklı var mı kaynaklarımızda? Var. Ehl-i Beyt diye ifade edilen kaynaktaki o rivayeti de biz sahih olarak kabul ediyor muyuz? Elbette ki ediyoruz. Peki burada bir sıkıntı yok mu? Hiç de yok. Niye yok? Aleyhissalatü vesselam aynı şeyi söylüyor. Sünnet dedi değil mi? Sünneti en iyi kim bilir? Evin halkı bilir. Ehl-i Beyt bilir. Resulullah da onu söyledi. Bir sözünde genel bir ifade kullandı, sünnet dedi. Bir sözünde de sünneti en iyi bilen Ehl-i Beyt olduğu için orayı işaret etti. Ehl-i Beyt dedi ve bize Ehl-i Beyt'in de bu manada rehberiyetine işaret etti. Dolayısıyla biz burada Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini bize miras olarak bırakıldığını görüyoruz. Peki mektebin talebeleri bizatihi peygamberin o mübarek lisanında miras olarak bize bırakılmış mı? Hem de onlarca hadiste. Ayetler de var bu konuda ama hadisler üzerinden konuşalım, onlarca hadiste. Ben onlardan sadece bir tanesini size söyleyeceğim. İrbat bin Sariye radıyallahu anhu. Çok güzel bir sahabi efendimizdir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının son demlerinde bir tablo aktarıyor bize. Diyor ki peygamberimiz bize bir hutbe irad etti. Hutbesi sanki vedalaşma gibiydi. Son sözlerini söyler gibi. Dayanamadı, içimizden biri ayağa kalktı. Ya Resulallah, sanki bizimle vedalaşıyorsun. Eğer böyleyse bize son kez bir tavsiyede, vasiyette bulun. Al, bunlar söylenirken sahabenin o ruh dünyasını da anlayalım. Şimdi biz bu sene hadisler ekseninde yürüyeceğiz ya, yeri geldiği için o noktaya ait bir şey söyleyeyim size. Biz okuyoruz bu hadisi. Bu hadis birçok kaynakta geçer, biraz sonra kaynaklarını da söylerim size. Ama okuyoruz. Okuduğumuz için bize sahabeye tesir ettiği kadar etmiyor. Ancak sahabe bu rivayetin geçtiği zeminin çocuğu olduğu için, o zeminde neşet ettiği için, hatıralar onun üzerinden cereyan ettiği için "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" deyip Allah Resulünden bir hadis naklettiklerinde zihinler hemen Resulullah'la o yaşanan anları hatırlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Abdullah İbni Mesud bir şey söyleyecek. Söylediği sözün o hikayesini de biliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün dizini benim üzerime, dizimin üzerine koymuştu. Bir ağırlık çöktü üzerimize, sonra şöyle bir şey söyledi. Bunu okumak insana bir şeyler hissettirir. Ama bu sözü söyleyen insan, o sözü yaşayan biri olduğu için
O anda sanki o tabloyu bir

kez daha yaşıyormuş gibi bir ruh haliyle yansıtır. Dolayısıyla sahabenin o avantajını hiçbir zaman unutmadan biz hadisleri okuyalım. Ancak böyle bir ruh haline elbette ki onlar kadar olmasa da biraz kendimizi zorlayabiliriz. En azından zemini biraz hatırlayarak o manada o atmosferin içerisine dahil olma gibi bir hale girebiliriz. Girelim. Son an Allah Resulü bir şeyler söylüyor. Sahabe anlıyor ki bu bir veda konuşması. Bunun üzerine biri kalkıp diyor ki ya Resulallah, vedalaşmış gibi konuştun bize. Ne olur bize vasiyetini, tavsiyeni biraz daha fazlalaştır. Bakın Efendimiz ne diyor? Size Allah'tan korkmayı, yani takvayı ve başınızdaki idareci Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Son sözlerinde itaate vurgu yapması, böyle de bir örnekle yapması dikkate değer. Gerçekten üzerinde durmamız lazım. Zaten şu anda ümmetin başındaki problemlerden bir tanesi de budur. Herkes diyor ki ben ağayım. Hiç kimse demiyor ben işte bu manada bir şeyler yapayım. O diyor ben ağayım, o diyor ben ağayım. Onun için hiç bu manada birbirimizin bu manada sözlerini alma algılama adına bir gayrete girmediğimiz için halimiz böyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona adeta nişan ediyor. Başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat etmenizi size tavsiye ediyorum, vasiyet ediyorum. Benden sonra hayatta olanlar birçok ihtilaf görecek. Efendimiz konuşuyor. O zaman benim sünnetime ve hidayet üzere olan raşid halifelerin sünnetine sarılın. Hulefai Raşid'in ifadesini burada kullanıyor ya Peygamberimiz. Aklınıza sadece Hulefai Raşid'in gelmesin. Raşid halifeler derken Peygamberimizin buradaki kastı nedir? Özel manada 4 Raşid halife, genel manada sahabenin tamamıdır. Mektebin talebelerini bize vasiyet etmiş mi açıkça? Etmiş. Başka da var ama ben bir rivayet tek seçtim. Başka rivayetlerde daha farklı farklı ifadeler var. Sünnetime ve hidayet üzere olan Raşid halifelerin sünnetine sarılın. Dinde aslı esası olmayan sonradan çıkma işlerden sakının. Bu şekilde sonradan ortaya atılmış dine zarar verici her şey bidattır. Her bidat ise sapıklıktır. Her yenilik sapıklık değildir. Her yenilik bidat da değildir. Bakın burada aleyhissalatü vesselam söylüyor ama anlama gayretine girmediğimiz zaman meseleyi kaçırıyoruz biz. Şimdi hayat devam edecek. Hayatta birçok yenilik de olacak. Şu anda biz bu çağda yaşıyoruz. Birçok yenilik var hayatımızda. Hayatımızda olan birçok şey bizden 10 sene önce, 50 sene önce, 100 sene önce, 14 asır önce yoktu. Her şey bidatsa eğer en büyük bidat biziz. Biz de sonradan geldik. Biz de bidatız. O değil. Söylenen o değil. Bir sünneti iptal edecek. Yerine din noktasında bir hüküm ortaya koyacak. Eğer böyleyse onun adı bidattır ve o bidat ateştedir, cehennemdedir. Çünkü dinin şarisi Allah'tır. Eğer sen din binasına dinde aslı olmayan bir şeyi dindenmiş gibi sokarsan sen orada bidat işlemiş olursun. Konumuz değil ama çok sıkıntı olduğu için bu konuda bir cümle söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazların arkasından bize tesbih çekmeyi, tesbihatı tavsiye etti mi? Etti. 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Subhanallah. Tabii Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber sıralama bu şekilde. Nasıl yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bazen elleriyle yaptı. Bazı sahabilere hiçbir şey söylemedi. O sahabi efendilerimiz mesela hurma çekirdekleriyle yaptı. Bazıları taşla yaptı. Mesela Ebu Hureyre'nin taşları vardı. O taşlarla yapıyordu. Ben de şimdi bununla yapıyorum. Tesbihim duruyorsa eğer. Ben de şimdi bununla yapıyorum. Şimdi benim yaptığım bu şeye kalkıp bidat dersek, yani şuna bidat dersek, biz bidatı anlamamışız demektir. Çünkü ben dinde olmayan bir şey yapmıyorum. Aslında aslı dinde olan bir şeyin farklı bir yöntemle yapıyorum. Eskiden aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında, ondan sonraki sürecin bir miktarında müezzin
binanın en yüksek yerine çıkar, ezanı orada söylerdi. E şimdi minarelerimiz var. Minarelerimizin hepsi bidat mıdır? Biz o nazarla mı bakacağız? Bakın bugün minare dediğiniz şey İslam'ın sembolü olmuştur. Dolayısıyla doğru anlayalım ki yanlış şeylere doğru kaymayalım. Yanlış yerlere gidersek yanlış neticeler ortaya çıkar. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada ona dikkat çekerken bir de mektebin talebelerinin miras olarak isimlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Peki bu kadar açık beyanları var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Allah'ın kitabı onun mirası, sünneti onun mirası, mektebin talebeleri onun mirası, sarılmamızı da söylüyor, nasıl sarılacağımızı da gösteriyor. Biz ne haldeyiz? E halimiz ortada. Biz şu anda babasından büyük bir miras kalan, miras yedi yaramaz çocuklar gibiyiz. Ümmetin hali böyle. Kimimiz o mirası tüketiyor, kimimiz o mirası büyük bir değer ama hiç ondan gafil bir biçimde yaşıyor. Kimimiz o mirasın paylaşımının kavgasını veriyoruz. Nasıl maddi anlamda miraslarda o varsa bunda da var. Kimimiz başka şeyler yapıyoruz. Elimizde bu kadar önemli bir miras olmasına rağmen açlıktan nefesimiz kokuyor. Zillete mahkum olmuşuz. Bu kadar büyük bir miras bizi adam edeceği yerde ve bizi şahlandırıp ayak kaldıracağı yerde böyle bir mirasa rağmen halen biz sefalet içerisinde ve zillet içerisindeyiz. O halde bu mirasla aramızdaki münasebetin nasıl olması gerektiği konusunu bir kere daha konuşmamız lazım. Sözü oraya vardıracağım ama şu anda ümmetin nebevi mirasla olan münasebetini de size biraz tasvir etmek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, geçen hafta tanıtım toplantısında hadislere yaklaşımla alakalı bazı maddeler verdim. Belki aynı şeyleri yine burada da tekrar edebilirdim, etmeyeceğim. Şu anda mirası eksene koyarak mirasa karşı ümmet nasıl yaklaşımlar sergiliyor, ona ait bazı tespitler vereceğim size. Bir sınıf var, nebevi mirası görmemezlikten gelenler. Bir sınıf var, nebevi mirası değeri nispetinde anlamayanlar. Bir sınıf var, nebevi mirası anlayacakları yerde üzerinde kavga edenler. Bir sınıf var, nebevi mirası kutsal hatıra gibi algılayanlar. Bir sınıf var, nebevi mirası bugünlere taşımayanlar. Beş tane saydım. Bir sınıf daha var ki o müsbet aslında, nebevi mirası sadıkane bir şekilde hayatlarında taşımaya çalışanlar. Allah bizi o son sınıftan etsin. O sadıklardan etsin inşallah. Birer cümleyle anlayalım. Bir sınıf nebevi mirası görmemezlikten gelenler. Babalarından büyük bir miras kalmış, farkında değil. Açlık çekiyor işte, dediğim gibi sıkıntı içerisinde ama dönüp o mirasa bakmıyor. O konuda ciddi ciddi sıkıntıları var. Bugün bakın ümmetin de sıkıntıları var, insanlığın da sıkıntıları var. Şu anda insanlık büyük bir kriz yaşıyor. Aslında o krizden bizi çıkaracak yegane şey inanın ki nebevi sedadır. Çünkü Allah bize o manada çıkış yollarını da göstermiş. Bilmem katılır mısınız, katılmaz mısınız bana? Ben bizim memleketimizin 4 tane büyük sorunu olduğuna inanıyorum. Bir tane büyük sorunu var, büyük büyük sorunu var, onu ayrı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. O büyük sorun nedir biliyor musunuz? Şu memleketin çok ciddi bir iman problemi var. Ben 3-5 sene önce bunu söylemiyordum ama şu anda bunu söylüyorum, daha da fazla söyleyeceğim. Artık kimse bizi kandırmasın, öyle %99'un Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz hikayelerine karnımız tok. Öyle bir şey yok, olsa halimiz zaten böyle olmaz. O ayrı bir şey ama şu anda imani anlamda ciddi ciddi problemlerimiz var. Bu problemler ayrıca ele alınması gerekir, o işin ayrı bir konusu. Ama ben şu anda şu zeminde bizim memleketimizin 4 tane önemli problemi olduğuna inanıyorum. Bunlardan bir tanesi asabiyet, ırkçılık her alanda. Bir tanesi bunların adalet, bir tanesi iffet, bir tanesi de bunun eğitim meselesidir, talim meselesi. 4 tane büyük problemi olduğuna inanıyorum. Bir tanesi asabiyet dedim.
inanılmaz derecede şu anda halka halka içimizde

yayılan bir asabiyet rüzgarı var. Ama asabiyet meselesinin sadece ırk, kavim noktasında ele alınmaması gerektiğini de geçmiş derslerde size söylemiştim. Böyle bir problemin eğer önüne geçilmezse Allah korusun bu memlekette biz birkaç sene sonra çok odarılmaz yaralarla karşı karşıya kalacağız. Adalet meselesine gelin, adalet mülkün temelidir diye yazıyoruz ama hiç öyle bir şey yok. Şu anda adaletin yerle bir edildiğini görüyoruz ve şahit oluyoruz. Ne yazık ki ehliyet, liyakat ayaklar altına alınmış bir vaziyettedir. Her alanda inanılmaz derecede adalet zafiyeti yaşanıyor. İffet meselesine gelin aynı şekilde ama ben özellikle sesimin ulaştığı her kardeşime söylemek istiyorum bu sözü. Ne olur iffet deyince aklınıza sadece kadınlar gelmesin. Sadece iffet meselesi kadınlarla alakalı bir şey değildir. Erkek yapınca iffetsizlik olmuyor da kadın yapınca iffetsizlik oluyor. Bu cahil cühelanın işidir. Allah'ın helalleri ve haramları kadın erkek herkes içindir. Dolayısıyla biz iffet meselesini konuştuğumuz zaman da erkek kadın bütün herkes için konuşmak zorundayız. Dördüncü hastalık bu memleketin eğitim meselesidir. Eğitim meselesinden dolayı bakın nesillerimiz ne hale giriyor. Eğer bu konuda pansuman tedavilerle bu işi götürürsek işin neticesinde yine de çok memnun olmayacağımız yerlere doğru işin kayacağı belli. Şimdi ben buradan sesimin ulaştığı insanlara bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu dört tane temel meselenin de çıkış yolları Hulefai Raşidin diye işaret edilen o büyük insanlardadır. Yeminle söylüyorum eğer biz Hazreti Ebubekir'in ridde hadiseleri sırasında tavrını anlasak asabiyeti ayaklarımızın altına almayı becerebiliriz. Öyle hamasetle mamasetle bu iş olmaz. Hazreti Ebubekir'in orada ortaya koyduğu bir model var. Gerçek manada İslam kardeşliliğin o fırtınalı zamanlarda nasıl ortaya çıkacağına, nasıl sergileneceğine dair bir model var. Eğer biz onu anlasak çözeriz bu işi ya. Çözülmeyecek hiçbir meselemiz yok. Çözeriz yeter ki bu çözme meselesinde bir irade ortaya koyabilelim. Adalet meselesinin en güzel örneğini koyuyor Hazreti Ömer ortaya. Cihana Hazreti Ömer bu manada öyle gür sedayla bir iz bırakıyor ki emin olun şu anda İslam düşmanlarının, Müslümanların dışındaki insanların Hazreti Ömer'in üzerinden aldıkları mesajı biz alamıyoruz. Biz Hazreti Ömer'i 3-5 tane menkıbeye bağlamışız. O 3-5 tane menkıbe çerçevesinde konuşuyoruz. Öyle değil. Hazreti Ömer bir sistem oluşturuyor ortaya ve o sistemde adalet adına bir şey söylüyor. Bakın sadece bir şey söyleyeyim. Konumuz o değil. Başka bir yere gideceğiz. Onun için söz buraya geldi. Adaleti bugün nasıl remzediyorlar? İki kefe değil mi? Üste de bir şey var. Adalet dediğiniz şeyi öylece tasvir ediyorlar. O iki kefe baştaki çizgi ise aslında itidal çizgisidir. Yani işi hakkına vermek, hakkı neyse o hakkını ona teslim etmektir. Bir yerde adaletin olabilmesi için kefenin bir tarafında kuvvet olmalı, bir tarafında ise rahmet olmalı. Hazreti Ömer adaleti böyle yansıttı. Kefenin bir tarafında kuvvet vardı. İnsanların bu manada gerçekten kuvvet noktasında o heybeti en üst düzeyde alabilecekleri şekilde yansıttı. Ama diğer tarafta da bir ana şefkatiyle yaklaştı. Rahmeti de kefenin öteki tarafına koydu ki o üstteki itidal, adalet ortaya çıkmış olsun. Dolayısıyla bugün bizim adalet öğreneceğimiz yer şurası burası değil. Eğer biz mutlak manada adaleti öğrenmek istiyorsak canlı bir örnek hem de Resulullah'ın bize işaret ettiği bir örnek olarak Ömerül Faruk radıyallahu anh'unun hayatı bu konuda bize çok şey söyler. Ya iffet meselesi Hazreti Osman öğretiyor hem de nasıl melekleri bile kendisine hayran bırakacak şekilde. Melekleri bile kendisinden utandıracak bir şekilde bir iffet. Bunlar boşuna söylenmiyor ki. Biz zannediyoruz ki bunlar tarihte söylendi. Biz de böyle meclislerde anlatsak işte bazı şeyleri söylesek görevimiz yerine gelmiş olacak. Vallahi öyle değil, billahi öyle değil. Bunlar hayata taşınmak için konuşulmalıdır. Hayat için söyleniyor bunlar. Şuna inanalım bizim peygamberimiz bir hayat durdurmuş, yepyeni bir hayat başlatmıştır.
23 yıl boyunca da bir

tarafında hayat durduran, bir tarafında da hayat başlatan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Dolayısıyla biz meselelere böyle yaklaşmak zorundayız. Eğitim meselesini kimden öğreneceğiz? İlim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali'den öğreneceğiz. Cehaletle nasıl mücadele edilir bize gösteriyor. Hem de çok farklı örneklerle bize gösteriyor. Hikmet nedir? Hikmet olmazsa neler olur? Hikmetle aslında neler elde edilir? Bunu gösteriyor bize. Meseleye biz böyle baktığımız zaman dertlerimizin dermanını burada çözeceğiz. Ama biz görmemezlikten geliyoruz. Sadece hikaye okur gibi okuyoruz. Allah'ın kitabını da böyle okuyoruz. Peygamberin mirasını da böyle okuyoruz. Siyeri de böyle okuyoruz. İslam büyüklerinin hayatlarını da böyle okuyoruz. Biz meseleye bu çerçeveden bakmayı öğrendiğimiz zaman bazı şeyler hayatımıza gelip oturacak. İkincisi, nebevi mirası değeri nispetinde anlamayanlar. Nebevi mirası, ben size nasıl söyledim biraz önce? Gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol. İnanıyor muyuz gerçekten böyle olduğuna? İnşallah biz inananlardanız. Ama fiiliyata nasıl dönüşüyor? Hayata bu nasıl yansıyor? Herkes kendisini sorgulasın. Ben yine başka bir örnek üzerinden bir şey söyleyeyim size. Bugün dünyada dininde resmi olarak İslam yazan ülke sayısı 63 tane. 63 tane ülkenin resmi dini İslam. 2 milyara yakın bir nüfus var biliyorsunuz dünyada şu anda Müslümanlar. Şu anda Müslümanlar da küresel güçlerin tehdit olarak yazdıkları bir zümredir değil mi karşılarına? Peki gelin bir kıyas yapalım. Bu 63 tane ülkeyi toplayalım. İçlerinden askeri güç olarak Rusya kadar, Çin kadar güçlü bir ordusu olan bir İslam devleti var mı? Yok. İslam devleti deyince de meseleyi doğru anlayalım. Müslümanların halkı olan devlet diyoruz aslında. Yoksa yeryüzünde şu anda bir İslam devleti falan yok, kimse bizi kandırmasın. Böyle bir şey de yok. Halkı Müslüman olan devletler diyelim. Bütün bu 63 tane devleti alt alta yazın. İçlerinden bir tane nükleer enerji noktasında, nükleer güç itibariyle Fransa yapabilecek, Kanada yapabilecek, Kuzey Kore yapabilecek bir devlet var mı? Yok. Ticareti böyle saysanız, başka alanları böyle saysanız yok diyeceksiniz. Birçok sorunun cevabı yok gelecek. Peki benim güzel kardeşlerim, bu kadar yoka rağmen niye bugün dünyayı yönetmeye kendisini muktedir gören o zalim güçler Müslümanları küresel tehdit olarak görüyorlar? Müslümanları gördükleri mördükleri yok. İslam'ı görüyorlar onlar. Adamların anladığı bizim anlamadığımız bir hakikat var. Adamlar diyorlar ki bu Müslümanların elinde çok önemli güçler var. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti var. Bunlar bir zamanlar bu değerlere hakkıyla sarıldıkları zaman dünyaya meydan okudular. Bir zamanlar bu mirasa sadık kaldıkları zaman içlerinden Selahaddinler çıktı Kudüs'leri fetheden. İçlerinden Fatihler çıktı Konstantiniyye'yi İstanbul eden. İçlerinden Yavuzlar çıktı, Abdülhamitler çıktı. Kimler çıkmadı ki? Eğer şu anda bunlar bu manada değillerse, ellerindeki değerin gerçek manada kıymetini bilmediklerinden dolayıdır. El hak dedikleri de doğrudur. Emin olun onlar kadar biz farkında değiliz. Ama bir farkına varsak bu nebevi mirasın nasıl bir potansiyel taşıdığını, aslında bunda nasıl bir güç olduğunu bir fark etsek ve bunun gereğini bir yerine getirsek çözülecek işler. Ama ne yazık ki şu anda miras yediler gibi davrandığımız için o mirasın gerçek manada değerini anlamıyoruz. Bir başka zümre nebevi mirası anlayacakları yerde üzerinde kavga edenler. Anlayacakları yerde herkes bir parçayı almış, o parçayı bütün zannediyor. İslam benim, en güzelini ben anladım, en güzelini ben temsil ederim diyerek bunun üzerinden diğerleriyle kavga ediyor. Ne haldeyiz biliyor musunuz? Mesela diyelim ki şimdi yine kavgaya sebep olmasın diye söylemeyeyim ama eğer tutamayıp söylersem de beni affedin. Bazı isimler var böyle İslam tarihinde, önemli isimler, önemli kilit isimler. O isimlerden birinin kitabını okuyun ya da o kitaptan bir alıntı yapın ya da o kitaptan bir şey verin, kaynak verin.

yandınız. Belli zümreler bir bakarsınız o isim konusunda sıkıntıları olduğu için başlarlar sizinle kavga etmeye. Ya kardeşim sen niye benimle kavga ediyorsun? Yazılan şeye bak, bunda bir hata var mı? O adamın orada olması seni rahatsız etmesin. Sen söylenen sözün hakikatine bak. Hakikat mi değil mi, buna bak. Böyle bir şeye bakmayıp değeri üzerinden parçalayıp parselleyip herkesin de kendi elini mutlak manada bütün olarak gösterip kavga edilmesinin bize bir faydası yok. Bizim kavga ettiğimiz değerler üzerine şu anda Batı'da, Amerika'da, Kanada'da adamlar neler neler yapıyorlar akademik anlamda çalışmalarda. Bizim bazı kardeşlerimize göre Mevlana mesela hiç umursanmaz bir isimdir. Ama gidin Mevlana'nın kıymetini bakın bir öğrenin. İbn Arabi'yi biz doğru dürüst anlamamışızdır. Kendi eserlerini de okumamışızdır. Haddimizi bilip ya ben tanımıyorum İbn Arabi, İbn Arabi bilmiyorum, ben onun için konuşmayayım da demiyoruz. İbn Arabi mi? Bir bakıyorsun birileri hemen farklı bir tavra giriyor. Olur ki bir gün Allah'ın yolundan düştün, bu kelimeyi tırnak içerisinde kullanıyorum, İbni Teymiye'den bir örnek verdin. Yandın ki yandın. İbni Teymiye'den nasıl örnek verirsin? Şimdi böyle bir hastalık içerisindeyiz biz. Biz bu hastalıktan kurtulmadığımız müddetçe bu nebevi mirası gerçekten gerçek manada anlayamayacağız. Ne olur bizim bu şahıslar üzerindeki kavgamızdan vazgeçsek. Bırakalım birileri bir şey söylerken söylediği sözün bütünlüğü içerisinde aslında hakikate ne kadar yaslanarak konuşup konuşmadığı noktasında bir imkan verelim insanlara. İnsanların hür iradelerinin üzerine bir şey koymayalım. Bakın böyle yapmamız farkında olmadan birilerini nifak çizgisine doğru götürecek. Adam toplumdan korktuğu için bazı şeyleri söylemeyecek. Ama aslında farklı farklı şeyler düşünecek. Hür iradesiyle, hür düşünce ortaya çıkmadığı için de fikir üretilmeyecek, bir şeyler ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla değerlerimizin üzerinde kavga vermekten vazgeçelim. İşin bir başka boyutu var ki orayı hiç söylememe gerek yok. Mesela içimizden kendisini Müslüman olarak tanımlayan nicelerinin Ebu Hureyre ile bitmez tükenmez bir kavgası vardır. Adam mesela Ebu Hureyre'nin adını duydu mu böyle rengi değişir. Başka bir havaya girer. Senin ne işin var Ebu Hureyre ile bu kavga niye diye sorduğunda bilirsin aslında sebebin olduğunu. Ama değerlerimizle bu manada kavga var. Şimdi söylediğinizi duyar gibi oluyorum. Hocam ne Ebu Hureyre'si, adam peygamberle kavga ediyor. Vallahi o da var, o da var da işin bir de bu tarafı da var. Bukhari'ye dil uzatır, İmam Müslim'e dil uzatır, ona dil uzatır, buna dil uzatır. Geçenlerde bir şey arıyorum ben, başka bir şey ararken Batılı bir hanımın İmam Taberi hakkında yazdığı bir makaleye gözüm çarptı. Ya biz İmam Taberi'yi yerden yere vuruyoruz. Dışarıdan anlayan, tanıyan birisi İmam Taberi için bir araştırma yapmış. Hayranlıkla okursunuz bunu. O kadar mı insafımız yok bizim ya? O kadar mı insaftan uzaklaştık biz? Niye bu kadar değerlerimizle kavga ediyoruz? Niye anlama adına bir gayretimiz yok da ille de parçalama, parselleme noktasına bir gayrete giriyoruz? Ama nebevi mirasa biz bir bedel ödemedik ki gözümüzü açtık, İslam'ı avuçlarımızın arasında bulduk. Hiçbirimiz İslam için de bedel ödemedik. İlme ulaşma adına da doğru dürüst bir bedel ödemedik. Ucuza mal ettiğimiz için ucuza da harcıyoruz. Ucuza elde ettiğimiz için ucuza da gözden çıkarıyoruz. Ama bunun değer ve kıymetini bir anlasak o zaman başka şeyler farklı farklı bir biçimde hayatlarımızda karşılık bulacak. Nebevi mirası kutsal hatıra gibi algılayanlar var. Bir zümre de böyle. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Sadece ibadete mahkum edilmiş bir halde. Düşünebiliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Bir insan ömrü ne kadarsa namaz kılan birisidir muhakkak Müslümansa. Günde 40 kez Fatiha'yı okuyor. Ve orada İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyor. Ama namazdan çıktıktan sonra ona aykırı bir sürü şey var hayatında. Peki biz okuduklarımızın farkında mıyız? Mesela iftitah tekbiri alırken bile Allahu Ekber diyerek ellerimizi bağladık. Ne dediğimizin farkında mıyız? Farkında değiliz ne yazık ki. Farkında olsaydık eğer böyle olmazdı zaten. Namazda okuduklarının bilincinde olan bir insanın hayatında
Evet, günah.

olur çünkü insanız, ama temel anlamda Allah'ın şirk sınıfına koyduğu şeyler olmaz. Çünkü oradaki şey onu korur. Namaz kalkandır, korur. Her türlü fuhşiyattan, münkerattan korur. Ama hangi namaz korur? Sadece şekle mahkum edilmiş namaz değil. İkame edilmiş olan namaz korur. Hakkıyla ikame edilmiş olan namaz adamı korur. E sen biraz önce namazda dedin ki yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dilerim. Çıktın namazdan, daha dakika bir, gol bir, başladın hesap yapmaya. Yaptığın hesapta Allah yok. Allah yokmuş gibi hesap yapıyorsun. Allah'ı hiç hatırlamıyorsun. Yaptığın her işte şu ne olursa, bu ne olursa, şöyle olursa, böyle olursa 50 tane ihtimal konuşuyorsun. Allah ihtimali işin en başında olması gerekirken Allahsız konuşuyorsun. Allah'ı dikkate almadan konuşuyorsun. Konuşuyoruz yani, ben size deyince sanki ben sizin dışınızda değil mi? Hepimiz aynı haldeyiz. Böyle olduğu için sadece nebevi miras bizde ibadete mahkum edilmiş bir haldedir. Evet, ibadetimizin dilidir, ibadetimizin temel muhtevasıdır. Kesinlikle biz ibadetimizi onların üzerinden yaparız, ama sadece de, ibadet değil, hayatı da şekillendirir o nebevi miras. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti hayatı İslamlaştırmak için bize emanet edilmiştir. Hayat eğer İslamlaşmayacaksa o nebevi mirası biz hakkıyla anlamamışız demektir. Bir diğer zümre, nebevi mirası bugünlere taşımayanlar okuyor, güzel güzel de anladığını zannediyor ama orada bırakıyor. Kendi üzerine almıyor. Mesela bir şey anlatılıyor, bir örnek veriliyor. O günde o bir arkadaşıyla kavga etmiştir, bir komşusuyla kavga etmiştir. Ah bak, tam hoca falancadan bahsetti. Vallahi hoca bu falancadan filancadan bahsetmedi, tam da senden bahsetti. Tam üzerine aldığın zaman ancak bu meseleyi anlayabilirsin. İbn Abbas bir sahneye muhatap olur. Bakar ki orada kitap okuyorlar, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler, Maide suresinden, ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Diyorlar ki ya bu ayetler bizim hakkımızda değil, bu ayetler ehli kitap hakkında. İbn Abbas sinirlenir ve onlara şunu söyler. Ey Müslümanlardır, ne de akıllı adamlarsınız. Allah'ın kitabında ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa ehli kitaba, öyle mi? Vallahi öyle değil. Şu kitabın arasında ne varsa acısıyla tatlısıyla her şeyi sizin içindir. Allah orada ehli kitabı da anlatırken size mesaj vermek için anlatıyor. Hiç ona buna havale etme. Aslında Allah orada sana belli şeyleri anlatmak için söylüyor. Dolayısıyla biz neyi anlarsak anlayalım, neyi okursak okuyalım, neyi yaparsak yapalım. Bakın göreceksiniz bu seneki ders silsilelerinde ben özellikle somut olarak bazı şeyleri buraya getirmek istiyorum gündem olsun diye. Bazı şeyleri dinliyoruz ama şuradan kapıdan çıktıktan sonra hayatımız hiç bunu götürmüyoruz. Çünkü söylediğimiz şey miladi 6. asırda söylenen şey. 6. asırdaysa bugün de bir şey yok deyip burada bırakıyoruz. Sadece sözler meclislerimizin süslü sözleri oluyor. Sadece sözler meclislerin nostalji rüzgarı oluyor ve nostaljiye mahkum ediliyor. Yok böyle bir şey. Eğer gerçek manada nebevi mirassa bugünlere de taşınacak. Sonuncu zümre şu benim aziz kardeşlerim. Nebevi mirası sadıkane bir şekilde hayatlarına taşımaya çalışanlar. Sadıkane, inşallah Allah hepimizi ondan etsin. O sınıfa koysun bizi. Sadık olmak ne olmaktır biliyor musunuz? Hiçbir şeyden ama hiçbir şeyden etkilenmeden vazifesini yerine getirmektir. Buraya bir cümle yazdım, size okumak istiyorum. Dostun vefasızlığına, düşmanın cefasına, cahilin kınamasına, kardeşinin alkışlamasına, muarızının tenkitlerine, akrabasının hasedine, komşusunun eziyetine, yani hiçbir şeye takılmadan hedefine kilitlenen adama sadık denir. Biz sadık deyince sadece meseleye bir çerçeveden bakıyoruz. Aslında sadıkların alemdarı olan Hazreti Ebubekir'in önümüze koyduğu hayat böyle bir hayat. Bir daha okumak istiyorum. Dostun vefasızlığına,

0: Düşmanın cefasına, cahilin kınamasına, kardeşinin alkışlamasına, muarızının tenkitlerine, akrabasının hasedine, komşusunun eziyetine, yani hiçbir şeye takılmadan sıdk çizgisini, o çizginin adı istikamet çizgisidir işte. İstikamet çizgisini muhafaza etmek adamı sıddıklardan eder. E böyle sıddıklardan oldun mu sen, istikamet üzere yürüdüğün için varacağın yer de sıddıklardır. Ve inşallah varacağın en önemli yer de sıddıkların alemdarı olan Hazreti Ebubekir'dir. Allah bizi onunla beraber haşretmiş olsun. Vakit geçmiş, ilk derste sizi korkutup gözünüzü böyle korkutup hemen ilk derste bazı şeyleri de yüklemek istemiyorum. Ama bu sadıkane temsilcilerden olma adına hızlıdan size 3 tane misal vereceğim, sözlerimi bitireceğim. Birinci misali birisinden vereceğim ki o birisine o kadar şu anda ihtiyacımız var ki, o kadar ihtiyacımız var ki. Ben ismini söylediğim zaman sizin de burnunuzun direği sızlayacak. Şu anda en büyük hastalıklarımızdan birisi dünyevileşmedir. Dünyada yaşayan ama ahirete göre yaşayan bir isim söyleyeceğim şimdi size. Öyle bir isim söyleyeceğim ki elinde hep taş var onun. Ama o taş o dünyevileşmeye dair meyli olanların başına atılması için elinde var. Biz de onun slogancılığını yapmayalım. Bir de öyle var. Şu anda onun bir slogancılığı var. Onun bize bir faydası yok. Ebu Zer'in elindeki taşın hedefi olma adına kendimizi şöyle koyalım. O taş gelsin bize. Gelsin biraz acıtsın da bizi bir adam etsin. Bakın Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh nasıl nebevi mirasa sadakat gösteriyor, bir örnek. Sadece bir cümle zaten söyleyeceğim. Örnek onun üzerinde siz altını dolduracaksınız. Ne diyordu biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer için? Bu Ebu Zer bir acayip adam. O dünyada İsa'nın zühdüyle yürüyen birisidir. Dünyada yürüyeceksin ama İsa'nın zühdüyle yürüyeceksin. Tek başına yaşayan, tek başına da ölen, tek başına da dirilecek olan, haşrolacak olan, tek başına ümmet olan o büyük insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisine miras bıraktığı o güzel mirasa yaklaşımını şu cümlenin üzerinden anlayın. Bir gün şöyle ensesini gösteriyor. Ensesinin üzerine elini koyuyor ve bir cümle söylüyor. Vallahi beni öldürmek için kılıcı şuraya koysanız, ben de Resulullah'tan işitmiş olacağım bir sözü, siz işinizi tamamlayıncaya kadar infaz edebileceğimi, yani ilan edebileceğimi bilsem yine de infaz ederim. Söz neydi biliyor musunuz? Buhari'de geçen bir söz. Metne sadık kalmak için böyle söyledim. Aslında sözün anlamı şu. Kılıcı şuraya koysanız ve beni öldürmek isteseniz, ben de o anda Allah Resulü'nden bir söz söyleme zorunda kalsam ya da bir sözü size iletmekle mükellef olsam, siz beni öldüreceğiniz ana kadar ben o sözü söylerim. Sadakat budur işte. Sadakat, kılıç ensende olduğu zaman bile haktan, hakikatten yüz çevirmemektir. Allah Resulü'nün sözüne sadakat sadece rahat zamanlarda değil, ensende kılıcı hissettiğin anda bile başının gövdenden kopacağını bilsen o söze uygun bir biçimde davranmandır. Allah senden ebeden razı olsun ey Ebu Zer. Sen yine bir taş attın gittin bize. Öyle bir taş ki hem de acıtan bir taş. İnşallah o acıtan taş şu dünyevileşen hallerimize, şu hayatlarımıza bir çeki düzen vermiş olsun. Allah senden de ve senin gibi olan bütün o sadık temsilcilerden de ebeden razı olsun. Gelin ikinci örneğe, ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın hayatından bir örnek. Kays bin Kesir anlatıyor rahmetullahi aleyh. Medine'den diyor Şam'a bir adam geldi. O günlerde Ebu Derda Şam'da, biliyorsunuz Şam mescidinin imamıdır. Şam'da suffalar oluşturan bir büyük insandır. Aradı Ebu Derda'yı, buldu. Ebu Derda'nın karşısına geçti, kendisini tanıttı, niçin geldiğini söyledi. Niçin gelmiş? Ben ta Medine'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü senden duymaya geldim. Ebu Derda diyor ki o adama, sen şimdi buraya bir iş için gelmedin mi? Vallahi bir dünyalık iş için gelmedim. Tek bu iş için geldim. Sen buraya bir ticaret için gelmedin mi? Vallahi gelmedim. Sadece bu iş için geldim. Sen buraya bir akrabanı, bir kardeşini, herhangi bir yakınını ziyaret etmek için gelmedin mi? Hayır, vallahi tek bir şey için geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü öğrenmek için geldim. Ha, şimdi Ebu Derda konuşuyor. Ben şu kulaklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki, kim ilim talep etme isteğiyle bir yol tutarsa Allah onun yolunu cennete ulaştırır. Cennet yolunu gösteriyor yolumuzun yegane rehberi sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler ilim talebesine hoşnutlukla kanatlarını sererler. Muhakkak ki alim için göklerde ve yerde bulunanlar istiğfar ederler. Hatta denizdeki balıklar bile alime istiğfar eder. Alimin abide ibadet eden kişiye üstünlüğü ayın, bazı rivayetlerde dolunayın yıldızlara üstünlüğü gibidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ankara için ikindi ezanı.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.

0: Anmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in Huzaalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzaalılara. Bekiroğullarının canına okuyacağım.
2: Tek suçlu onlar değilmiş.
1: Ne biliyorsan derhal söyle.
2: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
1: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılar da müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim.
3: Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
4: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti.
1: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
1: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
0: 136. Bölüm.
4: Ebu Süfyan peygamberimizden istediği yanıtı alamamıştı. Aklına onu ikna edebilecek bir kişi geldi ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti.
1: Ebu Bekir, senden bir isteğim var.
5: Nedir o?
1: Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmayı yenilemek istiyorum.
5: Peygamberimizle konuştun mu?
1: Evet.
5: Ne dedi?
1: Biz sözümüze sadığız dedi ve yenilemeye yanaşmadı.
5: O hayır dediyse ben ne yapabilirim?
1: Senin hatrını kırmaz.
5: Yani?
1: Bize aracılık etsen bu iş olur.
5: Yapamam.
1: Neden?
5: Resulullah bir şeye karar verdikten

0: sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
1: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
0: Üzgünüm.
1: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor. Bari beni himayene al da şehrinizde emniyette olayım.
0: Ben ancak Resulullah'ın himayesinde olanları himayeme alabilirim.
1: Senden bana hayır gelmeyecek.
2: Ebu Süfyan Hazreti Ebu Bekir'i ikna edemeyince Hazreti Ömer'in yanına gitti.
1: Ömer, seninle konuşmam lazım.
3: Kureyş'in lideri Ebu Süfyan benimle ne konuşacakmış merak ettim doğrusu.
1: Senden bir isteğim var.
3: Bir isteğim var demek.
1: Evet, az önce Ebu Bekir'le de konuştum. Aramızdaki anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Bana aracı olur musun?
3: Hangi anlaşma?
1: Hudeybiye'de yaptığımız.
3: Ben o günde onu onaylamamıştım. Sizinle herhangi bir konuda anlaşmamız mümkün değil. İtirazımı o günde dile getirmiştim. Ama Allah bizim şer gördüklerimizde hayır yaratandır. Her maddenin tek tek lehimize döndüğünü görüyorum. Demek ki Ömer bu konuda yanılmış. Neyse, ne diyordun sen? Ha, hatırladım. Anlaşmayı yineleyelim diyordun. Sözünde durmayacak adamlarla anlaşma yapılmaz.
1: Yapma Ömer.
3: Anlaşmayı bozan sizsiniz. Eğer ondan arta kalan bir şey varsa Allah onu da yok etsin. Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verilse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
1: Sen ne biçim bir adamsın? Kavmine karşı senin kadar kötü davranan birini görmedim.
3: Şu sözleri diyene bak. Kavmimizle aramız niye bu hale geldi? Sizin bu yaptıklarınız yüzünden.
1: Tamam, tamam.
3: Bizi yerimizden yurdumuzdan ettiniz.
1: Anladım. Bizim için kılını bile kıpırdatmayacaksın.
2: Ebu Süfyan Hazreti Ömer'den de ümidini kesince kendi kendine söylenmeye başladı.
1: Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Anlaşmaya sadık kalmayanların sonu ne olur ki? Ahmaklar! Hepimizin hayatını tehlikeye attınız. Kime gidebilirim? Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan bir hayır gelmeyecek. Bir de Ali ile Fatıma'nın kapısını çalayım. Belki onlar bana bir kolaylık gösterir.
2: Ebu Süfyan Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. Onlardan da aralarındaki akrabalık hatırına aracı olmalarını istedi.
4: Allah senin iyiliğini versin. Peygamberimiz bir işe karar verdiği zaman mutlaka onu yapar. Onu ilgilendiren bir iş hakkında ben hüküm veremem ve onun kararını değiştiremem. Buna cüret de etmem. Aramızdan hiçbiri böyle bir konuda onunla konuşmaz.
1: Fatıma, sen bir şey söyle. Kaminle baban arasında arabuluculuk yaparak adının hayırla anılmasını sağlamak istemez misin? Bunu yaparsan Araplar arasında hep iyilikle anılırsın.
5: Ben bir kadınım. Sizin aranızı nasıl bulabilirim?
1: Ablan Zeynep, kocası Ebu'l-As'ı himayesine almıştı. Baban da bunu kabul etmişti. Senin dediklerini de ciddiye alacaktır.
5: Bu benim yapabileceğim bir iş değil.
1: Bana hiçbir kapıyı açık bırakmadınız. Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
4: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et. Belki böylece iyi niyetli olduğunu anlarlar ve sana zarar vermezler.
1: Doğru söylüyorsun. Şu an Medine'de beni himayesine alacak kimse yok. En azından niyetimi bilsinler.
2: Ebu Süfyan düşündüğü gibi yaptı. Medine sokaklarında halka arabuluculuk yapmak istediğini ilan etti. Onu ciddiye alan olmadığı gibi herhangi bir zarar da verilmedi. O da kısa sürede Mekke'ye geri döndü. Ebu Süfyan'ın geri dönüşü gecikince Mekke müşrikleri onun da Müslüman olmuş olabileceğinden korkup aralarında bunun dedikodusunu etmeye başlamışlardı.
6: Hele şükür gelebildin. Nerelerdeydin?
1: Dur bir soluklanayım be kadın.
5: Bu kadar uzun sürdüğüne değmiştir umarım.
1: Hayır. Kimin kapısını çaldıysam yüzüme kapandı.
5: Kızın da mı yardım etmedi sana?
1: Hayır.
5: Ebu Bekir, Osman ya da Ali.
1: Hayır. Hiçbir Kureyşli yüzüme bakmadı. Medineliler zaten düşman gibi davrandılar bana.
5: İyi bir elçi olamadın yani.
1: Sus. Senin dırdırını çekecek durumda değilim.
5: Gelmen uzayınca senin hakkında dedikodu etmeye başladılar.
1: Ne dedikodusu?
5: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
1: Neden böyle bir şey yapayım?
5: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
1: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey. Yarın Kabe'de İsaf ve Nail'in önünde kurban keserim, dinimden dönmediğimi anlarlar.
5: Putlarımıza hürmet göstermen iyi fikir. Hakkında konuşmayı bırakırlar.
1: Uzun yoldan geldim. Gelir gelmez de beni soru yağmuruna tuttun. Müsaade edersen dinleneceğim.
5: Dinlen tabii. Gücünü toplamaya ihtiyacın olacak.
1: Çık artık ve beni rahat bırak. Başımızdaki dertler yetmiyormuş gibi bir de şu kadınla uğraşıyorum. Ah Muhammed. Başımıza gelenlere bak. Seninle beraber büyüdüm. Küçükken bizi birbirimize benzetirlerdi. Seni çok severdim. Sen de beni severdin biliyorum. Ama aramıza derin ve aşılması imkansız mesafeler girdi. Ben peygamberim diye ortaya çıktığında delirdiğini düşündüm. Yalan sana göre bir şey değildi. Ancak aklını yitirmiş olabilirdin. Tedaviye yanaşmadın. Sonra baktık ki bu delilik değildi. Akıllı bir adamdın sen. Önünde sonunda doğru yolu bulacaktın. Sabretmeli ve seni yola getirmeliydik. Bu bizim akrabalık görevimizdi. Teklifler sunduk, kabul etmedin. Tehdit ettik, umursamadın. Mekke'de bulunduğun süre içinde elimden geleni yaptım. Seni eline geçirse çiğ çiğ yiyecekler vardı, onları sakinleştirdim. Sana uzlaşma önerileri sundum. Ama sen ne yaptın? Her teklifimizi reddettin. Bize savaş açtın. En şereflilerimizi öldürdün. Aramıza düşmanlık soktun. Şimdi ne olacak Muhammed? Ne yapacaksın? Bizi kılıçtan mı geçireceksin? Kolaysa dinlen Ebu Süfyan. Kolaysa gözlerini uyku bürüsün. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden?
2: Ertesi gün Ebu Süfyan, Kabe'nin yanındaki putların önünde kurban keserek ibadet etti ve tıraş oldu. Halk onun bu halini görünce din değiştirmediğini anlayarak rahatladı. Medine'de olan biteni merak eden kalabalık bir grup onun çevresinde toplanmıştı.
6: Ebu Süfyan, neler oldu anlatsana.
3: Gözlerimiz yollarda kaldı. Neler konuştun Muhammed'le?
6: İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir.
7: Bu kadar beklediğimize değdi mi bari? Neredeyse senin de onun tarafına geçtiğini düşündük.
1: Saçmalamayın. Ben Ebu Süfyan'ım. Size ihanet etmem. Vereceğimiz kararları birlikte alır, hep beraber hareket ederiz. Görüşmem olumlu geçmedi.
6: Tahmin ettiğimiz
1: ben tek bir yürek haline gelmiş bir kavmin yanından geliyorum. Onlardan bana bir faydası olacağını umduğum herkesle görüştüm. Kadın erkek büyük küçük demedim. Ama bir işe yaramadı. Kühafe'nin oğlu Ebu Bekir'den ümitliydim. Bana yardım etmeye yanaşmadı. Hattab'ın oğlu Ömer'i söylememe gerek yok zaten. En son Ali'nin tavsiyesiyle bir şey yaptım ama bu da işe yarayacak mı bilmiyorum.
6: Ne yaptın peki?
1: İki tarafı uzlaştırmak amacında olduğumu ilan ettim. Bir barış elçisi olduğuma inanmalarını istedim. Ama hiçbiri umursamadı. Herkesin duyabileceği bir şekilde herkese koruma garantisi veriyorum ve bunu Muhammed'in reddedeceğini düşünmüyorum dedim. Ardından Muhammed'in yanına giderek, Muhammed, korumamı reddedeceğini sanmıyorum dedim. O ise, bu senin düşüncen Ebu Süfyan diye yanıt verdi.
6: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndün.
8: Sen bize savaş haberi...

0: Getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapardım. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
1: Bundan başka bir çare bulamadım.
0: Ne olacak şimdi peki?
1: Bilmiyorum.
2: Peygamberimiz sefer hazırlıklarına başlamıştı ve bunun bir sır olarak kalmasını istiyordu. Hazreti Ebubekir'e şöyle demişti: "Onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular. Onlarla savaşacağım. Fakat sana söylediğimi şimdilik bir sır olarak gizle. Bazıları Allah Resulü'nün Suriye'ye sefer hazırlığı içinde olduğunu, bazıları Sakif üzerine, bazıları da Hevazin üzerine yürüyeceğimizi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in gözlerini bizden uzaklaştır. Ne yaptığımızla ilgili hiçbir haber onlara ulaşmasın ki aniden kendi topraklarında üzerlerine inelim."
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler.

0: aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 98.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Süreka bin Mali'nin Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir'i yakalamaktan alıkonması. Süreka bin Malik 3 kere fal oku çekti ve her seferinde de fal okları çıkmaması gerektiğini söyledi. Fakat o Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir'i yakalamak için Mekke'den çıktı. Hazreti Peygamber'e yaklaşınca Hazreti Peygamber dua etti ve Süreka'nın atının ayakları kuma saplandı. Süreka, "Ey Muhammed, Allah'a yalvar, atımı kurtarsın. Ben de seni görmemiş gibi geriye döneyim." dedi. Hazreti Peygamber, "Ya Rab, eğer doğru söylüyorsa onu kurtar." diye dua etti ve atı kurtuldu. Erbet bin Kays'la Amir bin Tufeyl'in helak olması. Erbet bin Kays'la Amir bin Tufeyl, Hazreti Peygamber'i görmek üzere Medine'ye geldiler. Yanına vardıklarında Hazreti Peygamber oturuyordu. Onlar da Hazreti Peygamber'in karşısına oturdular. Amir bin Tufeyl, "Ey Muhammed, ben Müslüman olursam bana ne vereceksin?" dedi. Hazreti Peygamber, "Müslümanlara ne verilmişse sana da o verilecektir. Müslümanların boynuna ne lazımsa senin de boynuna o olacaktır." buyurdu. Amir bin Tufeyl, "Eğer ben Müslüman olursam, senden sonra bunların başına geçecek yetkiyi bana verir misin?" deyince, Hazreti Peygamber, "Bu ne senin ne de kavmin için bahis mevzu değildir. Sen ancak Bedevileri idare edebilirsin." dedi. O, "Ben şu anda Necid Bedevilerine hakim bulunmaktayım. Sen bütün Bedevilerin idaresini bana ver. Şehirlerin idaresi de senin olsun," dedi. Hazreti Peygamber, "Hayır, böyle bir şey olamaz," dedi. Onlar Hazreti Peygamber'in yanından ayrılacakları sırada Amir bin Tufeyl, "Allah'a yemin ederim ki ben Medine'yi süvari ve piyadelerle dolduracağım," dedi. Hazreti Peygamber de, "Allah sana mani olur," buyurdu. Amir ve Erbet oradan ayrıldıktan sonra Amir Erbet'e, "Ey Erbet, gel tekrar konuşalım. Ben Muhammed'i konuşmak suretiyle meşgul edeyim, sen de arkasından kılıçla vur. Eğer öldürürsek, arkadaşları bizimle savaşmazlar ve bizden diyet almaktan başka çareleri kalmaz," dedi. Erbet de, "Tamam," dedi ve geri döndüler. Amir, Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, benimle beraber gel. Seninle konuşacaklarım var," dedi. Hazreti Peygamber kalktı ve duvarın dibinde konuşmaya başladılar. Bu sırada Erbet kılıcını çekmek istedi. Fakat eli kabzaya yapıştı kaldı ve bir türlü kılıcını çekemedi. Amir ise sabırsızlıkla onun kılıcını çekmesini bekliyordu. Hazreti Peygamber arkasına döndü ve Erbet'in kılıcını çekmeye çalıştığını gördü ve yanlarından uzaklaştı. Erbet'le Amir de Medine'den çıktılar. Harre'ye varınca atlarından indiler. O sırada Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr yanlarına gelerek, "Ey Allah'ın düşmanları, Allah'ın laneti ikinize de olsun. Buradan defolun," dediler. Amir Sa'd'a, "Şu kimdir?" diye sordu. Sa'd, "O, orduları bozan Üseyd bin Hudayr'dır," dedi. Böylece Amir'le Erbet, Rakım denilen yere kadar gittiler. Allah orada Erbet'in üzerine yıldırım göndererek onu helak etti. Amir ise Cerim denilen yere kadar gitti. Allah ona bir çıban musallat etti. O, Beni Selül kabilesinden bir kadının evine geldi. Sabaha kadar parmağını boğazına sokup çıbanı sıkıyor ve bir deve çıbanından

Beni Selül kabilesinden bir kadının evinde ölüyorum diye yakınıyordu. Sonra atına binerek yola çıktı. Fakat atın sırtında can verdi. Bu olay üzerine Allah Teala, onun önünden ve arkasından izleyen melekler vardır. Onu Allah'ın emriyle gözettiler. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Allah da bir kavme kötülük istedi mi, artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten onların ondan başka koruyup kollayanları da yoktur. Ayetlerini indirdi. Neyin gününde Hazreti Peygamber'in düşmanın yüzüne toprak atması ve onların hezimete uğramaları. Huneyn gününde Müslümanlar kaçtılar. Peygamberle beraber Abbas ve Ebu Süfyan bin Haris kaldılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yerden bir avuç toprak alarak yüzümüze savurdu ve bunun üzerine hezimete uğradık. Bize öyle geliyordu ki her taş veya her ağaç bir süvaridir, bizi kovalamaktadır. Ben de Taif'e varıncaya kadar hiç durmadan atımı sürdüm. Hazreti Peygamber'in Bedir Savaşı'nda düşmana çakıl saçması ve düşmanın yenilgiye uğraması. Bedir günü olduğunda Hazreti Peygamber bir avuç çakıl taşı istedi. Hazreti Peygamber o çakıl taşlarını bizim tarafa doğru savurdu ve "Yüzünüz kara olsun," dedi. Biz hezimete uğradık. Bunun üzerine "Attığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı." ayeti indirildi. Ashabın gözüne müşriklerin az gösterilmesi. Bedir günü düşman bizim gözümüzde azalmıştı. Hatta ben yanımda duran arkadaşıma "Bunların 70 kişi olduğunu kabul ediyor musun?" diye sordum. "Ben onları 100 kişi olarak görüyorum," dedi. Bilahare onlardan bir kişiyi tuttuk, kaç kişi olduklarını sorduk. "Biz 1000 kişiyiz," dedi. Ashaba rüzgarlar yardım edilmesi. Ebu Süfyan bin Harp, Kureyş ve Kinane kabilelerinin başında, Uyeyne bin Hısn, Beni Katafan kabilesinin başında, Uleyha, Beni Esed kabilesinin başında ve Ebul Aver de Beni Süleym kabilesinin başında olduğu halde bütün Arap kabileleri Medine'ye hareket ettiler. Müslümanlarla Beni Kurayza Yahudileri arasında anlaşma olduğu halde onlar anlaşmayı bozarak müşriklere arka çıktılar. Allah Teala, kitap ehlinden onlara yardım edenleri de kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz ayetini onlar hakkında indirdi. Cebrail aleyhisselam rüzgarla gelerek 3 kere "Müjdeler olsun" diye haykırdı. Allah öyle bir fırtına estirdi ki müşriklerin çadırları havaya uçtu, çömlekleri devrildi, eşyaları sürüklendi ve kazıkları yerinden söküldü. Öyle ki kimse kimseyi göremiyordu. O zaman Allah Teala, "Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman size ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir." ayetini indirdi. Düşmanın yere batırılarak helak edilmesi. Bir kişi Uhud Savaşı'nda, "Ey Allah'ım, eğer Muhammed hak peygamberse beni yere batır," diye dua etti ve derhal yere battı. Hazreti Peygamber'i yüzünden yaralayan adam Huzeyl kabilesinden Abdullah bin Kamiye'dir. Allah onun üzerine bir tekeyi musallat kıldı. Teke onu öldürünceye kadar boynuzladı. Hazreti Peygamber'in Hudeybiye'de beddua etmesiyle Kureyş'ten bazı gençlerin kör olması. Biz peygamberle beraber Hudeybiye'ye indik. 30 kadar silahlı gencin saldırısına uğradık. Hazreti Peygamber onların aleyhinde bedduada bulundu. Allah onların gözlerini kör etti. Biz de kalkıp onları esir aldık. Hazreti Peygamber onlara,
"Siz herhangi bir kimsenin emanıyla mı buradasınız?" diye sordu. Onlar, "Hayır," dediler. Hazreti Peygamber onları serbest bıraktı. Allah Teala, "Mekke'nin göbeğinde sizi onlara galip getirdikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı görmektedir." ayetini indirdi. Hazreti Ali'nin beddua etmesiyle bir adamın kör olması. Hazreti Ali bir şey söyledi. Birisi Hazreti Ali'ye, "Yalan söylüyorsun," dedi. Hazreti Ali ona, "Eğer sen yalancıysan aleyhinde bedduada bulunayım mı?" dedi. O da, "Bulun," dedi. Hazreti Ali beddua etti. Adam oradan henüz kalkmadan gözleri kör oldu. Said bin Zeyd'in beddua etmesiyle bir kadının kör olması. Erva isimli kadın Said bin Zeyd'in aleyhinde yardım istedi. Medine valisi Mervan bin Hakem'e gitti. Said, "Ya Rab, o benim kendisine zulmettiğimi iddia ediyor. Eğer yalancıysa onun gözünü kör et ve onu kendi kuyusuna düşür. Benim hakkımda bir nur kıl, Müslümanlar benim ona zulmetmediğimi görsünler," dedi. Bir müddet sonra Akik Vadisi öyle bir sele maruz kaldı ki onun gibisi daha görülmemişti. Sel kesildikten sonra Said bin Zeyd ile Erva binti Kays'ın ihtilaf ettikleri tarla sınırı meydana çıktı ve Said'in haklı olduğu anlaşıldı. Erva bir ay sonra kör oldu ve avlusunda dolaşırken kuyuya düşüp öldü. Biz o zaman küçüktük. İnsanlar birbirlerine, "Allah Erva'yı kör ettiği gibi seni de kör etsin," derlerdi. Biz Erva'yı vahşi bir hayvan sanırdık. Meğerse Said'in beddua ettiği kadının ismiymiş. Hazreti Hüseyin'e beddua eden adamın kör olması. Sakın Hazreti Ali'ye veya Ehl-i Beyt'ten birine küfretmeyin. Bizim Bülheccem halkından bir komşumuz vardı. Hüseyin hakkında, "Şu fasık olan Ali'nin oğlu Hüseyin'i görüyor musunuz? Allah onu öldürsün," demişti de o bu sözü söyler söylemez Allah onun iki gözünün akını dökerek kör etti. Hazreti Peygamber'in duasıyla Kureyş'ten birkaç kişinin gözlerinin açılması. Hazreti Peygamber mescitte yüksek sesle Kur'an okuyordu. Kureyş'ten bazı kimseler bundan rahatsız oldular. Peygamberi tutmak üzere kalktılar. Fakat elleri boyunlarına kenetlendi ve gözleri bir şey görmez oldu. Böylece Resulullah'a geldiler ve, "Ey Muhammed, aramızdaki akrabalık hakkı için bize acı," dediler. Hazreti Peygamber onlara acıyarak gözleri açılıncaya kadar dua etti. Bunun üzerine Yasin suresi 10. ayetine kadar indi. O kişilerden hiçbirisi iman etmedi. Katade'nin Uhud günü kör olan gözüne Hazreti Peygamber'in duasıyla tekrar kavuşması. Resulullah'a bir yay hediye edildi. Hazreti Peygamber Uhud gününde o yayı bana verdi. Peygamber'in yanında onunla düşmanlara ok attım. Ta ki tarafları devirinceye kadar. Ben orada duruyordum. Resulullah'a gelen oklara siper oluyordum. Onlardan herhangi bir ok, Peygamberin yüzüne doğru gelirse hemen onun önüne kendi başımı yüzümü koyuyordum ta ki Resulullah'a isabet etmesin. Son gelen bir ok benim gözüme isabet etti ve gözüm yanağımın üzerine aktı. Oradakiler ayrıldı. Ben gözümü elime alarak onu süratle Resulullah'a götürdüm. Hazreti Peygamber onu görünce ağlayarak, "Ya Rab, Katade senin peygamberini gözüyle korumuştur. Onun gözünü gözlerin en güzeli ve en keskin bakışlısı yap," diye dua etti. Gerçekten de gözüm gözlerin en güzeli ve en keskin bakışlısı oldu. Hazreti Peygamber'in dua ve müdahalesiyle
ashabtan bazılarının göz ağrısından kurtulmaları.

0: Ebu Zer'in gözü Uhud gününde isabet aldı. Hazreti Peygamber tükrüğünü sürdü ve o gözü diğerinden daha sağlam oldu. Bedir günü bir ok atıldı, gözümü çıkardı. Resulullah gözüme tükrüğünü sürdü ve dua etti. O göz bana hiçbir eziyet vermedi. Babam beni Hazreti Peygamber'e götürdü. Gözlerimde beyazlık vardı. İki gözümle de bir şey görmüyordum. Hazreti Peygamber, "Niçin böyle oldu?" dedi. Ona, "Devemi alıştırırken çıplak ayakla yılan yumurtasına bastığımı ve gözlerime bu yüzden beyazlık düştüğünü söyledim." Hazreti Peygamber, gözlerime tükürerek okudu ve gözlerim görmeye başladı. Onu 80 yaşındayken gördüm. İğneye iplik geçiriyordu. Zennire'nin kör olan gözünün açılması. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani şöyle anlatıyor. Ebu Bekir, Zennire'yi azat ettikten sonra onun gözleri kör oldu. Müşrikler, onun gözünü Lat ve Uzza kör etmiştir dediler. O da, yalan söylüyorlar. Allah'ın beytine yemin ederim, Lat ve Uzza'nın bir zararı ve faydası olmaz dedi ve Allah da bunun üzerine gözlerini geri verdi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen...

0: 8.68'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kâle rabbi inni da'utu kavmi leyle ve nehara. Dedi ki Nuh aleyhisselam, ilk yakarışı, ilk yalvarışı, Allah Teala'ya hali arz edişi, belki 950 yıl sonra bu suredeki ilk arzı, ilk yakarışı anlatıyorum ya Rabbi ama çaresiz bir halim var. Neleri yaptığını Allah Teala neden anlatıyor? Niçin? Allah Teala da bize haber veriyor. Yani sen de böyle yap. Nuh Aleyhisselam'ın dilinden bir Müslüman önüne ne kadar engel mani çıkarsa onları aşacak, geçecek, yoluna devam edecek. Nuh Aleyhisselam'a bakacak. Kâle Rabbi, Rabbim, inni da'utu kavmi, ben kavmimi, milletimi davet ettim. Hem de leyle ve nehara, gece gündüz durmadan, muttasıl olarak geceyi gündüze ekledim. Gündüzü geceye ekledim. Gördüğüm her yerde İslam dedim. Kurtuluş yolu dedim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Felem yezidhum duai illa firara. Nuh Aleyhisselam anlatıyor, davet ediyor. Felem yezidhum duai. Benim davetim, benim çağrım illa firara. Ancak onların imandan, İslam'dan uzaklaşmasını artırdı. Yani buradaki firarı davetine isnat ediyor. Neden ona isnat ediyor? Çünkü çağırdıkça uzaklaşıyorlar. İslam dedikçe nefret ediyorlar. Bugün aynı insanları, aynı güruhu görürsünüz. Peygamber İslam diyecek, onlar nefret edecekler. Müslümanlar bugün o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidenler İslam diyecekler, o grubu, o güruhu nefret eder halde göreceksiniz. Bunlar normal. Yani kendinizde kusur aramayın bundan dolayı. Elbette en yanınızda olanlar, belki uzakta olanlar sizin ifadelerinizi alacaklar, cımbızlayacaklar. Oradan hareketle takir edecekler. Sıradan ifadeler görün bunları. Bunlardan dolayı müteessir olmayın. Felem yeziduhum duai illa firara. İslam dedikçe gelenler olacak, uzaklaşanlar da olacak. Sonra gruplar size gelecekler, hocam diyecekler. Bu davet dilinizi gözden geçirseniz, çok sert konuşuyorsunuz, insanlarla böyle daha anlaşabilir, itidal dili yakalasanız, oradan anlatsanız, gelirler, bu şekilde gelirler. Yani bunları aldırmayın, herkesi dinleyin. Değerlendirmelere bakın, değerlendirme. Müslüman tenkitten daha ziyade ne yapar? Değerlendirir karşıdakini Allah rızası için. Şunu şöyle değil de böyle yapsan, Allah rızası için yapılan bu değerlendirmeleri alın. Bunlara bakın. Yanlış yaptıklarınız vardır mutlaka. İnsan olmamız hasebiyle yanlış yapmamız tabidir. Fakat eğer birileri

Sizin Allah Teala'nın ayetlerin esas alarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas alarak yaptığınız çağrıdan, davetten rahatsızlığı söz konusuysa bundan dolayı geri adım atmayın. Bu sizi sentezlere götürmesin, bu sizi savurmasın, teslim olmayın bunların karşısında ya da önünde diz çökmeyin. İşte peygamber çağırıyor, onlar uzaklaşıyorlar. Çağırdıkça uzaklaşıyorlar, çağırdıkça nefret ediyorlar. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اِلَّا فِرَارًا وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. Yani لِتَغْفِرَ لَهُمْ, sen onları affet diye ne zaman ben onları çağırdığımda. Burada müsebbibi zikrediyor, yine mecazı mürsel var ama sebebi kastediyor. O sebep nedir? İman. İman edince Allah Teala onların günahlarını affedecek. Yani onları esasında iman etmeye davet ediyor. Fakat iman edince Allah Teala onların günahlarını affedecek. Onun için burada sonucu zikrediyor. İmanın neticesinden bahsediyor. Ve inni küllemâ da'utuhum, ne zaman onları davet ettim, litagfire lehum, ce'alû asâbi'ahum fî âzânihim. Yine burada küllü zikrediyor, cüzü kastediyor. Mecaz-ı mürsel var. O cüz, kül nedir? Parmak. Parmak insanın kulağına girmez. Ne girer? Parmağın ucu girer. Fakat ce'alû asâbi'ahum, parmaklarını fî âzânihim, kulaklarına koydular. Yani o kadar nefret ediyorlar ki İslam'a dair tek kelime şöyle dursun, tek bir harfi bile duymak istemiyorlar. Öyle bir nefretleri, öyle bir öfkeleri var. Onların öfkeleri tabii. O öfkeden dolayı geri adım atmayın. Onlarla masaya oturmayın. Elbette masaya oturacaksınız. Fakat masaya neden oturacaksınız? Tebliğ için oturacaksınız. Allah'ın dinini onların hevalarına, arzularına, şehvetlerine uydurmak için değil. Peki ce'alû asâbi'ahum fî âzânihim وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ. Yani onlar elbiselerine büründüler, yüzlerini kapattılar. Nuh Aleyhisselam oradan geçiyorsa görmek istemediler. Alnında secdenin izi olan bir Müslüman görmek istemezler. İslam'ın nuru olan bir mümini gördüklerinde rahatsız olurlar. Yani onlar bir öfke nöbetine yakalanırlar. Tıpkı orada olduğu gibi. Onun için mekanlarını ayırırlar, mahallelerini ayırırlar, sitelerini ayırırlar. Ve stagşav thiyabuhum ve asarru, ısrar ettiler küfürde, kibirde, tuğyanda. Onlar ısrar ettiler küfürlerinde. Ve stekberu stikbara, kibirlendiler, iman etmekten geri durdular. Ve stekberu stikbara, yani kim dedi bu Müslümanlar, dudak büktüler, küçük gördüler, aşağıladılar, hakaret ettiler, cami dediler, çorap kokusunun olduğu yer. Müslüman dediğiniz ya hammal olur ya çaycı olur. Eskiden öyleydi. Sadece fabrikada, iş yerinde, devlet dairelerinde temizlik yapan hanımların onların başlarını kapatmalarına müsaade ederlerdi. Çaycıysa bir hanımefendi kardeşimiz, onun başını kapatmasına müsaade ederlerdi. Yani bu halleriyle şunu söylerlerdi: İşte temizlik yapacaksa bir hanım, o başını kapatabilir. Çay getirecekse kapatabilir ama muallime olacaksa kapatamaz. Tabibe, doktor olacaksa kapatamaz dediler. Fakat o zaman direnen Müslümanlarda bir şuur vardı. Onlar İslam'a göre kapanırlardı, ya çarşaf giyerlerdi, ya başörtüleri buraya kadar pardesu giymiş giyerlerdi. Fakat şimdi serbest kalınca artık onlar başörtüsü ya da çarşaf pardesu giymiyorlar. Allah Teala'nın emrine göre değil de modanın talimatlarına göre bir hayatı benimsediler. O örtü değil yalnız. O hakkında ayet olan Allah Teala'nın emri değil. Onun hakkındaki talimatları modacılar verir. Eğer örtü buraya giriyorsa altında pantolonlar, üzerinde ceketler, tunikler varsa.
Peki, ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Sonra peygamber devam ediyor mücadeleye.

Avutuhum cehara mucahiren. Hal burası. Onları ya Rabbi açıkça davet ettim. Önce gizli çağırıyor. Evlere gidiyor. Hane hane dolaşıyor. Gördüğünü anlatıyor. Kenara çekiliyor. Allah Teala var diyor. Yapmayın. Bu hayatın bir sonu var. Bizi bir damla sudan var eden bu hayatın hesabını bize soracak. Aldanmayın. Tabii sonra bunu izhar ediyorlar. Her yerde engelleyince artık herkes onun davetinden, risaletinden, nübüvvetinden haberdar olunca Nuh Aleyhisselam açıkça ilan ediyor. Meydanlarda bir peygamber var. Meydan meydan hakikati anlatıyor. Yani o zaman buradan şu çıkacak. Her yerde Müslüman konuşacak. Meydanda, kürsüde, minberde, radyoda, televizyonda Allah ve Resul davasını anlatacak. En yüksek seda İslam'ın sedası olacak. Thumma inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra. Bu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın davetteki üçüncü merhalesi. Önce gizli, sonra açıktan. Üçüncü merhale ise inni a'lantu lahum, ilan ettim. Ama bunun yanında ve esrartu lahum israra, tam bir gizlilikle de bir kısmına o halde anlattım. Hem açık anlattım, hem gizli anlattım. Ve dedim ki onlara, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ dedim, اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin, ona yönelin. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Bu cümle öncesini talil ediyor. Neden ona yönelin? Çünkü اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا O Allah Azze ve Celle yöneleni affeder. İnsan neden tövbe eder? Şirkten eğer müşrikse, kafirse küfürden tövbe eder. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Mürebbiniz olan Allah Azze ve Celle'ye yönelin. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا O Allah Azze ve Celle, mübalağa sıgası var burada, affeder, hiçbir şey bırakmaz. Çamaşır makinesine atılan bir elbise, üzerinde lekeler var. O deterjanı koyarsanız, suyu açarsanız, düğmeye basarsanız, biraz sonra alırsanız hiçbir şey kalmaz. Tevbenin de aşamaları var. Kişi pişman olur, nadim olursa, önceki o günah aklına geldiğinde gözleri doluyorsa, nasıl ben bunu yaptım, Allah'a Azze ve Celle'ye isyan ettim, asi oldum, bunu düşünüyorsa o zaman o elbise gibi tertemiz olur. Fakat yalnız başına elbiseyi buraya koysanız, hadi temizlen deseniz, su yoksa, deterjan yoksa, makina yoksa, o zaman o haliyle kalır. Harekete geçirmeli. Hazreti Ömer'e geliyorlar, diyorlar ki yağmur duası yapsan, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Allah Azze ve Celle'ye istiğfar ediyor. Diyorlar ki yağmur duası istiğfar ettik diyor. Neden öyle söylüyor Ömer radıyallahu anh? Çünkü Nuh Aleyhisselam kavmine Allah'a istiğfar edin, emir, istagfiru rabbeküm, bu emrin cevabı nedir? Yursilis sema'a aleyküm midrara. Emrin cevabı olduğundan dolayı yine burada fiil-i muzari mezzum oldu. Hasan Basri'ye biri geliyor, kuraklıktan bahsediyor, istagfirillah diyor Allah Teala'ya, tövbe et. Başka biri açlıktan bahsediyor, yine ona istagfirillah diyor. Başka biri ürün azlığından, verimsizliğinden bahsediyor, ona da istagfirillah diyor. Biri çocuğunun olmadığından bahsediyor, ona da istagfirillah diyor. Neden? Çünkü neden diye soruyorlar. Her meselede sana soru sorduk, her birinde de bize ya da bu adamlara istagfirillah, Allah'a istiğfar et, ona yönel dediniz. Fakat her biri farklıydı. Biri kuraklıktan, biri açlıktan, biri çocuğunun olmamasından, biri ürününün azlığından sana şikayetçi olmuştu, dua et demişti. Sen de onlara istiğfar etmeyi emrettin. Neden? O zaman Hasan Basri Hazretleri şimdiki ayeti kerimeleri okudu. Nedir onlar? Yursilis sema'a aleyküm midrara. İstiğfar edin ki Allah Teala'ya semayı indirsin. Ya da yine burada mecazı mürsel var. Semayı zikrediyor. Neyi kastediyor? Neyi murad ediyor? Yağmuru murad ediyor. Ya da ma es semai, semanın suyunu size indirsin. Aleyküm midrara, çok böyle hızlı bir şekilde akan, boşalan bir şekilde indirsin. Bereketli yağmurlar.
ürünü helak eden değil de ürüne

0: Hayat veren yağmurlar yağdırsın. Yürsilis sema aleyküm midrara. Peki, istağfiru rabbeküm. İstiğfar edin bir, yağmur yağdırsın. Başka istiğfarın karşılığı nedir? İstiğfarın mükafatı nedir? Ve yumdidküm bi emvali ve benine. Size Allah Azze ve Celle ve yumdidküm imdad etsin mallarla ve evlatlarla, oğullarla. Oğul güçtür, mal da güçtür. Eğer istiğfar ederseniz bunu verir size. Ve yumdidküm bi emvali ve benine ve yec'al lekum cenneti ve yec'al lekum enhara. Size bahçeler, bostanlar versin. Orada ürünler hasat edin. Ve yec'al lekum enhara. Size böyle akan nehirler versin ki o nehirlerle bağlarınızı sulayın, ekinlerinize hayat verin. Ve yec'al lekum cenneti ve yec'al lekum enhara. Peki o zaman istiğfarda ne var? Bir, günahların affı var, dünyaya dair bereket var, yağmurun gelmesi var, bir de mal sahibi olmak var, evlat sahibi olmak var, işte bahçelere, ürünlere hayat gelir, nehirlerin debisi yükselir. Bütün bunlar duanın, istiğfarın bereketidir buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَى buyuruyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي kim benim zikrimden yüz çevirirse عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَى yani o zaman ne olur? Onun için dar bir hayat olur. Dar bir hayat. Daralır. Yani diyeceksiniz ki batılılar, onlara baktığınız zaman onların hayatında bir darlık yok. Daha zenginler. Nasıl oluyor bu? Onlar kafesin içindeki kuşlar gibiler. Zenginlikleri var fakat rahatları yok. Onun için bara giderler, onun için eğlence merkezlerine giderler. En rahat mekanlar nerelerdir? Şeriatın yaşandığı tekkeler. O tekkelerde lüks bir hayat yoktur. Zahidane bir hayat var. Eğer oradaki meşayih kiram isteseler, arzu etseler, mutlaka onlara çok güzel tekkeler, dergahlar yaparlar, inşa ederler, oraları tezyin ederler. Fakat onu istemezler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hayat yaşamıştı. Mütevazi bir hayatı vardı. Annelerimiz daha rahat bir hayat, daha müreffeh bir hayat istiyorlardı ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öyle bir hayatı reddetmişlerdi. Peki böyle bir hayat var. O hayatın içerisinde nebiler rahat ettiler. Yine böyle bir hayat var. O hayatın içerisinde salih olanlar var, abidler var, zahit olanlar var. O hayatın içinde zahitler var fakat dünyanın huzur adaları oralar, oralar, o tekkeler. O zaman batı mal sahibi, mülk sahibi fakat huzur yok. Evleniyor, çocuğu oluyor. Sonra o çocuğu evden atıyor. Diyor ki kendi hayatını kendin kazanacaksın. Kadın yaşlanıyor. 60-70 yaşına geliyor. Evde yalnız başına ölümü bekliyor. Veya kimsesizler yurduna kaldırıyorlar. Evin tadı kimsesizler yurduyla, bakım eviyle kıyas edilebilir mi? Batı işte bir de buradan bakın. Aileleri dağıldı, perişan oldular. Peki yani Allah Teala... وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَى yani o darlık veriyor, evet darlık veriyor. İslam'ın hakiki cephede yaşanmış olduğu tekkeye kıyasla o hayata bakmış olursanız ne kadar dar olduğunu anlarsınız, idrak edersiniz. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Yine Allah Teala Hud suresinde Hud aleyhisselamın dilinden, onun lisanından insanlara bereketin yollarını anlatırken veya kavm istagfiru rabbeküm Hud aleyhisselam kavmine, milletine ey kavmim, ey milletim istagfiru rabbeküm Rabbinize istiğfar edin thumme tubu ileyhi ona yönelin yursilis sema aleyküm midrara yağmuru semayı size indirsin. Bereketli yağmurlar, bol yağmurlar size indirsin. Yine burada yursilis sema neyin cevabıdır? emrin cevabıdır. Tevbe edin, istiğfar edin ki Allah Teala indirsin. Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm. Allah Teala gücünüze güç versin. Nasıl olacak bu? Tevbeyle olacak, istiğfarla olacak. Yani yönelirse Müslümanlar, kamil manada bir ittibaları olursa Allah Teala onların hayatına kuvvet verecek. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimize bakın. Onlarda bir tevbe ittiba hali vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te onlara İran'ın, Mısır'ın, Kisra'nın fethini müjdelemişti. Kayseri müjdelemişlerdi. Roma'nın belini kıracaklardı. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum daha hayattayken bunu yaptılar. Gördüler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi müjdesi nasıl tahakkuk etti. Hakikat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken Hendek'teydi. Şuradan şuraya gidemiyorlardı. Münafıklar da alay ediyorlardı. Evlerine gidemiyorlar. Hicaz Yarımadası'ndaki o küresel güç Müslümanları kuşattı ama Muhammed onlara neleri vaat ediyor diyorlardı. Peki Allah Teala istiğfar eden o sahabeye dünyanın en güçlü devletlerini çökertme kuvveti verdi mi? Verdi. O halde istiğfar ederken Müslümanlar kurtuluşu, hilafeti bunları da istemiş oluyorlar. Yeryüzünde yeniden İslam adına hükümranlığı da hakimiyeti de istemiş oluyorlar. Ki bu ikinci bölümde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın davetinden, tebliğinden, mücadelesinden mesai bilmeyen, yorulmayan o davetinden bahsediyordu. Başka neler yapıyordu, neler söylüyordu? Maleküm la tercune lillahi vakara. Diyor ki milletine, kavmine ne oluyor size? La tercune lillahi vakara. Allah için vakarı ona uygun görmüyorsunuz. Yani adamlarınızdan korkuyorsunuz. Diyorsunuz ki Müslüman olursak bu adamlar bizi ne yaparlar? Bizim hayatımıza son verirler, öldürürler, dar ağacına gönderirler. Ya bir insandan korkuyorsun. Bir damla sudan gelen, hastalık geldiğinde, ölüm geldiğinde dayanamayan, direnemeyen, ayakta kalamayan o adamlar, onların karşısında eğiliyorsunuz, diz çöküyorsunuz da مَالَكُمْ لَا تَرُجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا. Ne oluyor size? Bir damla sudan var eden Allah Azze ve Celle'nin huzurunda niçin teslim olmuyorsunuz? Neden onu tazim etmiyorsunuz? Ya da مَالَكُمْ لَا تَرُجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا. Allah Teala'nın eğer burada tevbe ederseniz, istiğfar ederseniz yarın ahirette size büyük ecirler, büyük mükafatlar vererek iman ve İslam'ınızdan dolayı sizi tazim edeceğini, yücelteceğini ondan neden ummuyorsunuz? Yani beynel havfi ve raca, korkuyla umut arasındaki bir hayatı yaşamaya Allah Azze ve Celle ümmeti Müslümanları davet ediyor. Peki وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا. Yani bunu Allah için ummuyorsunuz, bu vakarı yapmıyorsunuz ya da Allah Teala'nın sizi sevapla, ecirle ahirette tevkir edeceğini, yücelteceğini ona yakıştıramıyorsunuz, ummuyorsunuz. Ne olduğunuz halde وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا. طَوْرًا onun cemisi atvar, yani hal hal Allah Teala merhale merhale sizi yarattığı halde. Nasıl yaratmıştı? Allahu lezi halakaküm min zafin. Allah Teala sizi bir zaftan yarattı. Bir damla sudan yarattı. Ya da ve lekad halaknel insane min sulaletin min tin. Thumma cealnahu nutfeten fi kararin mekin. Thumma halaknen nutfete alakaten fe halaknel alakaten muzgaten fe halaknel muzgate izamen فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ. Yani Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Sonra insanoğlu nutfe, embriyo olur ardından. Ardından ne olur? Bir parça, bir tutam et olur. Sonra o et kemikleşir, içinde kemik olur, dışında adale olur. Allah Teala anne karnında merhale merhale insanoğlunu yarattı. Yaratan o. Ayaklar olmadan yaratabilirdi. Eller olmadan da yaratırdı. Göz olmadan da yaratırdı. Yaratma emrini veren oysa yönetme emrini de ondan alın. Vakad halakaküm etvara. Sizi bu halde yarattı. Şeklinizi görüyorsunuz, suretinizi görüyorsunuz. Görüyorsunuz da yaratmasını kabul ediyorsunuz da neden yönetmesine itiraz ediyorsunuz? Bunu biliyorsunuz da o Allah'ı niçin tazim etmiyorsunuz? Ya da şu ibadetleri yaparsanız, istiğfar ederseniz karşılığında size ahirette büyük makamlar lütfedecek. Neden bu noktada problemler yaşıyorsunuz? Önce enfüsten delil getirdi, bizden. Vakad halakaküm atvara dedi. Bizi anlattı, yaratılışımızı nazarımıza getirdi. Şimdi elem terav keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaka. Onlar görmediniz mi? Elem terav görmediniz mi? Keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaka. Yedi kat semayı üst üste tam bir uyumla Allah Azze ve Celle nasıl yarattı görmediniz mi? Yani görüyorsunuz, eğer bunları yarattıysa ki yarattı, siz de buna şahitsiniz. Başınızı kaldırdığınız zaman bedihi bir hakikat olarak buna tanık oluyorsunuz. Bunları yapan Allah Teala sizin dünyanıza, hayatınıza nasıl olur da nizam vermesin? Nasıl olur da semayı bu ahenkte yaratan, bu dünyada yapılan yanlışların ahirette size hesabını sormasın, ecrin karşılığını vermesin, verip sizi orada yüceltmesin. Eğer ihanet ettiyseniz bunun karşılığında verip cehenneme göndermesin. İşte afaka bak, işte enfüse bak, kendi yaratılışına bak, alemdeki nizama bak, oradan Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü, kudretini görürsün buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Yani oraya işaret ediyor. وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا. Yani وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ. Allah Teala ayı, kameri o semavatta ışık yaptı, nur yaptı. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Güneşi de sirac yaptı. Yani o ayın ışığının kaynağı yaptı. Dünyayı aydınlatıyor. Her şey ışığını oradan alıyor. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا. Hazreti Adem'e bakarsanız Allah Teala onu topraktan yaratmıştı. Bir bitkiyi bitirir gibi, ona hayat verir gibi size hayat verdi. Bitki önceden var mıydı? Yoktu. كَانَتَا رَتْقًا. Yani alem birbirine bitişikti. Sonra Allah Teala ayırdı, böldü. Semalar yer oldu. Yerde bitkiler oldu, tohumlar, oradan ağaçlar, bitkiler vücuda geldiler. Fakat insanlığın hayatından, dünyada canlıların oluşundan bugüne kadar bitkiler türlerini değişmediler. Onlar türlerini koruyorlar, büyük oranda muhafaza ediyorlar. Buğday ekiyorsunuz, yine buğday alıyorsunuz. Peki nasıl oluyor bu? Onun mühendisi kim? Bitiren kim? Allah Azze ve Celle. O bitkilere, ağaçlara hayat veren size de onlar gibi hayat verdi. Nasıl tohumları o yarattı? Ondan öncesi, yani yaratmadan önce o tohumlar yoktu. Sizi de o Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'le yarattı. Sonra Hazreti Havva'dan çoğaldınız. Bu şekilde farklı milletleri, yapılara ayrıldınız. وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا. Sonra sizi tekrar o toprağa döndürecek. وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا. Tam bir şekilde oradan çıkaracak. Mef'ulü mutlak. Yani burada şuna işaret var. Hiçbir organınız orada kalmayacak. Neyiniz varsa onunla dirileceksiniz. İnsanoğluna zor geliyor. Olur mu diyor. Çürüyen bu beden nasıl olur da hayat bulur? Allah Teala oraya işaret ediyor. Thumma yu'idukum fiha ve yukhrijukum ihraca. Vallahu ja'ale lekumul arda bisata. Allah Teala yeri sizin için, ceale leküm sizin için yeri ne yaptı? Bisata yayılmış, böyle yürümenize, yaşamanıza uygun hale getirdi. Eğer sivri kayalar olsaydı, taşlar olsaydı insanlar oraları ekemezlerdi. Oralarda tarım yapamazlardı. Ekmekleri, bitkileri, gıdaları olmazdı. Yani bu dünyayı yarattı ve sizin yaşamanız için uygun hale getirdi. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Yani o yerden bir kısmındaki o subulen yollara, ficaca, ficaca geniş, geniş yollara girmeniz için, oralarda yürümeniz için, yönünüzü, yolunuzu bulmanız için, hayatınızı devam ettirmeniz için bütün bunları yaptı. Peki surede ikinci bölümde ne vardı? Nuh Aleyhisselam İnsanları Allah Teala'nın yoluna, onun dinine davet ediyor. Mesai mefhumu yok. Bütün davet usullerine, yöntemlerine başvurdu. Fakat kuru kuruya bir davet yapmadı. İnsanları hem kendilerinden hareketle, وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا, kendi yaratışları üzerinden Allah Teala'nın büyüklüğünü, kudretini anlattı. Sonra اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا diyerek onları afaka çağırdı. Dış dünyada Allah Teala'nın kudretine neler işaret ediyorsa onlar üzerinden iman çağrısı yaptı. Fakat direnen bir toplum var. İlk raporu Nuh Aleyhisselam'ın قَالَ رَبِّي اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَوْ وَنَهَارًا, gece gündüz anlatıyorum. Fakat anlattıkça onlar uzaklaşıyorlar, isyan ediyorlar. Şimdi peygamberin ikinci arzı, artık sona doğru geliniyor. Tufan olacak, onlar helak olacaklar. Hazreti Nuh Aleyhisselam tekrardan o milleti davet ediyor, halinde Allah Teala'ya arz ediyor. Kâle Nuhur Rabbi, Nuh Aleyhisselam Rabbine, Rabbi ey Rabbim dedi. İnnehum asavni, onlar bana asi oldular. Onlar isyan ettiler. İnnehum asavni vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. Yani vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. Malı ve evladı, malı ve ailesi, malı ve çocuğu tabi burada evladı ama bütün ailesini bunun içine sokarsınız. Ancak hasara, hüsranını artıran, dünya ve ahirette perişanlığını artıran işte o adamlara uydular. Vettebe'u tabi oldular. Kime? مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا, malı ve evladı ancak hüsranını artıran bu kişilere, zalimlere, emirlere, sultanlara, Allah'a isyana davet eden o lider kadroya tabi oldular. Kime isyan ettiler? Hazreti Nuh Aleyhisselam'a isyan ettiler. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Kübbara, kübar kelimesinden daha fazla mübalağa ifade eder. Kübar da kebirden daha mübalağalı bir kelime. Ve mekeru mekren kübbara. Yani büyük tuzaklar kurdular Hazreti Nuh Aleyhisselam'a. Neler dediler? Hud suresinin 27. ayet-i kerimesi. فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Dediler ki, فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Seni ancak bizim gibi bir insan görüyoruz dediler. Onun üzerinden gittiler. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَعْدِيَ الرَّئِيِ. Ancak bizim içimizden ayak takımı, görüşü olmayan, fikri olmayan bu süfaha kadrosu sana ittiba ediyor dediler. Eğer davan hakikat olsaydı o zaman bizim düşünenlerimiz, zenginlerimiz, ağalarımız, paşalarımız sana ittiba ederdi. فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, onun kavminden olan o ileri gelen o kafirler konuşuyorlar. Diyorlar ki مَا نَرَاكَ illa beşeren mislena, bizim gibi bir adamsın. Ve ma narake tebaake illa allazina hum araziluna ba'diyar ra'yi, böyle sefihler ayak takımı sana ittiba ediyor. 27. ayet-i kerime Hud suresi. Bu tuzakları kuruyorlar. Diyorlar ki insanlara, Nuh'un davası hak olsa bak şu emirler, şu sultanlar, şu zenginler, ağalar, bunlar ittiba ederlerdi diye zehirliyorlar insanları. Ayak takımı gidiyor diyorlar. Neden daha akıllı olanlar iman etmiyorlar diye zihinleri karıştırıyorlar. Peki sonra bu kadarla yetiniyorlar mı? Hayır. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Diyorlar ki وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, sakın ha Nuh'un söylediğini kabul edip Allahu Ekber demeyin. La ilahe illallah demeyin. Nuh Aleyhisselam neye davet ediyordu? Allah Teala ibadet edin, muttaki olun, bir de bana itaat edin diyordu. Bunlar da tersini söylüyorlar. Diyorlar ki وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, sakın ha ilahlarınızı bırakmayın, terk etmeyin. Ne kadar varsa bütün ilahlar, onlara ibadete devam edin. Bir de onların içindeki büyük putlar var, onların özel isimlerini zikrediyorlar. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَدْ, putunu terk etmeyin. وَلَا سُوَاعًا وَلَا سُوَاعًا, yani suvayı terk etmeyin. وَلَا يَغُوثَ, yavuz denen bir putları var. وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا, bu beş tane put sayıyor. Bunları bırakmayın diyor kafirler insanlara. Bırakıp da Nuh Aleyhisselam'a gitmeyin. Her toplumda bunlar var. Bugün de var. Aristokrasi kesimi, yani galip olanlar mağlup olanlara, ezenler ezilenlere, ruesa tabi olanlara kendi hayatlarını anlatırlar. İşte bugün bir dünya var, seküler bir dünya var. O dünyanın hakimleri, o dünyanın hükümranları dönerler mazlumlara, sinemayla, tiyatroyla, gazeteyle, bu iletişim vasıtalarıyla farklı şekil ve suretlerde, programlarda kendi yalanlarını anlatırlar. Sakın ha bizi bırakmayın derler. Neden yarışma programına bir kadını soyup da çıkarırlar? Şeytanın yolu garip kalmasın diye, oradaki insanlar ayrılmasınlar diye sürekli tarzlarını, muhtevalarını yenilerler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki, وَقَدْ اَظَلُّوا كَث۪يرًا, bunlar çok insanı sapıttılar. Kim? Ruesa. Allah yolundan uzaklaştırdılar. Nuh Aleyhisselam'ın burada Allah Teala yakarışı var. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ظَلَالًا, yani zalimlerin ancak dalaletini artır ya Rabbi diyor. Bunlar hidayete ermiyorlar, İslam'a gelmiyorlar. Nuh Aleyhisselam da Allah Teala'nın ihbarıyla buna muttali oldu. Muttali olunca ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amene, iman edenlerin dışında kimse inanmayacak, ittiba etmeyecek. Ve uhiye ila Nuhin, Nuh'a bu vahyedildi. Onların hallerini biliyor. Bundan sonra gelmeyecekler. Onun için ellerini kaldırıyor. Madem bunlar zehirliyorlar, madem o cahiliye geleneğini, örfünü, adetini koruyorlar. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا diyorlar. Aman ha bu putları terk etmeyin. O zaman ya Rabbi bunların dalaletini artır, yok olsun, gitsinler ki bu bir avuç Müslümanı koruyabileyim, benden sonra da insanlar bunları zehirlemesin. Mimma hatiatihim ugriku, mimma hatiatihim ugriku, hatalarından dolayı onlar boğuldular. Burada hasır var, onun için car mecrur takaddüm ediyor. Yani onlar başka bir şeyden dolayı değil, hatalarından dolayı boğuldular. فَاُدْخِلُوا نَارًا, hemen sonra fa takibiye cehennara, ateşe sokuldular. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا, onlar kendileri için Allah Teala'dan başka ensar, yardımcılar bulamadılar. Kimseler gelip de onları cehennemden kurtaramaz. Peki burada anlatılan cehennem mi? Hayır. Neden bahsediyor Allah Azze ve Celle? Kabir azabından bahsediyor. Mimma khatiyatihim ugriku fe udhilu naran. Hemen boğuldular ve ateşe sokuldular. Fa takibiye, hem tertip anlamı da var ama takip anlamı da var. Fümmede de tertip var ama terahi anlamı var. Hemen ateşe alındılarsa, cehenneme şu an insanlar girmediyse o halde onlar kabir azabındalar. Oraya işaret ediyor Allah Azze ve Celle. Peki bunların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra, onun arzından sonra tufan gelecek ve halleri bu olacak. Şimdi dördüncü bölüm surede, dördüncü bölümde o millet helak oluyor. Helak oluşlarını Hazreti Nuh Aleyhisselam görüyor. Peki ellerini kaldırıyor Allah Azze ve Celle'ye, nasıl iltica ediyor? وَقَالَ نُوحُ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا وَقَالَ رَبِّي, dedi ki Nuh Aleyhisselam, ey Rabbim, Allah'ım, kainatın sahibi, la tezer alel ardı minel kafirin, bu kafirlerden yeryüzünde deyyara bir tane bırakma, evine giren çıkan bırakma, gidip gelen bırakma, hayat sahibi bırakma, yok olsunlar ki yolun açılsın ya Rabbi. Tekrar bunlar senin yolunu kapatma noktasında adım atamasınlar. Peki Peygamber Nuh Aleyhisselam neden böyle beddua ediyor onlara? Onun gerekçesini zikrediyor. Yani neden bir tane bırakma? İnneke intezerhum yuzillu ibadek. Yani muhakkak sen intezerhum, eğer onları bırakırsan, yuzillu ibadek, senin kullarını dalalete düşürürler. Ve la yelidu illa faciran keffara. Bunlar ancak facir, ancak böyle çok inkar eden insanlar doğururlar. Peki nereden biliyor Hazreti Nuh Aleyhisselam? Ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amene ayetinden hareketle biliyor ki bundan sonra doğacaklar ne olacak? Facir olacak, kafir olacaklar. Peki Hazreti Nuh'un son cümleleri. Bu mücadele sona erdi. Hak batıla galip oldu. 950 yıl bile sürse sonunda müminler orada zafer duaları yapacaklar. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme istiğfar emri vardı. Gurur, kibir yok Allah Resulü'nün hayatında zerre kadar. İstiğfar halini devam etmeye, tevazu halini korumaya Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam davet ediyor. Burada da 950 yıl devam eden hak batıl mücadelesi var. Hak kazanıyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle tekrar istiğfarı emrediyor. Rabbi gıfirli ve li valideyye emrediyor. O da yapıyor tabii ama burada ne var? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o muhtemel emirden sonra Allah Teala'ya yakarışı var. Yakarış cümleleri. O halde Müslüman bir muvaffakiyetten sonra Allah Teala'dan af ve mağfiretini dileyecek. Rabbi gıfirli, Rabbim beni affet. Veli valideyye, sonra annemi babamı affet. Veli men dehale beytiye müminen, ve benim evime Müslüman olarak gireni affet. Buradaki ev nedir? Onun evi, ama Müslümanlar evlerini mescit yapmışlardı, medrese yapmışlardı. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'a Allah Teala'nın emri gibi, ve cealû buyûteküm kıbleten ve akîmussalâ, yani evlerinizi kıble, evlerinizi namazgah, evlerinizi musalla yapın. Burada da Rabbi gıfirli ve li valideyye ve li men dehale beytiye müminen, ve benim evime mümin olarak giren. Yani ey Müslümanlar, buyuruyor Cenab-ı Hak, burada şuna işaret var. Evlerinizi İslam evi haline dönüştürün, orada İslam da anlatılsın ve oraya mümin olarak girenler, velimen dahere beytiye müminen velil müminine vel müminat, yani beni affet, annemi babamı affet, evime mümin olarak girenleri affet. velil müminine Müslüman erkekleri ve Müslüman kadınları affet. Ve la tezidiz zalimine illa tebara. Ve o zalimlerin de ancak helaketini artır, artır ki bir daha dönemesinler, dönüp de ifsad edemesinler. Neden böyle söylüyor? Çünkü ona vahyedilmişti ki bunlardan kimse iman etmeyecek. O halde bu dünya korunsun, insanların imanı, İslam'ı, istikameti, hidayeti muhafaza ve müdafaa edilsin diye Nuh Aleyhisselam'ın yakarışı var. Bu sure bir tarafta hak, hakkın karargahı, o karargahta Allah ve Resul buyruklarını anlatan Nuh Aleyhisselam, karşı tarafta cahiliye karargahı, orada Nuh Aleyhisselam'a saldıranlar, hakaret edenler. Peki 950 yıl netice, nihayet nasıl oldu? İslam'ın zaferi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mücadelesi nasıl zaferle nihayete erdiyse, eğer bu ümmet istiğfarı kuşanabilirse, Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi doğru şeyleri doğru yerde anlatırsa ve onun davetinde, cihadında mesai mefhumu olmazsa, bütün hakka dair yolları kullanarak insanları İslam'a davet ederse, Allah Teala ona zafer makamına ulaştıklarında istiğfarı emredecektir. Cenab-ı Hak bu sureyi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hakikatiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varoluşuyla, tefsir edişiyle anlamayı, sonra hayatımıza taşımayı, Nuh Aleyhisselam gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gibi hep doğruya, hep güzele, hep en iyiye çağırmayı Rabbim bizlere ihsan buyursun. Estağfurullah ve tuğb ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında

0: bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Uğrak başlıyor. Hazırlayan ve sunan Mesut Tiftikçi. Program yönetmeni Halil Bekki.

Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Yaprakla yağmurun aşkı mesela. Kim olsa serpilen coşturuyor bizi. İmreniyoruz başkalarının mahvına. Yağmur mahvoluyor çarparak. Kendini parçalıyor maşukunun açılan kıvrımında. Yaprak dirimle irkiliyor. Nazlı ve mağrur. Silkiniyor vuran her damlayla. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Bakıp başkasının başkasıyla kurduğu bağlantıya. Aşka dair diyoruz, ilk anı bu olmalı. İlk önce damarlarımızda duyuyoruz çağıltısını uzak iklimlerin. Kokusunu gitmediğimiz şehirlerin önceden bir baş dönmesiyle kabarıyor hafızamızda. Sonra ayrılıklar düşüne dalıyoruz. Bize ait olan ne kadar uzakta. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Başkalarının düşünceleriyle değil. Üstümde yıldızlı gök demişti Königsberg. İçerimde ahlak yasası. Yasa mı? Kimin için? Neyi biriktiriyor yasa? İster gözünü ovuştur, istersen tetiği çek. İdam mangasındasın, içinde yasa varsa. Girmem, girmedim mangalara. Yer etmedi adalet duygusu içimde. Benim çünkü ömrümce adle boyun eğdim. Yıldızlı gökten bana soracak olursanız, kösnüdüm ona karşı. Onu hep altında hissettim. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Ve devam ediyor başkalarının hınçlarıyla. Düşmanı gösteriyorlar, ona saldırıyoruz. Siz gidin artık düşman dağıldı dediklerinde bir anda anlaşılıyor. Baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız. İncecik yas dumanı herkese ulaşıyor, sevinç günlerine hürya doluştuğumuzda tek başınayız. Diyorum hepimizin gizli bir adı olsa gerek. Belki çocuk ve ihtiyar, belki kadın ve erkek. Hepimiz, her birimiz gizli bir isimle adaşız. Yoksa şimdiye kadar hesapların tutması lazımdı hayatımızda. Kendi adımızla başardık. Bilmediğimiz bu isim, hesaptaki bu açık, belki dilimi çözer, aşkımı başlatırım. Aşk yazılmamış olsa bile adımın üzerine, adımı aşkın üstüne kendim yazarım.

Hedef Radyo'dan herkese hayırlı akşamlar. Ben Mesut Tiftikçi. Bugün kütüphanelerden, kitaplardan, hatıralardan ve insanın kendini tanıma yolculuğundan bahsedeceğiz.

0: Çünkü mesele yalnızca okumak değil, okuduklarımızı anlamak, anladıklarımız üzerine düşünmek ve mümkünse hayatımıza taşıyabilmek. Bu akşamki konumuz kütüphanelerden hayata. Kıymetli konuğum Hamit kardeş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hamit hocam, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Öncelikle bütün radyo dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Ben Hamit kardeş. Üniversite eğitimi İstanbul'da gördüm. Ardından sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli medya organlarında gazetecilik yaptım. Birçok kurumda kurumsal iletişime baktım. Hali hazırda Ankara'da bir sivil toplum kuruluşunda kurumsal iletişim müdürü olarak çalışıyorum. Farklı ortamlarda kitaplardan, kitap okuma kültüründen konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Bugün de burada aynı konu üzerine konuşacağız inşallah.
0: İnşallah hocam, hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk.
0: Ben sizi tabii yakından tanıdığım için siz kitap sever ve evinde bolca kitap barındıran birisiniz. Bu yüzden de öncelikle kütüphanelerden başlamak istiyorum. Siz kitaplarla ve doğal olarak kütüphaneyle nasıl bir bağ kurdunuz? Bize biraz anlatır mısınız?
1: Aslında bu doğal seyrinde gelişti. Şöyle söyleyeyim. Küçük bir Anadolu şehrinde doğup büyüdüm. Dolayısıyla 80'li yıllarda doğdum ve 80'lerin çocuğuyum. 80'li yıllarda bir çocukluğum oldu. Kitaba ulaşmamız zordu. Sadece kitap değil, 10 evin 9'unda televizyonun olmadığı bir ortamdan söz ediyorum. Teknolojiye ulaşmak da zordu. Dolayısıyla aslında okumaktan, kitap okumaktan başka bir eğlencemizin de olmadığı, sokak oyunları ve kitap okumaktan başka bir eğlencemizin olmadığı bir ortamdan bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim kitaba ulaşabileceğimiz yerlerde okul kitaplıkları ve her şehirde bulunan İl Halk Kütüphanesi. İl Halk Kütüphanesi'nden ödünç kitaplar alarak ve farklı zamanlarda bazen yanlış kitap alarak böylece kitap dünyasının içerisine dalmış olduk. Kitapla ünsiyetimiz bu şekilde çocukluktan başladı.
0: Yani kitaplar sizin için yol arkadaşıydı o zaman anladığım kadarıyla hocam. Biraz da zorunluluktan.
1: Zorunluluktan bir yol arkadaşlığı oldu. Fakat daha sonra çok iyi bir yol arkadaşı olduğunu fark ettim, gördüm. Ve o arkadaşlığı hiçbir zaman bozmamaya çalıştım.
0: Çok güzel. Aslında burada yol arkadaşı ifadesi çok güzel. Çünkü bazı kitapları okuruz, bitiririz ve rafa kaldırırız biliyorsunuz. Ama bazı kitaplar da vardır, kapağını kapattığımızda o kitap orada bitmiyor. Bir cümlesi bizimle beraber hayatımızda yaşamaya devam ediyor. Ama bugün şöyle de bir şey var. İnsanların kitaplarla baş başa kalması eskisi kadar kolay değil.
1: Evet.
0: Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi teknoloji bu kadar gelişmemişti ya da o imkanlar sizin yaşadığınız bölgede yoktu. Zorunlu olarak kitaplar okuyorduk dediniz. Bugün ama baktığımızda her yerde bir teknoloji, her yerde telefon, sosyal medya, sürekli bir yerlere yetişme telaşı. Böyle bir dünyada kütüphaneler de belki biraz daha önemli bir hale geliyor. Kütüphaneler aslında insanların kendi iç dünyalarını dinleyebildiği, kendilerine bir sığınak olarak görülebildiği yerler gibi düşünebilir miyiz kütüphaneleri?
1: Tam olarak öyle, fakat şöyle de bir dezavantajımız var aslında. Eskiden şehirler küçüktü, her şehrin bir il halk kütüphanesi olurdu. Şimdi kitap kafeler var, nispeten daha bu bir avantaj da olabilir ama insanı kitaptan uzaklaştıran bir ortam da olabilir. Yani orada kitap mı okunacak yoksa başka şeyler mi yapılacak? Her şehirde insanların gidebileceği kütüphaneler yok. Kütüphaneler biraz daha uzmanlaştı, kategorize edildi. Şimdi baktığımızda bazen çocuk kütüphanesi görüyoruz ya da tarih kütüphanesi görüyoruz. Her kitabın olduğu, herkesin bir arada gidip de kendisinden bir şeyler bulabileceği kütüphaneler kalmadı veya kütüphaneler ders çalışma yerine dönüştü.
0: Etüt merkezi.
1: Etüt merkezi gibi. Yani il halk kütüphaneleri bugün lise öğrencilerinin işgali demeyeyim, yanlış bir ifade olabilir ama il halk kütüphaneleri lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlandığı bir

0: imkan oldu. Klasiklere ulaşma veya kitapları ödünç alıp okuma neredeyse bitti gibi. Ama tam da burada kitaba ulaşmak kolaylaştı. İnternet üzerinden bir tıkla satın alabiliyoruz. Çok iyi kitap dükkanları var ve her türlü kitaba ulaşabiliyoruz. Bu sebeple aslında kütüphaneler bir yandan eskisi gibi o manevi bir atmosferin olduğu, insana kitabı hissettiren atmosferin olduğu ortamlara ulaşmak biraz zorlaşsa da insanlar artık istediği zaman kitaba ulaşabiliyor.
1: Hem dijitalden hem fiziki olarak diyorsunuz.
0: Hem fiziki olarak. Yani satın alma yolları çok kolaylaştı. Dijitalden kastınız e-kitaplarsa evet. O ayrı bir kategori. O da kitap okumayı sevdiren, kitaba götüren bir yol olarak görebiliriz.
1: Yani dijital kütüphaneler de var ama evet, bizim tabii burada bahsettiğimiz fiziki kütüphaneler.
0: Fiziki kitap,
1: tabii.
0: İki kapak arasında tabii. Bolca kağıdın olduğu, tutkal ve kağıt kokusunun hissedildiği kitaplardan söz ediyoruz biz.
1: Yani şöyle, tabii biraz önce de kütüphanelerin mantığından bahsederken, yani teknolojinin de tabii dezavantajının okumayı olumsuz etkilediğini söylemiştik. Bizim bildiğimiz anlamda kütüphanelere girdiğimizde orada tabii sessiz olmak gerekiyor. Çalışanlar var, okuyanlar var. Aslında ben bunu kütüphanelerin en güzel yanlarından biri olarak görüyorum. Yani dışarıdaki dünyanın hızından biraz uzaklaşmış olup insanın kendi iç sesini duyabildiği bir alana dönüşüyor. Burada kütüphane fikri aslında yeni bir fikir değil. Bizim medeniyetimize de çok bir derin karşılığı var. Kütüphaneler sadece kitapların bulunduğu yerler değildi. İlim, fikir ve irfanın buluştuğu mekanlardı. Bugün de sizin bahsettiğiniz gibi bu kültürden biraz uzaklaştık mı hocam?
0: Çok uzaklaştığımızı söyleyemem ama şöyle bir durum var. Bazen insanlar kitapla arasına, kütüphaneyle arasına bir set çekebiliyor. Ve çok fazla seçenek var. Yani kütüphaneler hala orada duruyor. İstanbul'da bir Rami Kütüphanesi yapıldı. Eski Rami Kışlası yeniden inşa edildi. Aslında uygun ve biraz da modern bir şekilde verilerek çok güzel bir şekilde inşa edildi. Ve dünyanın en büyük kütüphanelerinden bir tanesi yapıldı. Ankara'da Milli Kütüphane veya Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gibi devasa kütüphanelerimiz var. Yine İSAM Kütüphanesi gibi akademinin çok istifade edebileceği kütüphanelerimiz var. Fakat hayatın hayhuyu arasında bazen bunları görmeyebiliyoruz. Yani isteyenler için kütüphaneler orada ulaşmak çok kolay. Fakat kitapla ve kütüphaneyle aslında aramıza çektiğimiz o seti kaldırmak gerektiği kanaatindeyim. Kütüphanelerde hala etkinlikler yapılıyor. Hala çok güzel fikri programlar yapılıyor. Böyle bir alışveriş hala var aslında.
1: Yani aslında Hamit Hocam, mesele raflarda kaç kitap olduğu değil. O kitapların etrafa nasıl bir düşünce dünyası oluşturduğu önemli olan. İnsanların birbirinden ne öğrendiği, belki de kitapla insan arasındaki o bahsettiğiniz ilişkiyi anlamak için biraz da kitapların anlattığı insanlara bakmak gerekiyor. Burada biraz kitap türlerinden de bahsedebiliriz. Mesela hatıratlar var biliyorsunuz. Evet. Siz de bildiğim kadarıyla çok okuyorsunuz hatırat. Bir insanın hatıratlarını okumak aslında o insanın hayatına biraz misafir olmak gibi. Siz hatırat okumayı peki neden önemli buluyorsunuz?
0: Şöyle, hatırat okumak tarihi içeriden ve başka bir boyutla yaşatıyor. Bir tarih kitabında savaşın stratejilerini, kaç insanın öldüğünü, cephe hatlarını ve kayıp sayılarını öğreniriz. Ya da kim kazandı, kim kaybetti. Ancak bir hatırat okuduğumuzda siperde bir askerin korkularına, özlemlerine ve o anki ruh haline doğrudan şahit oluyoruz. Yani tarih kuru bir istatistikken bu hatıratlarla o istatistikten çıkıyoruz, ete kemiğe bürünen bir tarih okumuş oluyoruz hatıratlarda. Elbette tarih bilimdir. Nesnel olması gerekiyor. Hatıratlar daha özneldir. İnsanların hayatına dairdir. Bu ayrımda her zaman

0: göz önünde bulundururuz. Zaten bizzat tarihin kendisi değil, resmi tarihin boşluklarını dolduran bir unsurdur.
1: Yani bir nevi hatıratlar. Tarih okumayı sevenlerin zenginleştirdiği bir alan gibi.
0: Evet, onları zenginleştiriyor. Ayrıca tarih sıradan insanların hayatını göz ardı ediyor. Ama sıradan bir insan hatıratını yazdığında o tarih içerisinde nasıl bir yer kaplıyor o insan, onu görebiliyoruz. Biyografik temelli anlatılarda şöyle anlatayım. Yarım kalmış veya o insan hikayelerini görüyoruz. O resmi tarihin soğukluğundan kaçıyoruz ve o dönemin insanların neler yaşadığını bizzat görüyoruz, hissediyoruz. Çünkü resmi tarihte insan yoktur. Toplum vardır, devlet vardır. Fakat insanın bizzat kendisi mikro ölçekte yoktur. Ayrıca şöyle de söyleyebiliriz. O dönemin tecrübelerini çok daha iyi görebiliyoruz hatıratlarda.
1: Anladım.
0: Çünkü bir insanın gözünden şey yapılıyor, anlatılıyor. Ve o dönemdeki zamanın ruhunu yakalamış oluyoruz.
1: Evet, bu da büyük bir zenginlik aslında baktığımız zaman.
0: Yani resmi tarihten daha farklı.
1: Evet, alternatif bir, yani tamamlayıcı bir unsur. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz.

0: Uğrak kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Uğrak devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatıratlardan bahsetmişken bir başkasının hayatına misafir oluyoruz demiştik hatırat okurken. Bazen başkasının hayatını okurken aslında okuduğumuz hatıratlarda kendimizi de görüyor olabiliyoruz. Onun yaptığı bir hata, bizim yaptığımız bir hatayı hatırlatabiliyor. Onun yaşadığı pişmanlık bizim hiç düşünmediğimiz bir tarafımızı düşündürebiliyor. Aslında burada kitap, burada insanın kendisini tuttuğu aynaya dönüşüyor. Dinimizde de biliyorsunuz insanın kendisini hesaba çekmesi çok önemli. Hatıratları da bir anlamda kendi hayatına tuttuğu bir ayna olarak nefis muhasebesi gibi görebilir miyiz hocam?
1: Bir kısmını, hatta hatıratların önemli bir kısmını bu şekilde görebiliriz. Hatta yukarıdaki soruya da bir katkı olsun diye, ama bu sorunun da cevabı olarak şunu söyleyebilirim. Tarih genelde başarılardan veya başarısızlık olsa bile olayları yüzeysel olarak anlatırken, hatıratlarda insanların kriz anlarındaki refleksleri, yaşadıkları buhranlar, psikolojik tutumları da olduğu için, kapsadığı için önemlidir. Hatıratlar farklı amaçlarla yazılabilir. Örneğin bizim toplumumuzda çok fazla kanaat önderi, alim insanlar vardır. Bunların yazdıkları hatıratlar o hocanın, o alimin hatıratı gibi görülür ama esasında hocalarını anlatır. Birçok örnek verebiliriz bu konuda. Kitap ismi vermeye gerek yok ama hoca hatıratlarında ağırlıklı olarak ben bu hocadan ders gördüm, şu hocadan şunu gördüm, şunu aldım diye aslında kendisini anlatmak yerine hocalarını anlatır. Bu da bizim kültürümüzdeki tevazunun, insanın mütevazı olması gerektiğinin bir sonucu. İnsanlarımız kendisini anlatmayı sevmiyor. Kendisini anlatacağım derken esasında hocalarını, etrafındakileri anlatır. Bu da işte bize bir ayna tutar.
0: Yani arkasındaki hikmetten evet. Bahsediyor yani orada.
1: Bu aslında bize bir ayna tutar. O dönemin kanaat önderlerini bize anlatır. Hatırat yazmanın bir başka sebebi de insanın kendisini savunması. Toplumda farklı bir şekilde anılan bir insan ya da yaptıklarının yanlış anlaşıldığını düşünen insanlar, ki politikacılar olabiliyor, devlet adamları olabiliyor bunlar. Ben aslında şunu yaptım, Şener Şen'in bir filmdeki repliği var, tamam yaptım ama hele bir sor, niye yaptım?
0: Evet.
1: Tam olarak böyle bir soruyla evet bunları yaptım ama bu gerekçelerle yaptım diyerek kendilerini savundukları hatıratlardır. Burada da onların anlattığı kadarıyla bazı olayların arka tarafını, iç yüzünü, arka planını görmüş oluruz. Bazı hatıratlarda ise tamamen kendilerini sunma, PR amaçlı yazılır. Bunlarda da insanlar yazarlar, ben şunları, şunları, şunları yaptım. Bunlar da tarihe yardımcı kaynaklık ederler. Eğer üslubu da güzelse değme keyfine, çok rahat, keyifli bir şekilde okunabilir. Bir de günah çıkarma amaçlı hatıratlar vardır. Günah çıkarmayı tırnak içerisinde kullanıyorum. Hı hı. Yanlış anlaşıldığını düşünen insanlar veya kötü anılan insanlar, ben aslında böyle değilim deyip kendisini anlatmaya çalışır. Bu yine PR olarak anlaşılabilir ama daha farklı bir tutum. Siz beni yanlış tanıdınız, ben aslında buyum ey halkım deyip kendisini düzeltme hatıra amacı taşır. Bütün bunların ışığında, yani günümüzde tuttuğumuz bir ayna olarak görebiliriz. Bu insanların hayatlarından kendimize dersler çıkarabiliriz veya bunların yaptıklarını yapmamak gibi bir ders çıkararak da yolumuza devam edebiliriz.
0: Ya burada baktığımızda iyi kitaplar, tabii iyi hatıratlar da insan hayatında yardımcı olup yol gösterebiliyor. Hani başkaları bunu nasıl yaptıysa ben de bunu yapabilirim.
1: Yok, kötü bir insanın hatıratı evet. Da bize tersinden yol gösteriyor. Örnek göster, yani bir diktatörün yazdığı hatıratı da okuyabiliriz. Tabii bundan burada, dersler çıkarabiliriz.
0: Tabii şu boyutu aslında bizim üzerinde durmamız daha kıymetli oluyor. Aynadan bahsetmiştik, evet. Bizi kendimizi yansıtması için. birinin hayatını okuduğumuzda o insanı yargılamaktan ziyade kendimiz nasılız ya da ben nasılım dedirtebilmesi aslında bizim
1: için. Bu bana nasıl bir yol gösterebilir, evet, nasıl bir rehberlik edebilir
0: gibi bir özelliği bunu daha kıymetli hale getiriyor. Ama burada kitap deyince akla hatırat ve düşünce kitapları gelmiyor biliyorsunuz. Roman da aslında hayatımızın önemli bir parçası. Fakat romana karşı toplumumuz biraz mesafeli bildiğim kadarıyla da anladığım kadarıyla. Toplumda zaman zaman şöyle düşünceler ya da şöyle fikirler duyabiliyoruz. İşte roman okuyacağına daha faydalı kitaplar oku. Roman okumak gerçekten size göre zaman kaybı mı hocam?
1: Kesinlikle değil. Benim okumalarımın önemli bir kısmını romanlar oluşturuyor. Romanlar her şeyden önce derin bir empati laboratuvarı. O kitabı okuduğunuzda bazen size benzemeyen bir insanın zihninin içine girme fırsatı buluyorsunuz. O roman kahramanı aslında yazarın kendisinin kurguladığı biri olabilir veya toplumun içerisinden birisi olabilir. Bütün yönleriyle o insanı ele aldığı için kurgu da olsa, gerçeğe yakın kurgu da olsa onun zihnini okursunuz ve kendinize yakın hissedersiniz. Örnek veriyorum, Moby Dick okuduğunuzda, Herman Melville'in Moby Dick kitabını okuduğunuzda basit bir balina avı değildir bu. Bir balina avı okumazsınız.
0: Bir siyaset kitabı aslında. Bak.
1: Siyasetten ziyade aslında tasavvuf kitabı. Evet. İnsanın hırslarıyla, kibriyle, tabiat.

0: hayatla olan mücadelesini anlatıyor. Ve çok iyi bir tercümeden okuyorsanız o geminin güvertesindeymişsiniz gibi okuyorsunuz. O mücadeleyi hissediyorsunuz ve başkalarının motivasyonunu görmüş oluyorsunuz, anlamış oluyorsunuz. Tarih ve coğrafyayı kanlı canlı hale getiriyor romanlar. Yani kuru tarihi bir gerçeği biraz kurguyla süsleyerek aslında bize tarihimizi sevdirebilir romanlar. Burada yine konusu Afganistan'da geçen ve Buzkaşı oyununu anlatan Atlılar kitabını tavsiye edebilirim. Hı hı. O kadar o Afganistan'ın Sarp coğrafyasını, köklü geleneklerini o kadar güzel soluyorsunuz ki bütün ruhuyla anlamış oluyorsunuz.
1: Burada tabii Afganistan'a geçtiniz. Aslında şöyle bir doğal bir açılım yaptınız Samit Hocam. Kitapların coğrafyası yok. Farklı coğrafyalardan da eserler, kitaplar okunabileceğini söylüyorsunuz.
0: Elbette. Zaten Afganistan'la ilgili bu romanı yazan kişi bir Fransız, Joseph Kinsel.
1: Evet. Evet. Yani sınırları aşan bir gücü oluyor baktığımızda, coğrafyaları aşan bir gücü.
0: Ya da Cihan Aktaş, yerli bir romancımız, hı-hı, Türkiye'de yetişmiş bir romancımız. Son romanı Kamerun'da durmuştu zamanda, bambaşka bir toplumun ritmini, sancılarını hissettiriyor. Ve bu hiçbir akademik metnin veremeyeceği şekilde olabiliyor. Verdiğim iki örnekte de akademik metinlerin o soğukluğundan arınmış bir şekilde, sıcacık bir şekilde bütün o toplumun, farklı bir coğrafyanın ruhunu anlamış oluyorsunuz o romanla.
1: Dediğiniz gibi burada bir insanın hayatını değiştiren şey doğrudan bilgi veren bir kitap değil. Bir karakterin yaşadığı hayat olabiliyor. Bir insanı anlamak için de bazen onun hayatına, duygularına ve çatışmalarına bakmak gerekiyor.
0: Tam öyle. Ve romanları okuduğunuzda da kendi içinizde yaşadığınız hüznü, sevinci veya adını koyamadığınız bazı şeylerin tarifini buluyorsunuz o romanda. Evet. Kendi içinizde savaşını verdiğiniz şeyin ne olduğunu anlayamıyorken o romanı okuduğunuzda işte bu, benim yaşadığım budur diyebiliyorsunuz.
1: Kendimizi anlamamıza yardımcı
0: Kendimizi
1: oluyor.
0: Anlamamıza yardımcı oluyor ve zihinsel dağınıklığı önleyip odaklanmayı da arttırıyor. Günümüzde sürekli teknolojiyle hemhaliz, ekranlara bakıyoruz. Bu bizim dikkatimizi dağıtırken roman okuduğumuzda bazen yüzlerce sayfalık bir roman bizi tek bir atmosferin içinde tutuyor. Bütün detayları aklımızda tutmamızı isteyerek hafızayı, olay örgüsünü takip etmemizi sağlıyor. Bu da bizim analitik düşünmemizi arttırıyor. Düşünme kapasitemizi arttırıyor.
1: Peki hocam, mesela dünya klasikleri vardı. İşte Dostoyevski, Tolstoy, Victor Hugo. Bunlar da başka coğrafyalardaki yazarlara kadar uzanıyor. Farklı halleri anlatan eserler var. Bir Müslüman olarak mesela bunları da okumalı mıyız? Yani roman deyince bunların da hayatlarını bilmemiz bize fayda sağlar mı?
0: Yani sadece Müslüman olarak değil, insan olarak. Evet. Diğer toplumları, diğer kültürleri. Zaten yukarıda az önce anlattığım roman okumanın faydaları, klasiklerin her biri birer roman zaten. Evet. Ama klasiklere neden klasik deniyor? Zamanını aşan kitaplar oldukları için. 1600'lü yıllarda yazılan bir Don Kişot bugün romanların atası olarak biliniyor. İlk roman olarak, ilk modern roman olarak ve günümüzde okuduğumuzda bize çok farklı şeyler katabiliyor. Bu klasikler, hem Doğu klasikleri hem Batı klasiklerden söz ediyorum, gerçekten zamanını aşan kitaplar oldukları için her zaman okunabilirler. 10 yılda bir okunduklarında, 5 yılda bir okunduklarında insanlar sürekli bir gelişim içinde olduğu için farklı perspektiften görebiliyorlar klasikleri okuduklarında ve her okuduklarında farklı açılımlar elde edebiliyorlar. Şöyle, birçoğu insan, toplum, ahlak, hukuk gibi konuları ele alıyor. Dolayısıyla yazıldıkları ülkelerle alakalı gelenek, görenek, kültür gibi konuları işlemiş oluyoruz. 18. yüzyılda, 19. yüzyılda toplum nasıl bir şeydi? Victor Hugo'nun, Fransız toplumu. Victor Hugo'nun sefillerinde, evet, bunu görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Dolayısıyla hakikaten okuyanların zihninde hem yeni ufuklar açıyor hem de farklı bir zamanı, farklı bir coğrafyayı anlatabiliyor. Dolayısıyla klasikler kesinlikle okunmalı ama iyi bir çeviriden okunmalı. Eğer Türkçe okuyorsak.
1: Yani bahsettiğiniz gibi insanı anlamanın yolu biraz da farklı insanları tanımaktan geçtiğini söylüyorsunuz. Kitapların da bize yaptığı en büyük iyiliklerden biri de hiç tanımadığımız insanların yerine kendimizi birkaç saatliğine koyabiliyoruz o kitapları okurken. Ama burada tabii şöyle bir soru da aklıma geldi. Bu kitapları okuduktan sonra bunlar bizi gerçekten değiştiriyor mu? Yani kitap okuyup hayatında hiçbir şey değişmeyen nerede olabilir mi?
0: Neden olmasın? Hatta burada Cuma suresinin 5. ayetiydi zannederse. Evet, Cuma suresinin 5. ayetinde Rabbimiz Tevrat'la yükümlü olduğu halde onun hakkını vermeyenler, yani Tevrat'ı okuyup onunla amel etmeyenleri kitap yüklü eşekler olarak tanımlıyor. Demek ki o dönemde vardı, günümüzde de okuyup da kendisini geliştirememiş insanlar neden olmasın? Çünkü insan hem günah işleyebilen, hem en kötüye gidebilen, hem de en güzele yönelebilen bir varlık. Bu bir nasip meselesi. Bilgi eylem uyuşmazlığı her daim vardır. Bu alimler arasında da vardır, devlet adamları arasında da vardır, akademisyenlerde de vardır ve sıradan insanlarda da vardır. Okuduğunu özümseyen, bunu hayatına uygulayan insanlar kitap yüklü merkep olmaktan çıkıp gerçek bir insan olma vasfına yöneliyor. Kur'an'ın bu sarsıcı metaforu, kitap yüklü eşek metaforu aslında geçmişteki bir topluluğu, yani o dönem için Tevrat'la yükümlü olup da onu uygulamayan Yahudileri anlatsa da günümüze de gerçekten güzel mesajlar veriyor. Hangi inanca, bilgi düzeyine sahip olursa olsun, okuyan, bilen ve kütüphaneler dolusu ezberi olsa bile eylemleri okuduklarıyla çelişen herkesi bu benzetmenin muhatabı kılıyor. Asıl mesele bilgiyi taşımak değil, o bilgiyi yaşamaktır. Ve bu da insanın elinde olan bir şey. Çünkü insanın da cüzi de olsa iyi bir iradesi var ve istediğini yapabiliyor.
1: Hocam çok güzel söyledin. Hani okumak başka, okuduğuyla yaşamak başka.
0: Başka.
1: İnsan zihninde de çok fazla bilgiler olabiliyor ama o bilgi davranışlarına yansımıyorsa orada bir eksiklik olabiliyor. Tabii bizim de alimlerimiz mesela Gazali, Yunus Emre, Hikmet Ehli'nin eserlerini okuduğumuzda bazen sadece yeni bilgi edinmiyoruz. İçimizde de başka bir hal oluşturabiliyor. Çünkü mesele bir kitabı açmakla başlamıyor. O kitabı kapattıktan sonra da devam ediyor bazı kitaplar için tabii bu. Okuduğumuz bir cümle hayatımıza bir karşılık buluyorsa belki o zaman o kitap bizimle gerçekten konuşmaya başlamış oluyor da diyebiliriz. Aslında bugün bugünkü programımızın adına da değinecek olursak yani kütüphaneden hayata. Çünkü mesele sadece kitap okumak değil. Okuduğumuz şeylerin hayatımıza dokunması. Peki okuduğumuz o satırlar hayata nasıl taşıyacağız?
0: Şimdi Gazali ve Yunus Emre örneğini verdiniz. Bence onların yazdıklarını değerli kılan güzellik ya da sükunet, yazarın, yani o alimlerimizin kendi nefsinde, kendi içerisinde halletmediği hiçbir şeyi kağıda dökmemesinden kaynaklanıyor.
1: Kendi içinde pişiriyor,
0: kendi
1: onu
0: içinde
1: yaşıyor.
0: Kendi içinde pişiriyor, yaşıyor ve ardından kağıda döküyor. Bu açıdan çok kıymetli. Yani bilgiyi hale dönüştürüyor.
1: Yani bildikleri kendisinde bir vücut bulmuş.
0: Vücut bulmuş oluyor ve onu bize aksettirmiş oluyor. Gazali örneği aslında güzel bir örnek, sorun içerisinde geçen. Gazali'nin hayatına baktığımızda çok gelgitli bir hayatı vardır. İçsel bunalım yaşadığı dönemler vardır. Ama o bütün bunları aşarak İslam aleminin en büyük alimlerinden birisi haline gelmiştir. Batı'da bile bugün eserleri okunan bir alimdir. Gelelim kütüphaneden hayata sorusuna. Nasıl hayata taşıyacağız? Bilgi ve kurgu. Sadece zihinsel bir arşivde durduğunda değil, gündelik adımlarımıza girdiğinde, sızdığında hayatımıza dokunur. Bunu sağlamanın kalıcı bir yolu ise okuma pratiğini bir yandan sürdürürken bunu eyleme alan açmanın yollarını bulmaktan geçiyor. Metinle birlikte bazen duraklamak gerekiyor. Bir şeyi okuduğumuzda, çok parlak bir cümleye rastladığımızda o cümleyi özümsemek için duralım ve kitabı kapatıp o cümle üzerine düşünmek gerekiyor. Okumak ve düşünmek birbirinden ayrı şeyler değil gerçekten.
1: Tamamlayıcı şeyler.
0: Tamamlayıcı şeyler.
1: Bir parçası.
0: Hızlı bir okuma yaptığımızda o kitabı özümsemeyebiliyoruz. Ama kitabı kapatıp gökyüzüne baktığımızda, tefekkür ettiğimizde, onun üzerinde düşündüğümüzde bu belli bir süre sonra kafamızın içine yerleşiyor bir düşünce olarak ve o düşünceyi pratiğe dökmek, hayatımıza yansıtmak çok daha kolay oluyor. Yazdıklarımız üzerine yazmak, okuduklarımız üzerine yazmak da çok iyi bir pratik. Bunu herkesin yapması mümkün değil ama yapabilenlerin okuduklarına dair kesinlikle iyi bir metin kaleme almaları güzel olur. Bu başkalarına yön verecek, başkalarına yol gösterecek yeni güzel metinlerin de oluşmasına vesile olabilir.
1: Burada şunu sorayım, siz çok okuyan biri olduğunuz için okuma usulü nasıl benimsemeliyiz? Yani not almak, düşünmek, sorgulamak, uygulamak. Bunlar aslında iyi okumanın ölçüleri arasında diyebilir miyiz bunları da?
0: Şöyle, bu çok değişken bir şey. İnsandan insana değişen bir şey. Dolayısıyla herkes kendi okuma üslubunu, okuma usulünü arayıp bulmalı. Hiç herkesin bir okuma üslubu, usulü olur. Kimi gürültülü ortamda bile en ağır kitabı okuyabiliyorken, bazı insanlar hikaye okumak için bile çok sessiz bir ortama ihtiyaç duyabilir. Yani her insanın kendisine uygun okuma usulünü fark etmesi ve bunu uygulamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Mesut Bey, siz bu altını çizerek okuyun, şöyle yapın falan dediğimde bu size uymayabilir. Bence yaptığınız okumalar neticesinde bu usulü siz keşfedebilirsiniz.
1: Yani herkes kendi deneyimlerinden
0: kendi
1: sonra,
0: kendi tecrübelerinden
1: uygun olanı
0: bulabilir.
1: Evet, kütüphaneden hayata geldik. Burada biraz çocuklardan da mesela çocuk kütüphanesi. Yani bugün çocukların elinde kitaplardan çok biliyorsunuz daha çok ekranlar var. Anne babalar olarak çocuklarımızın kitaplarla nasıl bağ kurmasını sağlayabiliriz peki?
0: Evde görünür bir okuma kültürü oluşturmak gerekiyor. Yani babalar elinde bir ekran varken, telefon olur, tablet olur veya televizyona bakarken çocuğuna kitap okuma, oku demesi ya da annelerin etkili olmayacaktır. Bu çok klişe bir söz ama maalesef iki kere iki dört edercesine kat'i ve doğru bir şey. Sessiz okuma anları oluşturmak ailecek. Bu da kıymetli ve yemek masasında olabilir, başka zamanlarda okunan şeyler üzerinde tartışmak. Bu çocuğun okumalarını da derinleştirir ve çocukla okuma üzerine, okunan kitap üzerine ki bunun içinde aynı kitabı okumak gerekiyor. Anne babaların çocuk kitaplarına eğilmesi gerekiyor ki bence farz bu. Dolayısıyla bunu sohbetin bir parçası yapmak gerçekten insanları, çocukları, aileyi kitaba yönlendirebilen bir şey.
1: Görünür derken küçük bir aile kütüphanesi olabilir değil
0: kesinlikle,
1: mi evin bir köşesinde?
0: Kesinlikle. Yani hem bir kitaplık olmalı hem de görünür bir kültür. Yani bugün yemekten sonra kitap sohbeti yapacağız. Televizyonlar kapanacak, telefonlar bir köşeye konulacak.
1: Okuma saatleri.
0: Okuma saatleri veya okumayı değerlendirme, okunan kitapları değerlendirme saati. Ayrıca anne babaların kitabı bir ödül veya ceza olmaktan çıkarması gerekiyor. Yani yaramazlık yaptın, ceza olarak kitap okuyacaksın. Böyle bir şey olmaz. Bunlar kitabı bir şarta veya yüke dönüştürüyor. İlerleyen zamanlarda hakikaten çocuğun o kitapla olan rabıtasını, irtibatını kesiyor. Yani kitaplar uykudan önce sığınılacak sıcak bir ortaklık zamanı veya hafta sonu ritüeli gibi değerli, bağımsız bir an olarak görülmeli. Yani yük ve ceza olarak değil. Fiziksel veya duygusal bir deneyimle desteklemek de gerekiyor. Çocukları da az önce söylediğim gibi okudun, o zaman bununla ilgili bir kitap yaz. Bir metin yaz. Nasıl şey yapıyorsun? Hatta bununla ilgili olarak anne babaların çocuklarına çok güzel birer kalem ve kalın ciltli güzel bir defter hediye etmesi şık olabilir.
1: O kitapta okuduklarının yazıya ve metne dönüşmesi için teşvik edici olabilir diyorsun.
0: Ayrıca babalar kendi ilgi alanlarını çocuklara anne babalar kendi ilgi alanlarını çocuklara dayatmamalı. Hı hı. Yani anne babalarımız dinozorları bilmez ama çocuklar bugün dinozor kitapları okumak isterler.
1: Hayvanlarla
0: ilgili kitaplar okumak isterler. Birlikte keşfe çıkmak, kitapçıları birlikte gezmek, sahafları, kitapçıları, çocuğun istediği kitabı almak, tabii önceden rehberlik etmek şartıyla. Bunlar kıymetli şeyler.
1: Ama söylediklerinize göre anne baba eğer evde kitap okuyorsa çocuk da buna doğal olarak gözlemleyerek kitaba daha aşina hale gelebiliyor değil mi?
0: Genel olarak böyle ama çok kitap okuyan çocuk ailelerin çocukları hiç kitap okumayabiliyor. Bunların örneklerini de gördüm. Ya da hiç evinde kitap olmayan insanların çocukları ilerleyen zamanlarında çok kitap okuyabiliyorlar. Bu örnekleri de var. Ama sadece bu örneklere bakarak her doğal seyrinde gidecek diye bir şey yok. Buna bakmamak gerekiyor. Çocukların kitaba aşina olması için bazı tedbirler alınmalı ve harekete geçilmeli.
1: Peki burada mesela bu dijital kitaplarla dokunarak okunan kitaplar arasında okumayı kalitesini etkileyen bir yöntem var mı? Yoksa siz de dediğiniz gibi kişiye göre değişiyor mu Ahmet Hocam?
0: Ya şöyle bu. Kimisi çok güzel dijital sesli kitap deniyor. Evet. Sesli kitap dinleyebiliyor ve şey yapabiliyor.
1: Sadece sesli değil PDF olanlar falan da var.
0: Ya ben PDF kitapla kağıt kitap arasında fark görmüyorum. Çünkü ikisi de okunuyor. Sadece ekran biraz daha fazla göz yoruyor kağıda göre. Onun dışında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama sesli kitapta okuyan kişinin vurgularına göre biz alıyoruz mesajı. Ama kitabı okuduğumuzda kendi içimizde vurguluyoruz. Okuyan kişi, şu an benim ses tonum bazılarına farklı bir şeyler anlatırken başkası benim vurguma göre daha farklı bir şey anlayabiliyor. Dolayısıyla o okuyan kişinin vurgusunu alıyoruz biz.
1: Anladım.
0: Ama kitap okurken kendi içimizde değerlendiriyoruz.
1: Şimdi tabii siz çok kitap okuyan biri olarak dinleyicilerimize özel olarak sizin en çok sevdiğiniz kitabı ya da sizin hayatınızda farklı bir kapı açmış olan bir kitap önerisi alacağız. Tabii bunu zor cevaplamakta belki biraz zorlanabilirsiniz.
0: Çok kitap var.
1: Evet, çok
0: kitap
1: okuduğunuz
0: var.
1: İçin.
0: Ama şimdi ben okuyucularımıza bir romandan bahsedeceğim. Bu roman Türkiye'nin 1933 ile 1950'li yılları arasında geçiyor ve romanın gerçek ana kahramanı hariç bütün kahramanları gerçek. Sadece gerçek kahraman kurgu. Beşir Ayvazoğlu'nun Ateş Denizi kitabını tavsiye ediyorum.
1: Tavsiye ediyorsun. Bir film var mı Hamit Hocam peki önereceğiniz dinleyicilerimizin izlemesi?
0: Film çok. Ölü Ozanlar Derneği'nden bahsedebiliriz.
1: Evet. O da güzel bir film. 1989 yapımı.
0: Yerli filmlerden de Adile Naşit'le Münir Özkul'un birlikte oynadığı aile filmleri gerçekten çok sıcak geliyor bana.
1: Onlar da bir kültür, bir
0: bizim
1: mesaj.
0: Bizim aile gibi, neşeli günler gibi.
1: Bizi yansıtan sosyolojik durumlar var.
0: Yani çok sıcak yapımlar gerçekten.
1: Bugün kitaplardan başladık, insana geldik. Bir kütüphanenin sadece raflardan, kitaplardan ve sayfalardan ibaret olmadığını, aslında insanın kendi hayatına açılan bir kapı olduğunu konuştuk. Belki de kitapların bize verdiği en güzel şey her soruya bir cevap vermek değil. Bazen o doğru soruyu sormayı öğretmesi de aslında kitabın insana kattığı faydaların arasında düşünülebilir. Bugün bu güzel sohbeti için kitapları ve hayatının bir parçası haline getiren ve kendi kütüphanesinden bize hayatının farklı pencerelerini açan değerli konuğumuz Hamit Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bugün güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben Mesut Tiftikçi. Bundan sonraki programda yine aynı saatte yine sizlerle buluşuncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli Hedef Radyo dinleyicileri, hepinize Hedef Radyo'dan hayırlı akşamlar. Evet, bugün gerçekten son yıllarda Müslümanlar olarak tarihimizin çok içler acısı, çok büyük sıkıntılar yaşadığımız evlatlarımızı, çocuklarımızı, neslimizi, yiğitlerimizi feda ettiğimiz bir diyardan bağlantı yapacağız. Gazze'ye gideceğiz. Gazze, biz Müslümanlar olarak gerçekten içimizi yaktı, yüreğimizi yaktı, halen yakıyor. Pek çözüm de olmadı. Gazze insanı dünyada yalnız kaldı, yalnız bırakıldı. O yiğitler, o güzel mümin Müslümanlar, o insanlık tarihinin erdemli insanları, insanlık tarihinde en büyük zulümlerden birine uğradılar. Ve halen uğramaktalar. Evet, bugün Ebu İbrahim kardeşimiz Gazze'den stüdyomuza konuk olacak. Gazze'yi konuşacağız. Gazze'nin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını konuşacağız. Evet, selamünaleyküm Ebu İbrahim kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ankara'dan, Hedef Radyo'dan Gazze'ye, yiğit Gazze halkına kucak dolusu selamlar, sevgiler, dualar gönderiyorum.
1: Selamünaleyküm ahi Ebu İbrahim. Kif halak? İhnen nürsellek... نرسل لك سلامنا من عن طريق راديو هدف لأهل غزة الشجعان الأبطال. أهلا وسهلا فيك في برنامجنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء خير لأهل غزة ويكون خير لأهلنا في أنقرة، ونشكركم على هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل، وأن يكون حلقة وصل بيننا وبين أهل غزة وأهل تركيا إن شاء الله.
1: İnşallah bu program Türk halkı ile Filistin halkı arasında bir iletişim olmasını diliyorum ve tüm Türkler selamlarım var.
0: Aleyküm selam. Ben de kendisinin bu zor şartlarda gerçekten çok imkansızlıkların olmadığı bir yerde bizi kırmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ve hemen şunu sormak istiyorum. Gazze'de günleriniz nasıl geçiyor? Öncelikle onu soruyorum. 3 yıldır Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan bombadan çok Gazze'nin üzerine bombalar yağdı. Gazze'de herhalde şehit vermeyen bir aile yok. İlk önce Gazze'de günleri nasıl geçiyor? Kısaca ona değinebilir mi kardeşimiz?
1: Evvelen ahib eselak kifil vada indkum kifi Gazze kifil haya ibtimşuha. يعني خلال الثلاث سنوات يمكن القنابل اللي ترمت على هيروشيما ونكازاكي أقل من اللي رموها على غزة.

0: Vahyin Damlaları programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Vahyin Damlaları programı devam ediyor.

0: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi

0: Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ganisin sen. Ganisin ki kulunu başkasına muhtaç eylemezsin. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden isterim. Sana muhtaçlığımı, en büyük zenginliğim bilirim. Beni sebeplere dilenci eyleme. Beni başkalarına el açanlardan bilme.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok defa duyduğumuz bir hadisi şerifini hatırlayarak kendimizi bir ufka doğru yönlendirmek istiyorum. Buyuruyor ki Allahu Teala'nın yeryüzünde devriye gibi dolaşan melekleri vardır. Bu melekler bizim deyimlerimizde istihbaratçı gibi dolaşırlar. Allah'ı zikreden, ilimle meşgul olan bir grup gördüler mi, oraya hemen yerleşirler. Melekler ne yapıyorlar? Yeryüzünde sürekli devriye geziyorlar.

arıyorlar. Ne arıyor bunlar? İlimle, zikirle meşgul olan kullarını arıyorlar Allah'ın. 3 kişi, 5 kişi zikirle meşgul olmak niyetiyle bir odada toplandıklarında, ki zikir nedir? Tesbihattır, Kur'an'dır, ilimdir, fıkıhtır. Yani Allah için yapılan ilmi, dini bir toplantı gördüklerinde oraya kümelenirler melekler. Sonra buyuruyor ki o zikir meclisini çevirirler. Ta göklere kadar kuşatırlar onu. Çit çevirir gibi çevirirler. Göklere kadar melekler o meclisi çevrilmiş olarak bir huni gibi yukarı doğru çıkarırlar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi, sahih hadisi şerifinde. Sahneyi tekrar bizim mantığımızla toparlayalım. 100 Müslüman veya 5 Müslüman ya da 2 Müslüman Allah'ı zikretmek, onun Kur'an'ını okumak, öğrenmek, Peygamber aleyhisselamın hadisini okumak, öğrenmek, ilmuhal okumak, öğrenmek gibi bir maksatla bir evde, bir medresede, bir camide, bir salonda, bir piknik yerinde toplanmışlar. Yazın bir evin terasasında, balkonunda toplanmışlar. Besmele'yi çekmişler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip okumaya başlamışlar. Melekler bunları hemen tespit ediyorlar. Meleklere takılıyor bunlar. Melekler oturup bunların kapısında ne yapacaklar diye beklemiyorlar. O melekler başka zaten. O seyyiatı ve hasenatı yazan melekler, onlar ayrı. Kiramen katibin ayrı. Bunlar hususi Allah'ın adının anılması için gayret eden müminleri arayan uzmanlık alanları bu meleklerin. O meclisi, balkonu, oturma odasını, salonu neyse çeviriyorlar. Hemen diğer bu işin uzmanı meleklere haber veriyorlar. O melekler de oraya yığılmaya başlıyor. Ta göklere kadar bir daire şeklinde o halkayı koruma altına alıyorlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin deyip o toplantı dağılıncaya kadar. Bu filan kasabadaki bir balkonda Allah için toplanmış 3 müminin sahnesi. Bunların içinde başka hadisi şeriflerden de öğreniyoruz. Çağırdılar, bir bakalım ne toplantısıymış bu diye giden de olabilir. Nitekim bu tutanağı, bu göklere kadar bu grup mümini koruma altına alan melekler daha sonra Allahu Teala'ya huzuruna çıktıklarında rapor veriyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi filan filan kulların şu işte meşguldüler diyorlar. Allah Teala da onlara memnuniyetini beyan edince diyorlar ki ya Rabbi bunlardan bir tanesinin niyeti öyle bir şey yoktu. Çağırdılar da gitti. Çay da içildiği için çaya gitti aslında adam. 5 kişiydiler de 4'ü Bukhari okumak için, Riyazus Salihin okumak için toplanmışlar. Bir tanesi de bakayım, orada çay verirler, pasta verirler diye gitmiş. Bunu melekler anlıyorlar tabi. Çünkü onlar Riyazus Salihin sayfası karıştırırken o kaşınıyor. 2'de 1 saatine bakıyor. Kaç dakika uzadı, çayı ne zaman verecekler? O arada evin mobilyalarını izliyor. Çünkü o niyette gelmemiş zaten. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Allah der ki öyle bir grubu affedip içinden bir kişiyi çıkarmak bana yakışmaz. Onu da affettim buyurur. Bu nereye ait arkadaşlar? Allah için toplanmış, Allah için toplanmış bir ilim meclisi, zikir meclisi. Allah'ı anmak, Riyazu Salihin okumak, fıkıh okumak, ilmihal okumak için toplanmış 10 Müslüman, 5 Müslüman veya 100 Müslümana Allah'ın takdir buyurduğu mükafat. Ne için bunu konuşuyoruz? Ne değerlendirmeye çalışıyoruz? Derdi Allah'ı anmak olan, derdi Kur'an'dan bir ayet anlamak olan, derdi dinimden bir kelime öğreneyim, derdi
mümin kardeşlerimle beraber bulunayım olan Müslümanları meleklerin nasıl kuşattığını anlatmak istiyoruz. Böyle bir meclise Allah'ın ne büyük değer takdir buyurduğunu konuşmak istiyoruz. Bir gizli ve ebediyen cevabı verilemez soru sormak istiyorum. Böyle 10 kişiyi kuşatan o melekler göklere kadar honi gibi o kuşatmayı sürdürüyorlar. Uzayın derinliklerine kadar, gök 10 bin metre 100 bin metrelik mesafe değil. Gök diye bir şey yok aslında. Boşluk var. Gök yukarısı demek. Arşa kadar yükseliyor bu. Kaç melektir bunlar acaba? Böyle bir hadis dersini, bir Riyaz-ı Salihin dersini kaç milyon, trilyon, katrilyon melek izliyordur acaba? Yok, böyle bir sorunun cevabı yok. Rakam yok ki. Kaçla kaçı çarpacaksın? Bir meleğin hacmini mi biliyorsun? Allahu Teala'nın meleklerinin sayısını tahmin etmek, varsayım olarak ortaya koymak mümkün mü? Hayır. Milyon rakam değil. Milyar, basit rakamlar bunlar. 10 bin, 100 bin, milyon bin, milyar bin filan, bunlar insan rakamları. Allah'ın ne melekleri sayılır ne de yarattığı sinekleri sayılır. Rakam insan için geçerli. Bir zikir meclisinde, bir Kur'an dersi okunan mecliste 5 tane kadının oturup Rabbimizi öğrenelim, Allah'ımızın kitabından bir ayet öğrenelim diye oturduğu mecliste ne kadar melek bulunduğunu, ne kadar trilyonca meleğin göklere kadar onları kuşattığını tahmin eden de akıl yoktur. Neyini tahmin edeceksin bunun? Veri yok ki elinde. Santimetre karesine şu kadar melek düşüyor demiyor ki sana Allah Teala. Dedi diyelim, santimine şu melek düştü, metre karesinde şu kadar melek var. Nasıl göklere kadar bu rakamı çıkaracaksın? Bu hesap ancak cennette anlaşılır. Ne muhteşem, ne kalabalık kitlelerle 3 kişilik büyük toplantılar yapılmış. Bu inşallah Firdevs'lerde anlaşılacak. Adın cennetlerinde anlaşılacak. Şu kadarız, henüz 3 kişiyiz, 5 kişiyiz zannettiğimiz toplantıların katrilyonlarca tutanakçısı önünde yapıldığını inşallah Havz-ı Kevser'de anlayacağız. Şimdi sayarsan 3, 5, 10 boşuna meşgul olursun. Şimdi kardeşler, bu birinci sahnemizdi. İkinci sahnemize beraber geçmek istiyorum. Bir yerde Fatiha nasıl okunur, şunu bize bir öğret diye bir hoca hanımdan Fatiha öğrenmek için toplanmış 5-10 kadının bulunduğu mecliste bu melek kitleleri, bu rakamını telaffuz edemeyeceğimiz kalabalıklar varsa eğer, Allah için biri söylesin, Cebrail'in Fatiha'yı getirdiği Mescid-i Nebi'de kaç melek vardı? Bir kadın, 3 kadına Fatiha öğretmek için oturduğu meclis böyleyse eğer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem binlerce sahabisini önüne koyup Kur'an'ı öğrettiği, yeni gelen ayeti Abdullah İbni Mesud'a öğrettiği mecliste kaç melek vardı? Buna bir tahmin yapmak mümkün mü? Orası Mescid-i Nebi idi diyoruz. Mescid miydi? Melek ordusuyla donanmış bir yer miydi? Allah'ın zikredildiği yer yeryüzünde, eğer yer olarak, zikir yeri olarak anılacaksa, Mescid-i Nebi'den daha büyük bir alan bulmak mümkün mü? O mescidi kuşatacak bir uzay olabilir mi? Hangi göz, hangi radarla, hangi hesap makinesiyle o mescide düşen melek karesini bulacaksın sen? Kardeşler, bir ayetin okunduğu, bir hadisin okunduğu, bir fıkıh meselesinin öğrenildiği bir meclisle ilgili hadisi şerifi Bukhari'den, Müslim'den dinledik. Binlerce ayetin indiği,
Cebrail aleyhisselamın dakika başı gelip gittiği,

binen katrilyonlarca meleğin gözünün bulunduğu, Arş-ı Ala ile canlı bağlantısı hiç kesilmemiş olan Mescid-i Nebi'nin o çakılla döşenmiş zemininde kaç melek vardı acaba? Bir saat, bir dakika, bir saniye melek boşluğu olmuş mudur o mescitte? Mescid-i Nebi'de, Resulullah'ın mescidinde. Belki de maazallah, maazallah, o zikir meclisine gelmeden bahçede sigara içmiş üç Müslümanın bulunduğu meclisle ilgili Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisteki müjde böyleyse melekler beni beğenmezler diye sarımsak bile yememiş bir ordunun Allah derken dağları titrettiği Uhud gazilerinin, Bedir gazilerinin bulunduğu Mescid-i Nebi'ye lütfen bir takdir yapar mısınız siz? Orada ne kadar melek vardı? Arşından orayı seyreden Allah'ın oraya ne kadar koruma meleği gönderdiği, orayı nasıl kuşatıp arşa kadar yükselen büyük bir melek donanımıyla kapladığını lütfen bir tahmin etmeye çalışın. Çok da düşünmenizi tavsiye etmem. Aklınızı zorlarsınız. Akıl her şeyi kaldıramaz. Çıldırtacak bir soru bu. Mescid-i Nebi'de kaç melek vardı? Değil Kur'an indiği zamanlar. Kur'an indi, Cebrail orada, öyle değil. Yanı başında o mescidin odalarından birinde, şimdi oda oldu, odalarından birinde uyuyan, gündüz yoruldukları için gece orada dinlenen Ashab-ı Suffa'nın gece tesbihatı ile beraber onları izleyen melek ne kadardı acaba? Bir de bunu Peygamber Aleyhisselam'ın mihraba geçip namaz kıldırmak için arkasındaki yüzlerce Uhud gazisi ile beraber Allahu Ekber dediği sahneyi tasarlayın. Herkesin kafasında bir güvercin var, uçmaması için kıpırdamadan son inen ayeti dinlemek için sessiz huşu içerisinde Allah'ı hatırladıkları, şu Allah'ın razıyım onlardan dediği ashab-ı kiramın Mescid-i Nebi'sini tasarlayınız. Bu tasarımı yapmak için, bu hayali kurmak için bir sene, beş sene azdır. O vah sahneyi de, o Mescid-i Nebi'yi de o gün göremedik. Ama inşallah sünnetine uyanlar olarak Peygamber Aleyhisselam'la Havz-ı Kevser'de buluştuğumuz gün o manzarayı göreceğiz inşallah. O günün filmleri ortaya çıkacak o zaman. Arşivler açılacak. O arşivlerde neler görülecek, neler görülecek. Kardeşler, şu aklımızı çatlatmayalım. Akıllarımız bize lazım. Aklımız bir kenarda dursun ama o arşivden bir sahneyi yine Bukhari'den, Müslim'den dinleyelim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait hatıraları, emir ve yasakları en garantili bir şekilde bize ulaştıran Kur'an'dan sonraki en büyük, en muhtemel, Müslümanların en güvenilir İki kitabı olan Bukhari ve Müslim'in sayfalarına geçelim. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir öğle namazını kıldırdıktan sonra ya da ikindi namazını kıldırdıktan sonra son inen ayetleri ashabına okumak için mihrabında oturmuştu. Lütfen bu sahneye gidelim. Asırlar öncesine, gözümüz görse bu kadar garanti inanamayacağımız kadar sağlam bir kaynaktan dinliyoruz. Peygamber Aleyhisselam oturmuş. Henüz kulağına Cebrail ayetleri yeni okumuş. Belli Cebrail orada, postacı orada. Milyar, katrilyon, telaffuz edemeyeceğimiz rakamlarla melekler orada. Dahası sevgili peygamberini izleyen Allah'ın nazarı da orada. Mescid-i Nebi değil, arş gibi bir yer.
nur diyarı. Binlerce sahabi de bugün hangi ayet indi? Cebrail biraz önce ne getirdi? Onu dinlemek için huşu içerisindeler. Kulaklar, gözler, gönüller açılmış. Herkes dikkatle dinliyor. Bir bedevi, yani köylü adam, henüz medeniyet öğrenmemiş. O da gelmiş. O da Müslüman. O da o mescidin arşa kadar meleklerle donatıldığını, Allah'ın nazarının orada olduğunu o da biliyor. Mümin çünkü. Biraz önce Resulullah'la namaz kılmış aleyhissalatü vesselam. Münafık değil, mümin. Ama bedevi, kültürsüz, görgüsüz. O da orada idrarı sıkışmış. Peygamberin gözü önünde çıkarmış çamaşırını, mescidin içine işemeye başlamış. Şimdi ben işedi kelimesini kullanınca argo oldu bu. Bana ne? Peygamberin lisanından bu kelime çıkmış. Ashab böyle anlatıyor. Bu argo mudur? Türkçe midir? Organik midir? İnorganik midir? Bunu bir kenara koy. Bırak kelimeyi. Bir bedevi, binlerce sahabinin, yüzlerce Uhud gazisinin ve Allah'tan başkasının sayısını bilmeyen, bilinmeyecek kadar kalabalık meleğin önünde peygamber ayet okurken, zikir meclisi ise yeryüzünde bir daha kurulamayacak olan o en büyük zikir meclisinde çamaşırını çıkarıp işemeye başladı. Bu sahneye edep açısından, ahlak açısından ruh dayanır mı? Ömer bu sahneyi görür de hiç müsamaha gösterebilir mi? Ashab-ı kiram oklar gibi yerlerinden fırladılar. Mescide işiyor, peygamberin huzurunda çamaşırını çıkarmış. Hangisi büyük cinayet bunların? Peygamberin önünde çamaşırını çıkarmak mı? Resulullah'ın biraz önce secde ettiği toprağa işemek mi? Yine biraz sonra Resulullah ve ashabı orada secde edecekler, namaz kılacaklar. İşemek mi? Mescide saygısızlık mı? Hangi suçu alacaksın? Ashab-ı kiram ok olup yerinden fırladılar. Peygamber aleyhisselam bu sahneyi gördü. Anladı ki adamı kuş gibi yolacaklar. Böyle adamı dilim dilim edip parçalayacaklarını anladı. Ashabına döndü. Adamın çişini kesmeyin, rahat bırakın buyurdu. Adam bebek gibi çişini yaptı. Çamaşırını toparladı. İşaret edip Peygamber aleyhisselam önüne çağırdı onu. Buyurdu ki, be adam, biz Kur'an okumak, namaz kılmak için bu mescitleri yapıyoruz. Böyle şeyler burada olmaz. Daha yapma böyle buyurdu. Oturttu adamı. Genç birine işaret etti, bir kova su bulun gelin dedi. Bir kova su buldu, geldiler. Şunu şuraya dökün, temizleyin buyurdu. Suyu döktüler. Bu kadar işi uzatmanıza gerek yoktu dedi. Hangi köydeyiz? Neredeyiz? Medine'deyiz. Neredeyiz? Mescitte. Resulullah'ın mescidinde. Ne olmuş? Koca bir adam, deli değil, çocuk değil, peygamberin huzurunda böyle bir edepsizlik yapmış. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh, büyük hadis şarihi. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın işemeyi bu kadar edep dışı bir şekilde yapmasına, bırak müsaade etmeyi, onu azarlayanları kınadı neden diyor. Bırakın adamı buyurdu. Bırakın adamı. Adama da git şurada dışarıda yaptı demedi. Kendi namaz kıldığı yer adam, oraya çiş yapıyor. Neden bunu yaptığını elbette sadece kendisi biliyor. Ama Nebevi belli sonuçlar çıkarmış. Diyor ki, çünkü bir erkek idrar yaparken idrarını birden durdurursa, bu ileride prostat dahil bir sürü hastalığın nedenidir. Bir mümin mescide işedi diye böyle hastalığa sevk edilecek bir işe mahkum edilmez diyor onun için. Buna siz sözlükte insana merhametten başka bir kelime bulamazsınız.

en azından seni bir daha buralarda görmeyeyim demesi gerekirdi bizim örfümüze göre. O adamı ikinci sınıf adam ilan etmemiz gerekirdi. Bir de arkadaşlar, bir başka rivayet var, bu Buhari'de Müslim'de değil. Adam kuş gibi etinin yolunmasından kurtuldu orada. Kurtuldu. Çişini de rahat rahat yaptı üstelik. Baktı ki etrafına ölümden döndüğünü anladı adam. Bu ölümdü. Parça parça olacaktı. Kaldırdı ellerini, dedi ki Allah'ım, bir bana bir de Muhammed'e rahmet et, bunlara etme dedi. Bu da oradaki Uhud gazilerinin delirip delirmeyeceğini test eden bir imtihandı. Döndü, ona cevap verdi Aleyhisselam Efendimiz. Be adam dedi. Be adam. Allah'ın bu kadar geniş rahmetini niye iki kişiye daralttın buyurdu. Kabalık adamda olmasaydı zaten o hatayı yapmazdı. Allah razı olsun arkadaşlar. Beni bağışladınız, kurtardım. Şimdi yaşıyorum diyeceği yerde bir bana bir Muhammed'e rahmet et dedi. Kabalık marketten satın alınmıyor. Ruhunda var adamın. Dostlar, neredeyiz? Mescid-i Nebi'deyiz. Ama Mescid-i Nebi'den biz bir ders çıkarıp evlerimize geleceğiz biraz. Biraz evlerimize, beni yeni aldığımız arabalarımıza bineceğiz biraz. Önce bir soruya daha cevap bulalım. Yine aklımızı koruma altına alarak yalnız. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin gerek buradaki, bırakın adamı, bırakın çişini engellemeyin adamın, tavrını veya herhangi bir yerdeki Allah'ın peygamberi Muhammed olarak Aleyhisselatü Vesselam yaptığı konuşmayı, söylediği sözü veya gösterdiği bir tepkiyi ona Allah'tan başkası söyletmiş olabilir mi? Mümkün mü? Veya Allah böyle dilemiyordu ama onun ağzından kaçtığı için göz yumuldu hatasına, mümkün mü? Kimi konuşuyoruz? Kimi konuşuyoruz? Elbette mümkün değil. O zaman bırakın adamın çişini, dokunmayın adama diyen aslında kimdi? Oma yantıku anil heva. Kimdi? Allah'tı. Allah o sahneyi, ki peygamberini Allah cennete bile koymaya neredeyse kıyamıyor. O kadar seviyor peygamberini. Neredeyse o peygamberi için cennet üstüne cennet yaratacak. Toz kondurmuyor üstüne bizim deyimimizle. Onun huzurunda bu edepsizliğe niye müsaade etti Allah? Çünkü Allah peygamberini tıpkı namaz nasıl kılınacağını göstermek için kullarına gönderdiği gibi, bir baba, bir anne, bir öğretmen, bir muallim, bir vakıf görevlisi bir çocuğa ne kadar merhamet etmesi gerektiğini de göstermek için gönderdi Allah. Tıpkı orada öğle namazını kılarken ruku böyle yapılır, Muhammed'e bakın dediği gibi Allah, siz de bir gün yeni aldığınız halıya işeyen çocuğa nasıl davranacaksın ey anne, bunu göstermek için Allah bu sahneye müsaade etti. Hiç Allah, hiç o sevdiği peygamberin huzurunda çamaşırını çıkarıp işeyen bir adamı taş haline getirmez miydi gayb olmasaydı? Bunu yapabilecek bir insanı doğurabilir miydi analar yeryüzünde? Tıpkı Ebu Bekir'in kıymeti, farkı anlaşılsın diye Ebu Cehil'i de yarattığı gibi Allah Ebu Cehil'i niye yarattı? Ebu Bekir nasıl kıymetli olacaktı o zaman? Aradaki fark belli olsun diye. İşte Allah namaz kılmayı, oruç tutmayı, hac etmeyi kullarına öğretmesi için Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdiği gibi, ne zaman ne kadar merhamet etmek gerekir, neye sabretmek gerekir, neye sabretmek gerekmezi öğretmek için de Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Bu adamı da orada işettirdi. Var mı başka lafı bunun? İşemek argo bir kelime midir, medeni midir? Bunu hala araştırmaya devam edelim biz. Ama hadisi şerifte, Buhari'de bu olayı anlatıyor.

anlatan Enes İbni Malik işedi adam diyor. İşedi diyor. Peygamber aleyhisselam da adamın çişini engellemeyin dedi. Şimdi dostlar, asıl sorumuza geldik. Aklımız lazım yalnız. Bu sefer aklımızı zorlayalım. Hangi İsparta halısı, hangi mobilyamız Resulullah'ın başını koyduğu mescitten değerlidir? Ehli sünnet olmak, çocukken sana biz ehli sünnetiz, mutezile değiliz dedikleriyle mi oluyor? Ehli sünnet bir siyasi parti adı mıdır, kaydolunca oradan oluyorsun? Yoksa Muhammed aleyhisselamın misvağını kullanırsan, sakalını bırakarsan, kıldığı öğlenin sünnetini kılarsan mı ehli sünnet oluyorsun? Evet, sünnetini kılarsan, onun emirlerini yaparsan ehli sünnet oluyorsun. O Cebrail'in ayakları dibine işeyen bir adamı bile çişini yapmaktan engellememişken, sen yeni yediği şeftalili elini mobilyana tuttut diye çocuk döverken hangi ümmeti Muhammed'densin sen? Hangi ümmeti Muhammed'densin? Yeni aldığın arabaya, senin paranla çocuk simit aldı, susamlarını arabaya düşürdü diye, daha bu araba dışı kirlenmeden içini niye kirlettin diye çocuk döven baba, senin araban arştan mı geldi, ne kıymeti vardı? Bu susamlar arabanın fiyatını mı düşürdü? Ehli sünnet olmak, Peygamber aleyhisselamın yolundan gitmek sadece hacca gitmek değildir. Ebu Cehil de haccın merkezindeydi zaten. Doğuştan hacıydı adam o zaman. Hayır, sinirlendiğin zaman, sinirine hakim olursan, senin evindeki mobilya Resulullah'ın mescidinden kıymetli değilse ehli sünnetsin sen. Sakal uzatmakla, sarık sarmakla, cübbe giymekle, şalvar giymekle, filan yakalı gömleği giymekle ehli sünnet olunmuyor. Ebu Cehil'in kafasındaki sarık Resulullah'ın kafasında da vardı aleyhissalatü vesselam. Sarık da bir işaret değil. Öğle namazını münafıklar da mescitte kıldılar. Öğle namazı da kurtarmıyor adamı. Ahlak. Nerede ahlakın senin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağdan gelmiş bir adama merhamet gösterdi. Sen karnında 9 ay taşıdığın çocuğa, yeni temizlediğin yere kirli ayağıyla bastı diye bağırıyorsun. Onun merhameti taş gibi yürekleri eritti. Sen taş gibi yürek taşıyorsun. Onun merhameti taş eritiyor. Sen taşlaşmış merhamet üzeresin. Bir çiş, bir işeme bütün argoluyla beraber vurgulayarak söylüyorum. Şu argo, çiş kelimesi, Allah'ın rahmetellil alemin gönderdiği peygamberinin nazarında bir ayıp değil, bir kusur değil, bir hata değilken, ki necis olduğuna, namaza mani olduğuna, kabir azabının nedeni olduğuna da hükmeden o peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Üstüne çiş damlatanın kabir azabı çekeceğini söyleyen de o. Bir damla çişin namaza mani olacağını söyleyen de o. Bırakın adamı işesin diyen de o. Umumi tuvalet mi orası kardeşim? Müslümanlar ehli sünnet olduklarını, Peygamber aleyhisselamın ümmetinden olduklarını kandil geceleri mevlüt okutarak ispat ederlerse olacak buydu zaten. Mevlüt okunurken hani peygambere çılgın aşkımızı ve herkes ağlayınca sanaryoya uyup ağlamamızı göstermek için okuttuğumuz mevlüt okunurken bile arka tarafta çocuk mevlütte ikram edilecek lokumlardan birini yere düşürdü diyelim. Bu nükleer lokum yere düştü. O tozlar dağıldı. En iyimser ihtimalle mevlüte katılanlar gidinceye kadardır sabır. Sonra gelsin bakalım Birleşmiş Milletler'in temizlik komisyonu. Bu lokum bu yere düşürülür mü? Kaç yaşındasın? Kaç senedir eğitim veriyoruz? Seni yetiştiremedik mi? Sen ne hale geldin? Nesin sen? Nasıl gelin olacaksın? Nasıl damat olacaksın? Allah, soruşturma. Soruşturma komisyonları. Tamam. Ama senin biraz önce mevlüdü diye oyalandığın, aslında hiçbir iş yapmadığın,
birinin sesine imrendiğini

diye kılıflandırdığın o sahnelerin asıl sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dön. Medine'ye git, bak nasıl koca adamlar onun Kur'an'ının indiği mescide işerken nasıl merhamet gösterdi. Dağdan inmiş, Taif dağından gelmiş, medeniyet görmemiş, keçileri bile görmemiş, sadece deve ahırlarında yatmış adamlara merhamet gösteren peygamberin biricik ehli sünneti başörtülü hanımefendiye bak, doğurduğu çocuğu 3 yaşında 4 yaşında kirli domatesli eliyle, yağlı eliyle mutfağın taşına tutunca kopan kıyamete bak sen. Kopan kıyamete bak. Mutfakta buzdolabına yağlı elleriyle tutan bir çocuğun elini sünnet etmek lazım bir defa. Elini sünnet edeceksin, ibreti alem olacak. O dolabı da balkondan atmak lazım. Daha kullanılmaz zaten. Ne hallerdeyiz kardeşler? Hiçbir şekilde Yahudiye, Siyonizme lanet okumaya gerek yok. Taşlaşmış, merhametten nasibi kopmuş kalpler bizim kalplerimiz değil mi? Böyle bir anneye, böyle bir babaya, kendi doğurduğuna buzdolabına yağlı eliyle tuttuğu için bu kabalığı gösteren anneye babaya Müslümanların çocuğu mu teslim edilecek onlara Kur'an merhameti öğretsin diye? Kim kime teslim edilecek? Öbür yandan peygambere bir kere daha bak. Bir kere daha bak. Yine sahabeden bir hatıra dinliyoruz. Kardeşler, aklımızı bir kere daha zorlayalım. Bir kere daha zorlayalım. Dış ülkelerden Müslüman olmayan elçiler peygamberi ziyarete gelmişler. Aleyhissalatü vesselam. Ona sorular soracaklar, cevaplar alacaklar, gidecekler. Peygamber aleyhisselam efendimiz de yanıma kimseyi sokmayın, bu adamlar özel şeyler konuşuyorlar diye tembihte bulunmuş. Torunları da sokmayın dediği yere girmek için kapıcıyı zorluyorlar. O da etmeyin eylemeyin, çocuklar hem bir şey diyemiyor onlara, hem de içeri sokmaması gerekiyor, gürültü olmuş. Lütfen akıllarımızı bir kenara koyalım. Akılla anlaşılır bir şey değil şimdi. Kalkmış aleyhisselam efendimiz, kapıdaki görevliye buyurmuş ki size gürültü yapmayın demedim mi demiş. Ya Resulullah, yani torunların ne yapayım ne diyeyim, atamıyorum, içeri koyamıyorum. Ne cevap vermiş? Kural büyük içindir, çocuğa kural olmaz, bırakın çocukları demiş. Sokmayın dedim, büyük adamı sokmayın. Çocuk ne anlar, burada toplantı var. Paldır küldür içeri girmişler. Oturunca dedeleri omuzuna çıkmışlar. Sen Bizans elçisiyle görüşüyormuşsun. Sen dinini tebliğ etmek için çok ciddi bir toplantıdaymışsın. O esnada Cebrail tutanaklar tutuyormuş. Ne anlar çocuk bunlardan? Çocuk, adı çocuk, çıkmış omuzuna. Ashab-ı kiram da şimdi düşecek bir şey olacak diye heyecanla bekliyorlar orada. Ömer orada. Biraz sonra buralarından ıslaklık başlamış aleyhisselam. İşiyor çocuk. İşiyor. O toplantıyı alırsan yapacağı bu. Şimdi yüz verdin, bu çocuğu dışarı çıkarıp da misafirin olmadığı bir yerde bunun işte göstereceksin gününü. Kardeşler, ne oldu peki? Ashab kalktılar. Bir çocuğu yakalayacaklar. Yakalayacaklar. Hiç olmasın çişini dışarıda yapsın. Bırakın yavrumu buyurmuş. Bırakın yavrumu. Bırakın. İşemiş çocuk. Çıkarmış gömleğini. Bunu yıkayın getirin bana demiş. Yıkamış getirmişse bu kadar niye üzdünüz ki çocuklar demiş. Kardeşler, var mı söyleyecek sözümüz? Var mı? Konuşacak sözü olan var mı Allah için? Bir söze gerek var mı? Ben çocuklarımızın evde yanlışlıkla çiş yapmaları halinde, misafirin yanında yanlışlıkla misafirin yemek yediği tabaktan mesela çatalla karpuz alması halinde, büyük çılgınlığı yapması halinde nasıl davranacağımızı anlatmıyorum. Çocuk terbiyesini anlatmıyorum. Rahmeten lil alemin olan peygamberimizden örnek veriyorum. Taşları eriten o merhamet, o kaba saba çılgın adamlardan nasıl rahmet melekleri gibi insanlar çıkarmış, bu siyaseti nasıl göstermiş, uygulamış onu anlatıyorum. Bizde bundan ne kadar var ona dikkat çekmek istiyorum.
Biz ne kadarız arkadaşlar? Bizde ne kadar bu merhametten var? Mevlüt okutmakla, kutlu doğum haftası yapmakla veya normal doğum haftaları yapmakla kim kimi aldatıyor Allah aşkına? Kim kimi aldatıyor? Böyle bir peygamberin doğum günüdür diye çiçek vermekle, bilmem tatlılar yemekle, simit yemekle, sandviç yemekle, aşure yemekle bunun yolundan gidilir mi Allah aşkına ya? Bu mudur bunun yolundan gitmek? Ne zamandan beri taksidini bile bankadan aldığımız kredilerle ödediğimiz ve meleklerin ebediyen ayak basmadıkları evlerimizin taşları, fanyasları, kalebodurları, balkonları Resulullah görmüş topraklardan daha değerli oldu. Ne zamandan beri? Bir çocuk kirli eliyle, yağlı eliyle sofranın kenarına tuttu diye bir saatlik askeri briefing veren anneler. Tabi mazeret hazır. Hoca efendi, eğitmek için yapıyoruz biz bunu. Ben bilirim ne eğitmen hanımsın sen. Bilirim. Eğitimmiş. Eğitim o zaman yapılmaz. Sonra madem eğitim diyorsun, eğitim ağaç yetiştirmek gibidir. Bugün söylersin, 15 sene sonra meyvesi çıkar. 7 yaşında çocuğa söyleyeceksin, 17 yaşında uygulayacak çocuk onu. Usul böyledir. Sen eğitim yapmıyorsun, doping yapıyorsun. Şimdi söylüyorsun, 10 dakika sonra hemen askeri mahkemeye sevk. Dün dedik daha, daha dün dedik diyor. Bak itirafa bak, dün tembih ettim sana diyor, bugün niye uygulamadın diyor. Bu çocuğa da dün Türkçeyi öğrettin ama 5 yaşında konuşmaya başladı. Dil öğrendiği gibi, yürümeyi öğrendiği gibi tuvalete gitmeyi öğrenecek bu çocuk. Temiz bir elle dolabın kapağına tutulacağını, sofranın kirletilmeyeceğini 10 sene sonra öğrenecek bu sabır. Sen anne olarak, baba olarak, mürebbi, öğretmen olarak sabretmeyeceksin de kim buna sabredecek? Aramızdaki mesafeyi Allah için ölçelim. Bakın aramızda ne korkunç mesafeler var. Resulullah'ın merhametiyle bizim merhametimiz arasında. İşte bu merhamet terbiyesini gören Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir vali tayin edecek. Mescid-i Nebi'nin bahçesinde de ona son talimatlarını veriyor. Şöyle et, böyle et diyor. Bir çocuk da çomak oynuyor, çelik çomak oynuyor, tahtası Ömer'in ayağının dibine düşmüş. Koşmuş, onu oradan alacak. Vali Hazretleri de tayini çıkmış, tayin çıkaran da Ömer, şşt yapmış çocuğa, şşt. Koca halifenin ayağının dibinde çelik çomak oynuyorsunuz. Sen kimi azarladın demiş. Efendim sizi çocuk rahatsız etti demiş. Tabi hemen üst büyük vilayete tayin. Ümmetimin çocuklarına merhametsiz bir adamdan vali olmaz, azlettim seni demiş. Görev yerine gitmeden bitti. Yağcılığın faydaları. Kime faydası? Orada tayin edildiği yerdeki işkence edeceği, Ömer'e yağcılık için azap edeceği dul kadınları kurtardı Ömer aslında. Ümmetin çocuklarına merhameti olmayandan vali mi olur? Hoca mı olur? Vakıf görevlisi mi olur? Dün tembih ettik, bugün idam. Ne yapıyorsun sen? İşte kardeşler, aramızdaki farkı, kilometreleri ölçmeye çalışıyoruz. Sadece Medine ile İstanbul arasındaki kilometre sorunu değil bizim sorunumuz. Bizim sorunumuz o merhamet idrakiyle bizdeki kabalık arasındaki sorundur. Mesafedir. O büyük açıdır. Bunu giderebilir miyiz? Giderebiliriz tabii. Nasıl gidereceğiz? Bir, biz eşyayı yüce put haline getirdik. Taksitle ödedik diye, kolay alamadık diye mobilya Allah'ın ehseni takvim üzere yarattığı çocuktan değerli hale geldi. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şu yeryüzünde Resulullah'ın mescidinde Ebu Bekir'in secde ettiği çakıl taşları bile bir müminin çıkar değerli olmadı da benim taksitle ödediğim mobilya neden değerli oldu? Yarın inşallah mücahit olacak, alim olacak, şehit olacak diye beklediğim bir çocuğu, bu umutla büyüttüğüm çocuğu, yeni aldığım arabama simidinden susamlar düşürdü diye insan azarlayabilir mi? Neredesin ey merhamet yahu?

Neredesin ya? Anahtarı sen verdin çocuğa, oyna diye. O da yanlışlıkla çevirdi kontağı, tuttu arabayı direğe vurdu, farları kırıldı. Bir defa suçlu sensin. Anahtarı niye verdin bu çocuğa? İki, baktın ki çocuğun yüzü gözü patlamamış, çocuk sağlam, niye şükür secdesine kapanmıyorsun? Bu far kaç para biliyor musun? Sigortası bozuldu şimdi. Seneye bu sigorta farkını senin harçlıklarından keseceğim. Söylenir mi bu sözler? Çocuğunun gözü çıksaydı direksiyona çarpıp da o arabanın farından daha mı iyi olacaktı? Şükür bu mudur? Böyle mi şükreder insan? Çocuk mutfakla bıçakla oynadı, senin yeni dekoratif çalışmalarından birini kesti. Sen bir Müslüman olarak ne işin vardı böyle eğlenceleri mutfağa, tabak koyduğun rafın üstüne danteller dizmişsin, onun üstüne tabak koymuşsun, onun üstüne bir dantel daha koymuşsun, çocuk da bıçağa asılırken kesmiş onları. Allah razı olsun çocuktan, mala yani bir şeyden kurtarmış seni. Çocuğa bir git çikolata hediye alsana ya, meleklerin göreceği bu çirkin putperest anlayıştan kurtarmış seni işte. Ya bunu bir işaret kabul edip var bir hayır ya, Allah razı olsun oğlum deyip atsana onları. Eyvah, gitti çocuk, gitti çocuk. Hatta ve hatta bir anne börek yapmayı öğrensin diye kızına un alıyor, ona bir börek yaptırıyor, çocukcağız da yanlışlıkla yakıyor onu. Aman Allah'ım, milli servet gitti, vatan gitti. Ben sana böyle mi tarif etmiştim, ocağı bu zamanda mı koy demiştim. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya, ne yapıyorsun? Şükret ki o börek yandı, kül almaktan kurtardınız o gün, elhamdülillah. Şükür yap. Kardeşler, kendi kendimizi helak ediyoruz. Bu maddecilik, eşyanın insandan kıymetli olması bize ait değildir. Kapitalist, liberalist, Allah'tan uzak, dünyadan başka ahireti olmayacağını bilen, bari şu dünyayı doyasıya yaşayayım diyen Karun mantıklı insanlar için değerli şeylerdir bunlar. Hem sen biraz önce kıldığın namazda, okuduğun Kur'an'da hani dünya fani demiştin? İlla kalil, illa kalil, azıcık azıcık dememiş miydi sana Allah dünya için? Sen vadduhayı okumadın mı? Hayrul lek, hayrul lek diye Allah sana cennetini göstermedi. Kardeşler, sanki çocuk cinayet işlemiş gibi koltuğu çizdi. Hele maazallah, maazallah okul kalemiyle koltuklardan biri çizildiyse, buna hakikaten can dayanmaz. Bu hiç affedilmez. Çünkü temizlenmez de o. Koltuğunda taksiti bitmemişti daha. Eyvah, eyvah. Be kadın, be kadın, Allah'tan utan. Bir gün sen, eşin, çocukların cennette koltuklara yaslanacaksın be. Orada istesen de boyaları çizilmeyecek onların. O güne kadar bırak işesin, bırak boyasın, bırak yırtsın, bırak devirsin, dünya onun olsun. Sen sabret, sabrının karşılığı da cennet senin olsun. Mantık bu. Ama eşya değerli, eşya değerli. Diyor ki bir de, bir uyarımda birisi bana nasihat ediyor, hocam o bahsettiğin sıradan şeyler için bunu Çin'den getirtti bizimki diyor. Ne bu dedim? Çin'den getirtti, değerli bir takımmış. Utanmadınız mı Çin'den yemek için tabak getirttiniz siz? Bari Çinliler yılan çorbası yapıyor, ondan da getirseydin konserve olarak. Bu tabak çömlekte de yeniyor, tencereden de yenir bir yemek. Nedir bu mümin? Çin'den tabak mı getirtirir be? Ne günlere kaldık ya, ne günlere kaldık. Benim sevgili peygamberimin evinde Enes İbni Malik 10 sene kaldım diyor, 10 sene kaldım diyor. Bir sürü tabak kırmış, hani takımları bozmuş genelde. Çömlek, bir çömlekleri var, onda yemek pişiriyorlar, yemek bitince gidip onunla su alıyorlar, su içiyorlar, bir çömlek, başka bir şey yok. Onu da kırmış Enes İbni Malik. Diyor ki vallahi bir kere yahu niye böyle yavrum yaptın dediğini duymadım diyor. Bir seferinde hanımları Enes demişler, bu kırdığın son çömleğimizdi, neyle yemek yiyeceğiz demişler. Tutmuş hanımlarına buyurmuş ki sizin bizim ecelimiz olduğu gibi tabaklarında eceli var, çocuğa ne bağırıyorsunuz buyurmuş.
Merhamet, merhamet, taş eriten merhamet, taşlaşmış sahte merhametler. Ne zamandan beri eşya insandan kıymetli oldu. Vay halimize bizim. Bizim sıkıntımız kardeşler, dünyayı ahiret yerine koyduk. Neuzübillah, ne büyük afet bu ya. Ne büyük afet bu. Dünya ahiret muamelesi görür mü hiç? Yahudi ile ne farkımız kaldı? Allah Yahudi için 1000 sene yaşasa doymaz diyor. Dünya hırsı çok çünkü. Sonra da Kur'an'ın ilk cüzünde bunu bize anlatıyor ki, yani ey mümin, Yahudi denen mel'un 1000 sene yaşasa hırsını alamaz bu dünyadan. Yetmez ona 1000 sene. O gene borsada oynayacak bir şey. Mezardan da borsaya gitmek ister o. Sen ey mümin, Allah içinsin, cennet içinsin, bırak dünyayı ya. Zekat verip 5 tane 10 tane fakire sadaka verecek kadar kazandın, yeter. Çok kazan ama tapınma kazandıklarına. Kazandığını cebine koy, kasana koy, kalbine koyma. Kendi çocuğundan bile malını acıyan bir Müslüman nasıl ahiret için yaşıyorum der ki? Bu çocuk senin, üvey değil, öbür hanımdan değil, öz be öz senin çocuğun. Bundan kendi arabanı acıyorsun, kendi mutfağındaki tabağı acıyorsun. Sıkıştın mı da çoluk çocuk için biriktiriyoruz diyorsun. Ebu mübarek, bu senin çoluk çocuğun, hani bunun için biriktiriyordun? Yok, sen ölmeden ona gitmeyecek. Aslında kendi tapınıyor da çoluk çocuğu kılıf olarak kullanıyor meleklere karşı. Ya sen aylardır yatmıyorsun, uyumuyorsun gurbette, çoluk çocuk için. Ver çocuğa 5 kuruş harçlık. Ölmedim ki daha. Hani çoluk çocuk içindi bu? Hani çoluk çocuk içindi bu mal? Değil, değil. Hırsın için, nefsin için, çıldırmış tamahın için ve ahireti uzaklaştırmak isteyen, yok saydırmak isteyen şeytanın tuzağına takıldığın için sen bu hırsla çalışıyorsun. Çoluk çocuk içinmiş. 90 yaşına geldin, gözün görmüyor, elin tutmuyor, prostat oldun, heladan çıkamıyorsun. Çoluk çocuk için, çocuklara bir şey yok ama. Yanlış taktikler. Sadece nefsimizi aldatıyoruz. Kendi kendimizi hileye düşürüyoruz. Allah'ın dostları, ey müminler, iman ettiğimiz peygamberden hadisler okuduk, Buhari'den, Müslim'den okuduk. Şu Mescid-i Nebi sahnesini Allah'ını seven kimse unutmasın. Biz namazın farz olduğunu da bu kitaptan öğrenmiştik zaten. Mescid-i Nebi'de kılınan bir namazın 1000 namaz kadar kıymetli olduğunu da Buhari'den öğrenmiştik zaten. Müslim'den öğrenmiştik. Yine ondan bakın ne öğreniyoruz şimdi? Ne öğreniyoruz? Orada çişini yapan kaba, saba, ihtiyar bir adam bile Resulullah'ın merhametinde boğuldu gitti. Daha başka bir sahneyi de hatıramız zenginleşsin diye anlatıyorum. Dikkat edin, caminin bahçesinde ebecilik oynayan çocuklara sataşan hacı amcalar, cami bahçesinde ebecilik oynuyor diye çocukları Allah rızası için düşmanı İzmir'den denize döker gibi caminin dışına döken hacı amcalar, bir gün yine Müslim'den, Buhari'den, peygamberden duyuyoruz. Çocuklar, 10-15 tane çocuk Resulullah cihada gittiği için ashabı mescit boş, çelik çomak oyunu oynuyorlar. Peygamber de mescidin yanı başındaki odasında Ayşe ile oturuyor. Gürültü nedir diye merak ediyor. Mescidin bahçesinde değil, mescitte, mescidinde Resulullah görmüş mescitte, Cebrail'in indiği mescitte, Ebu Bekir'in, Ömer'in ayaklarının değdiği mescitte çelik çomak oynuyor çocuklar. Bakmış gürültü nedir? Çocuklar oyun oynuyor mescitte. Bilal neredesin? Dememiş. Dönmüş hanımı Ayşe'ye demiş ki, çocuklar oyun oynuyor, seyretmek ister misin demiş. İsterim demiş. Uzanmış, kısacık boyuyla Ayşe görememiş çocukları. Kaldırayım seni demiş. Kaldırmış cama doğru, bak çocuklara. Stadyum, biletsiz, camdan görünüyor, izlettiriyor. Anlayış, merhamet, merhamet. Nereye gitti bu merhamet şimdi? Mevlüt törenlerine. Nasıl olsa mevlüt okuttun mu? İki de ilahi

0: Siyaseti dinledin mi? Sultanül Evliya oldun sen. Sen zaten kalp eridi sende. Birisi şiir okusun, sen dinle. Adamın yanık sesine dayanamayıp gözün yaşarsın. Tamam işte, Allah dostu, daha ne istiyor ya? Abdülkadir Ceylani'de uğraşıp dursun evliya olacak diye. Merhamet, merhamet. Nerede satılıyor bu? Dünyayı ebedi görmeyenlerin, mobilyayı zaruretten betona oturmamak için zorunluluktan dolayı evine koyacak kafaların kalbine koyuyor bu merhameti Allah. Paraya tapınan, taşa tapınan, evin boyası için ev kadar masraf harcayanın kalbine koymaz bunu Allah. Çünkü kalpte yer yok, nereye koyacak Allah? Sağına koysa mobilyaya çarpıyor, soluna koysa tabak takımına çarpıyor, orta yere koysa komşular rahatsız olacak, komşular nedir bu diyecek. Zaten öbür kadın, öbür hacı anne de misafir geldiğinde, nene, 80 yaşında nene, gelinine ne tavsiye ediyor? Bu zamanın çocuklarını şımartmayacaksın kızım, patlat kıçına bir tane diyor. Patlat kıçına bir tane. Desene be kadın, biz dövdük çocukları ama bir gün onlara muhtaç olduk, dövme kızım, dövme desene. Yok ki nasip. O da aslında bulsa 5 tane daha villa alacak. O da beton işgali altında. İnsanlar sadece deprem olunca beton altında kalmıyorlar. Normal zamanlarda da hep betonlar üstümüze yıkıldı zaten. Betonların altındayız. Mobilyaların altındayız. Bu mobilyada mübarek güzel bir ıhlamur ağacından, kiraz ağacından olsa bari, suntadan, samandan yapılmış şeylere, fındık kabuğundan yapılmış MDF'lere tapındık. Benim peygamberim burada dostlar. Omuzundan aşağı çişler akarken bırakın yavrumu diyen peygamberim var benim. Annesini çağırıp bu çocuğu zapt edemedin mi? Burada ne yaptığımızı görmüyor musun? Diyebilirdi değil mi? Ama biz Resulullah'a dönmek istiyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Ve Allah'tan diliyoruz ki bu merhametten nasibimiz olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. size özel

0: iş hayatında kaybolan iyi insan olma sanatını ve her şeyin temeli olan İslami değerlerimizi yeniden keşfediyoruz. Her hafta yaptıklarıyla topluma yön veren, mesleğini ahlakla taçlandıran çok özel konuklar, samimi, derin ve iz bırakacak bir sohbetle evlerinize, araçlarınıza konuk oluyoruz. Söz uçar, yazı gider, ameller eskir ama izi kalanlar unutulmaz. Pınar Bilecen ile ruhunuza bir durak, gönlünüze bir ayna. İzi kalanlar her cuma 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: İzi Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Pınar Bilecen. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Değerli dinleyicilerimiz, Hedef Radyo 91.8'den herkese merhabalar. Zik Alanlar programında başlıyoruz bu akşam. Öncelikle WhatsApp numaramı sizlerle paylaşmak isterim sorularınızla ilgili. 0531 843 56 33'ten bize ulaşabilirsiniz. Bugün sizinle çok kıymetli bir konu konuşacağım. Hatta 2-3 haftadır üst üste devam ediyoruz. Vefa dedik, merhamet dedik. Bu hafta emanet duygusunu ele almak istedim sizlerle. Bazen bir insanın hayatında bıraktığımız küçücük bir söz, yıllar sonra bile onu kalbinde yaşamaya devam ediyor. Bazen bize emanet edilen bir çocuk, bir anne olsun, bir baba, bir eş olsun. Bazen de kimsenin bilmediği bir sır. Ve bazen bize emanet edilen sadece bir insan da değildir. Bir gönül, bir güven, bir sorumluluk taşır bizim için. İşte bugün izi kalanlarda çok önemli bir konuyu konuşacağız sizlerle. Emanetin sorumluluğu. Emanet deyince aklımıza yalnızca bize bırakılan bir eşya gelmesin. Bugün çünkü emanet çok geniş kapsamlı. Size psikolojik analiz olarak da anlatacağım. Hem tasavvuf üzerinden. Çünkü emanet çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bir çocuğun bize verdiği duyguyu güven de bir emanet. Bir insanın bize anlattığı sır da bizim için bir emanettir. Bir annenin evladına dair umudu da emanettir. Bir eşin bize açtığı kalbi de emanettir. Bize verilen makamlar, görevler, bilgi, zaman, hatta sahip olduğunuz imkanlar bile bize birer emanettir. Şöyle düşünürseniz bedendeki canınız bile size bir emanettir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili o kadar değerli hadisler, öyküler, yani geçmişe dair baktığımız zaman sizlerle verdiğim örneklerde de bu kıssası daha iyi anlayacaksınız. Çünkü hayatımızın içerisinde emanet edilen her şey aslında hiçbir şeye sahip olmayışımız. Yani hiçlik duygusu içerisinde bugün varız, yarın yokuz. Yani bunu çok sıkça söyleriz. Ya da birbirimizden ayrılırken ya da birbirimizden vedalarımızda biz kendimizi Allah'a emanet ettiririz. Ya da deriz ki Allah'a emanet ol deriz. Aslında geniş kapsamlı baktığımız zaman emanet duygusu sadece taşımak gibi aklınıza gelebilir ama emanet aslında hakkını da vermektir. Hem hakkını vermek, hem güven duygusu, hem merhamet duygusu, hem vefa duygusu, hepsini aslında kapsayan. 3-4 haftadır bu 4. yayınımız sizinle beraber. Aslında bugün tam hepsinin birleşimi de diyebilirim bu konularla konuştuğumuzun. Bazen şunu düşünürüm. Bana emanet edilen insanların hayatında ben nasıl bir iz bırakıyorum? Şimdi izi kalanlar programı deyince genelde insanların hayatlarında bıraktığı ya da yaptığı eserler, çalışmalar gibi düşünülebilir. Aslında maneviyattaki izi nedir diye bakış açısıyla ben programı düşünmüştüm. Burada da şöyle düşünün. Bana emanet edilen bir insanın hayatında ben nasıl bir iz bırakıyorum? Bu evladınız olabilir, çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, yaptığınız meslek olabilir. Günün sonunda siz hayatınızda bir iz bırakıyorsunuz. Emanet edilen bir can da yaptığınız amelleriniz, niyetleriniz, dualarınız, ibadetleriniz, bunların hepsinin tamamında bir teslimiyetle gidiyoruz aslında. İnsanlar bazen söylediği değil de kendisine emanet edilen şeyi nasıl taşıdığıyla da anlaşılıyor. Aslında bu akşam da biraz bunu konuşacağız sizlerle. Aslında şöyle bakalım. Emanet çok tanıdık bir kelime. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. En çok annemizden, babamızdan öğretilmiş bir duygudur aslında. Bunu sana emanet ediyorum. Yani bunu daha çok şöyle düşünün. Göz kulak olmak gibi. Bana emanet, Allah'a emanet. Ama hiç düşündünüz mü? Biz aslında hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını emanetlerle geçiriyoruz. Bir insan bize güveniyor. Bir çocuk bize bakıyor. Bir anne bizi bekliyor. Bir baba bizden bir telefon bekliyor. Bir arkadaşınız size sırrını paylaşıyor, sırrını anlatıyor. Yine bir işvereniniz size bir görev veriyor, size görev teslimiyet veriyor. Bir insan parasını size bırakıyor. Bir dost bize kalbini açıyor. Belki de en önemlisi Allah bize bir hayat veriyor. Peki bütün bunların içinde bizim sorumluluğumuz ne? Bugün biraz bunu konuşalım istiyorum sizinle. Çünkü emanet deyince çoğumuzun aklına sadece ilk önce bir eşya gibi geliyor. Mesela arkadaşınız size bir şehir dışına çıktığında ya da bir ev değiştirdiğinde size emanet verilen eşya ya da para, mülk olsun ya da herhangi bir şey aldığı zaman teslimiyette olan bir söz de verir. Bu sana emanet ediyorum duygusuyla verir. Peki emanet duygusu içini biraz açtığımızda emanet duygusu aslında bir görev değildir. Bu bir sır da paylaşılabilir. Merhamet duygusunun altında doldurduğu bir yerdir. Allah'ın bize verdiği bedende, canda, şöyle düşünün, namaz da bir ibadettir. Namaz ibadet olduğu gibi bu da bize bir aslında emanettir. Senin kulluk görevi içerisinde tamamlaman gereken bir emanettir. Yine imanın içerisinde yer alan oruç da bir emanettir. Bedeninin sana sağlığıyla verildiğinde senin ona teslimiyete hazır olarak bedenini nasıl koruduğun, o da aslında sağlıksal temel alanında baktığımız zaman bilimsel çalışmalarda hepsi yer alır.

Yine namazın da kılınış şeklinde olsun, bedensel sağlık üzerinde olsun, o kadar çok bilimsel çalışmalarında var ki, sporsal etkinliklerinde olsa, yapılması gereken ve bedene sağlayan bir yarar olduğunu düşünürseniz, o da size bir emanettir aslında. Makamlar, görevler o kadar geniş kapsamlı büyük mesele ki, Allah aslında şöyle düşünür bizi. Allah bize emaneti ehline verin diyor. Nisa suresinde de böyle bir 58. ayetinde şöyle çok açıkça bir dille getirmiş bizi, emretmiş. Allah emanetlerin ehline verilmesini ve insanlar arasında hükmedildiğinde adaletle hükmedilmesini emreder. Burada da adalet duygusuna çok önem vermiştir. Emanet aslında bir nevi de bu değil miydi? Adaletle, merhametle, vefa ile taşınan bir duygu. Hak ve sorumluluk bilinci aslında. Şöyle düşünün, hayatımızın içerisinde birbirimize sırlar paylaşırız. Anne baba olsun, kardeşlerimiz olsun, ailelerimizin içerisinde, iş ilişkilerimizde de dahil sır vermek. Size ne verdi? Bazen para, bazen anahtar, bazen duygu ve düşüncelerini, bazen sevgisini, bazen kurduğu bağ, paylaştığı acısını vermek. Bu bir size emanettir. Peki emanet orada ne açıkçası? Sorumluluk taşıdığınız şey güven duyar. Belki hayatınızın en hassas tarafınızı anlattınız. Belki ailesiyle ilgili bir mesele. Belki yaşadığınız bir sıkıntı, kendisiyle ilgili olan bir korkunuz olabilir. Belki kimseye söyleyemediğiniz bir şeyi o sırada dinlediniz. Ama aslında ne almış oldunuz biliyor musunuz? Tamamen emanet. İnsanların birbirine taşıdığı, söylediği her söz emanettir aslında. Siz o sözü alırsınız. Ya iyilikle anlatırsınız, ifade edersiniz ya da o sözü kötülüğüne kullanırsınız, karşısındaki tarafını yıkarsınız. Şöyle düşünün, bazen hayatınızda ilişkilerinizde de öyledir. En açık yaralarınızı eşinize paylaşırsınız, kardeşinize paylaşırsınız. Sonra o yaralarınız bir zaman içerisinde belki iyileşir, düzelir, sorunlarınız çözülür. Ama anlattığınız kişi eğer iyi niyetli değilse, onu başka bir şekilde aktardığı zaman, dedikodu yaptığı zaman, paylaştığı zaman o emanet duygusu bozulmuş olur işte. Aslında en çok da günümüzde birbirimize güvenememenin getirmiş olduğu şey. Bugün bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Aslında ben seanslarda bugün çok sordum. 3-4 seansımda da sordum. Çocuklara da sordum. Gençlerle çalışıyorum. Bugün bir küçük çocuğuma sordum seansta. Dedim ki, eğer bir yumurta olsaydın kendine kırılmamak için kime teslim ederdin? Yani gün boyu seni taşısa elinde, hiç kırılmayacak şekilde güvenebileceğin kim vardı? Kendini kime teslim ederdin dedim. Uzun uzun düşündü, baktı. Ben hemen şey bekledim aslında, anne demesini bekledim. Baktı, söyle düşündü, arkadaşın ismini söyledi. Dedim neden anne ya da baba demedin? Korkuyorum dedi, korktuğum için. Onlar beni bir şekilde koruyamayabilirlerdi. Yani düşürebilirlerdi, kızabilirlerdi. Çünkü kaygı tabanlı olduğu için çocuk o kadar kaygılanmış, o kadar üzülmüş, kırılmış ki anneye babaya öfkesi var. En güvendiği arkadaşı olduğu için arkadaşına kendini teslim eder dedi. Yine bir arkadaşıma sordum bugün aynı soruyu. Dedim bugün akşam programda emanet duygusunu konuşacağız. Eğer bir yumurta olsaydın kendini kırılmayacak, teslim etmek istediğin kim olurdu dedim hayatta. Bu kadar güvenebileceğin ikiz kardeşim dedi. Bazen hayatımızın içerisinde çok dışarıdan baktığımızda annemiz, babamız, çocuğumuz diye bakıyoruz ama belki de güven duygusunu bize dışarıdan aldığımız o sevgi, bağ da olabilir. Şu da şöyle deriz ya, en yakınlarımızdan alamadığımız sevgiyi, güveni dışarıda hiç tanımadığımız insanlardan aldık. Peki buradaki güven nasıl oluştu? Merhametle oluştu, vefa ile oluştu. O günkü gördüğü acısında iyileşmekle oluştu. Hayat bu böyle bu şekildedir. Birbirimize hep emanet ederiz. Hatta en hayırlımız da birbirimize dua etmemizdir. Bunu hep bahsetmiştim size. En hayırlımız birbirimize dua etmek. Bakın öyle uzun baktığımız aslında birbirimize emanet etmek, Allah'a emanet etmektir. Vedalaştığınızda, acılar çektiğinizde, programı kapatırken bile bazen söylerim size Allah'a emanet olun diye. Çünkü en teslimiyetli, en güvendiğimiz ve ne olursa olsun yanınızda olacak kişi Allah'a inanmaktır ve ona ibadetle şükür etmektir. Şükür ettiğimiz bir kişiye en çok duyduğunuz güven bağıyla sarılırsınız. O zaman bugünlerde için yaşadığımız son olaylarda biliyorsunuz güven duygusu demişken gençler, çocuklar, aileler derken ki aile vurgusunun çok üzerine gidiyorum bir terapist olarak. Ne kadar çocuklarımıza güven duygusu verebiliyoruz? Ne kadar çocuklarımıza merhametli yaklaşıyoruz? Son yaşadığımız bu haftaki olaydan biraz bahsetmek istiyorum. Bir uzman olarak, hem bir eğitimci olarak, hem bir psikolog olarak, terapist olarak. Çok acı değil mi? Yani herkes çocuğu suçladı mesela. Bugün siz o çocuk üzerinden biraz konuşmak istiyorum sizinle. Çocuk aslında elinde silah alıp okula giderken, okulu basarken yaşadığı duygular, o anki ekran görüntüleri de verildi mesela sokağın başında yürürken. Ben şunu izlenmedim. Herkes hakaret etti. Yorumları okudum. Sosyal medya çok büyük ayağa kaldı.

yaptı. Hepimiz çocuğu suçladık. Hatta çok çok büyük cezalar almasını çocuklu yer ama biz tabanda psikolojik olarak o çocuğu ben seansa alsaydım ben şunu sorardım. Yani o evden çıkarken annem baban seni görmedi mi? Ya da o gün eğer olay kız meselesi ise bir gün önceden eve geldiğinde o anne senin o gün gününü nasıl geçirdiğini sormadı mı? Ya da o duygunu görmedim, öfkeni görmedim, odaya kendini kapattığını, ağladığını, bağırdığını ya da başkalarıyla ne konuştuğunu ya da o silahı nasıl düşündüğünü. O an o hınçla, öfkeyle kendinden vazgeçecek kadar. Çünkü o çocuk onu kabullenmişti yani. Oraya gittiği zaman hapse gireceğini de biliyor, tutuklanacağını da biliyor, suçlanacağı biliyor. Ailesinin de her şeyi göze alarak gidiyor. Yani her şeyden vazgeçmiş giden bir çocuğu düşün. Ki ergenlik çağındaki olan bir çocuk mantık sürecini düşünmez. Yani o onun kanının deli aktığı dediğimiz o delikanlı dediğimiz süreçte onuru, gururu bambaşka duygularda gidiyor çocuk. O çocuk öfkeyle giderken kaldıramadığı o gurur, onur meselesi ettiği olayda karşısındaki öfkesini sadece öldürmekle düşünebilir. Korkutmak da olabilirdi her ne olursa olsun. Günün sonunda bütün öfkesini herkesin canını avlarak ya da en sonunda da belki intihar edecekti. Ben burada çocuğu suçlamaktan ziyade işte emanet edilen bu evlat bize emanetti. O çocuk bize emanetti. Sadece emanet anne babaya da değil ki. Hiç mi komşuları fark etmedi? Hiç mi sosyal çevrede arkadaşları fark etmedi? Öğretmeni fark etmedi? Arkadaşları fark etmedi? İyi dostları da mı fark etmedi? Yani bir çocuğun ruhsal halini hiç kimse mi görmedi? Bir çocuk bir gecede mi değişti? Ya da o an sabah mı değişti? Hayır. Bakın birbirimize emanet duygusuyla eskiden böyleydik. Kapı komşumuza çocuğumuzu emanet edebiliyorduk. Çocuğunuz okuldan geldiği zaman başkasında kalabiliyordu. Hatta onu da geçip bakkal amcanız sizi esnaflara emanet edebiliyordunuz. Herkes herkesin haberi vardı. Herkes birbirinin çocuğunu tanıyordu. Ne yapacağını kestirebiliyordu. Zarar verecek ya da vermeyecek. Bugün bunların hiçbiri yok. Bugün kimse kimseye güvenmiyor. Kimse kimseye merhamet etmiyor. Kimse kimseye emanet duygusuyla da bakmıyor. O kadar parçalanmışız ki belki de şöyle düşünüyorum. Yani bugün 43 yaşındayım. Şöyle hayatımın içinde dönüp baktığım zaman en kötü bir çağdan geçtiğimi düşünüyorum. Yani çocukluk döneminde 90 kuşağında yaşayan birim biz sokaklarda büyüyen bir çocuktuk ve herkesi tanırdık. Yani annemiz babamız çalışıyordu ama biz birilerine teslimdik ve emanettik. Gerçekten akşama kadar komşular bizi koruyordu. Okulda öğretmenimiz bizi koruyordu. Güvenlikçimin bana güvendiğini ya da bizim ona güven duygumuzu biliyordu. Biz sokakta rahat yürüyebiliyorduk çünkü bakkal amcamı görebiliyordum, marketteki cami hocamı görebiliyordum. Herkesi tanıyorduk. Herkes herkesin birinin çocuğu olduğunu biliyordu. Kimse kimseye o zaman bu kadar sosyal medya iletişim de yoktu. Kimse kimseye ulaşamıyordu. Bakın telefonun olmadığı bir dönemden bahsediyorum size. Bu kadar güvenli bir çocukluk yaşadım ben. Ama bugün sosyal medyada bir dakikada herkese ulaşılabilirken bakın ekran görüntüsünde sadece bir kamera açısında o çocuk bulunabildi. Çok uzun sürmedi, saatlerce sürmedi yani. Ama bugünkü yaşanan toplumsal olayda aslında hepimizin de bir payı var. Herkes mesela bir olay olduğu zaman herkes oraya koşturuyor, resimler çekiyor, videolar paylaşıyor. Bakın katliamları, cinayetleri bile çekiyorlar, sosyal medyaya atıyorlar, paylaşıyorlar. Ama kimse yardım etmiyor. Kimse o an kurtarmıyor. En sonki tekne batımı olayında da biliyorsunuz. Kimse kimseyi kurtarmadı. Herkes teknenin üstüne çıktı, kendi canını düşündü. Bugün de böyle. Bana şöyle düşünüyor. Eskiden şöyle bir söz vardı. Bu sözü hiç sevmem. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mesela. Böyle bir şey yok. Ya da herkes kendi bacağından asıl. Her koyun kendi bacağından asıl. Ben bu sözleri çok bencillik olarak görüyorum. Böyle bir şey yok. Herkes herkesten sorumludur. Ben bugün mesleğimdeyken toplumsal olarak yaptığım iş... Ben sağlıklıyım ve eğitimciyim. Şimdi iki taraftan baktığım zaman ben bütün çocuklardan da mesulüm. Bugün kendi çocuğumdan da mesulüm. Ben bugün sokaktaki çocuktan da mesulüm. Bugün eğitim verdiğim çocuklardan da mesulüm. Hatta ben ailelerinden de mesulüm. Çünkü birebir çalışıyorum. Bugün 200-300 çocukla çalışıyorsam o çocukların ailelerini de tanıyorum. Evinin içini de biliyorum. Bilmek zorundayım. Sadece yüzeysel bir eğitim veremezsiniz. Karşınızdaki sadece seanslara, o anki anlattıklarına dahi bakamazsınız. Geçmişine, yaşadıklarına, ailevi problemlerine, toplumsal sorunlarına, ekonomilerine, her şeyine bakmak zorundayız. Herkes inanın kendi duygusuna, yani hatta şöyle düşünün, yan komşumuzdan da sorumluyuz. Alt komşumdaki teyzemden de sorumluyum ben, yalnız yaşıyorsa. Kapısını çalmak zorunlu hissediyorum. Çünkü bana Allah'ın bir emaneti olarak bakıyorum ben. Evlat demek de sadece insanlar şöyle düşünüyor. Kendi çocuğunu emanetmiş gibi bakıyor. Ama bir eğitimciyseniz o sınıftaki bütün çocuklar bir öğretmene emanet. Şöyle düşünün. Bütün öğretmenler okuldaki bir müdüre emanet. Bütün müdürler de millet

Eğitim sisteminde bakarsan bir baka ne amaç? Yani bizim bir hiyerarşik zaten düzenimiz var. Ama toplumsal olarak hepimizin başında biri var, değil mi? Yani ülkemizin başında bir cumhurbaşkanı var. Her yer idare ediliyor. Belediye başkanları var. Neden bunlar var? Hepimizin aslında birbirimize emanet ve sorumluluk taşımaktan gerekiyor. İşte bir yerde çıtada bir yerler bozulursa, herkes kendi bencilliğine geçerse, bugün niye iktidarda bir sürü soygunlar, işte mali problemler, başkanlar alınıyor görevlerden, herkesin görev yerleri değiştiriyor. Demek ki burada şunu araştırıyoruz, sorumluluklarını yerine getirmediği için oluyor. İşte anne babamızı değiştiremiyoruz. İşte en büyük problem burada. Her şeyi değiştirebilirsiniz, eşlerinizi değiştirebilirsiniz ama evladınızla anne babalarınızı değiştiremiyorsunuz. Temel hep aileye dönüyor. Güven bağınız olsun. Aslında şunu da düşündüm. Olayları izlerken çok etkilendim. Hatta birkaç gün baya baya sarsıldım. Eğer bir çocuğu öldürmenin peşine düşmüşse çocuğun merhamet duygusunun bittiğini. Yani burada ne var? Ahlaki çöküntü bitmiş. İnanç verilmemiş. Demek ki o ailenin içerisinde hiç mi Allah korkusu işlenmemiş? Hiç mi Allah sevgisi işlenmemiş? Yani biz çocuklarımıza biz cehennemle korkutmayı, günahla bu şekilde genelde bir yanlış kodlarla gidiyoruz ama Allah sevgisini, peygamber sevgisini, merhamet etmesini, hayvan sevgisini. Bakın hepsi annenin babanın birbirine olan sevgisi. Eğer o çocuk anne baba evde çok mutlu olsaydı, bakın o duygu işlenseydi, o çocuğu alsaydı, sevgiyi birine zarar vermemenin gerektiğini, karşıdakinin duygusunu alabilecek düzeyde yetişebilseydi, emin olun o çocuk hiç kimseye zarar veremezdi. O kadar aşağılanmış ki, o kadar değersizleştirilmiş ki en ufacık bir şeyde her şeyi sonlandırmaya kalkabiliyor. Bu hayatımızın içinde nasıl bir duygu? İş yerinde de yaşarsınız. Bu çocuklar olsun, bu şekilde olan psikolojide olan herkes, çevrenizde baktığı zaman her ailede bir tane büyük problem vardır. Hatta bizde bir geleneksel söz vardır. Anadolu'da her evin bir delisi vardır. Bir o ailenin çocuğuyla uğraşılır yani. En büyük çocuktur bu ya da en küçük çocuktur. Arada yaşanan problemlerde işte ya bağımlılıklar olur ya şiddet eğilimleri olur. Hep bu ailenin çocuklarıyla uğraşıyor. Yani dört çocuk varsa bir tanesinde problem varmış gibi bir izlenim var yani. Ama bugün bakıyorsunuz her çocuk birbirinden bağımsız. Aileler birbirinden bağımsız. Ünlülerin çocuklarına bakıyorsunuz bakın bağımlılıklarla uğraşıyor. Anne baba ne kadar çok iyi yetiştirebilse, ne kadar varlıkla sahip olsa, imkanları da sunsa o çocuğun aslında temelde ahlaki değerleri yoksa, yetişmemiş, o tohum verilmemişse, inanç verilmemişse. Yani şöyle düşünüyorum, ezan sesini duyunca tepki vermeyen çocuklara bakıyorum mesela. Müzik dinlemeye devam etmeli. Onlardan bahsetmiyorum bakın. Neden ezan okunuyor diye sorgulamıyor bile. Ya da Bismillah'ın anlamını bilmiyor. Besmele çekmeyi bilmiyor. Oturduğu zaman sohbet, yani ettiği zaman biri Allah ismini zikretmek bile ona çok zor. Tanrı diyor mesela. Çocukla iletişime giriyorum. Yani ergenler de bu konuda daha çok şeyiz de. Hani bir nevi annesinden babasından evde ibadet edenler olduğu için o konuda biraz bilgi sahibi. Ama kendi yapmadığı için tabii boşluklar var. Ama hiç yapmayan var ya. Mesela Ramazan ayında hiç çocuk inançalak hiçbir şey bilmiyor. O duygunun ne olduğunu bile paylaşmayı bilmiyor. Bu çocuklara bunların hiçbirini vermezseniz bu çocuk neyi öğrenmiş olur? Sadece kötülük içinde beslenme ve kötü fikirler üretmeye başlar. Bu duygunun içerisinde ilerlemeye başlar. Kur'an bize o kadar güzel ışık tutuyor ki aslında rehberlik ediyor ki Allah Teala emanetlerini ehline vermeyi, adaletli davranmayı bize o kadar güzel emredip ve gösteriyor ki. Şimdi bir işe kimi getiriyoruz mesela? Ehli olanı değil mi? Yoksa sadece sevdiğimiz kişiyi mi getiririz? Hayır, güvendiğimiz, inandığımız insanlara görev teslim ederiz. Bir sırrı kime anlatıyoruz mesela? Güvenebileceğimiz kişiyi anlatıyoruz. Bir insanın hakkında değerlendirirken ki en önemli şey adil davranıyor muyuz mesela? Duygularımızı ifade ederken de öyle. Paylaşımlarımızda da öyle. Şimdi iki kardeş aile içerisinde en büyük yaşadığımız problemlerden biri. Hep şu vardır. Ya büyük kardeş her zaman evin büyük problemlerini yaşar. İlk doğduğu için o biraz da bu şey oluyor. Böyle aile için denenmiş oluyor. Deneysel bir çocuk oluyor. Çünkü anne babanın kendisini ilk defa bir çocuk üzerinde deneyimlediği, anlattığı problemler yaşadı. İkinci, üçüncü çocuk daha rahat. En küçük çocuk en rahat çocuktur. En boşlanmış çocuktur. Kendi halinde büyür. En sosyal olan da odur.
ilk çocuk hep öfkeli, hayattan böyle hırs olan, hep annelik babalık rolünü almış, annesiyle babasıyla hep mücadele içinde olmuş, hep isyan eden, hep sorunları taşıyan çocuk oluyor. Diğer çocuklar eğer daha küçük, daha rahat bırakıldıysa, kız çocuk ya da erkek çocuk, o sosyal hayatına ilerliyor, biliyor musunuz? Onu takdire de ihtiyacı. O çocuk kendini buluyor. Ama ilk çocuk bağımlılıkları kazananlar da öyle. Yani bu bilimsel olarak tespit edilebilir ama ben size söyleyeyim. Yani 25. yılındayım meslekte. Genel anlamda baktığımda hep ilk çocuklarla problem yaşıyorum. Yani hep

bakıyorum. Hep annelik almışlar. Hep babalık duygusunun üstüne almışlar. Hep bir emanet. Yani mecbur değil. Bazen seansı da görüyorum. Abla kardeş geliyorlar mesela. Çocuk engelliyse ablası ona annelik yapıyor. Ya da abisi yapıyor. Hatta diyorum ki çocukluğunu yaşa. Bırak çocukluğunu yaşa. O sorumluluk annenin babanın senin değil. Senin şu an top oynuyor olman lazım. Seni gidip telefonla oynuyor olman lazım. Senin onun ne yediğini, ne içtiğini ya da onun bütün davranışlarını kontrol etmeye çalışarak değil. Sen kendi hayatını kaçırıyorsun orada aslında. Fark etmiyorsun. Ama anne baba ona öyle bir duygu vermiş ki kendi taşıyamadığı sorumluluğu o çocuğun üstüne veriyor. İşte hayatta da bunu yapıyor. O zaman ne oluyor? Bakın bu doğuda da böyle. En büyük çocuk o ailenin babası olarak gözüken emanet edilen kişi veriliyor. O zaman o aile ne yapıyor? Kendi hiç bireysel bir özgürlük hakkı bile olmuyor çocuğun. Okumaktan vazgeçiyor, çalışmaya başlıyor, diğer kardeşlerine bakıyor, okutuyor. Hep babalık sorumluluğu almış. Hayatı en çok kaçıran oluyor. Ve günün sonunda da beklenen şey saygı. Bakın hayatımızda emanet edilen şeylerin karşında hep bir beklenti de vardır. Enfal suresinde şöyle bir şey var. Der ki emanetlerinize ihanet etmeyin. Rabbim bize çok güzel ışık tutmuş aslında. Bunun ne kadar güçlü bir ifade aslında. Çünkü ihanet sadece büyük olaylarla olmaz. Bazen çok küçük görünen şeylerle başlar. Birinin parasını izinsiz kullanmak, birinin sırrını anlatmak, birinin hakkını vermemek, üzerimize aldığımız işi yapmamak, yani yüzeysel geçmek de düşünebilirsiniz. Verdiğimiz sözü unutmak, bize duyulan güveni kendi çıkarımız için kullanmak. Bugün en çok yapılan şey, menfaatinizin olduğu yerde her şeyin işlediği şey artık emanet duygusuyla ya da güven bilinciyle olmaz artık. Orada başka şeyleri sorgulamanız gerekir. Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz. El emin olarak, güvenilir insan olarak bize örneklenmiştir İslam'da. Biz hayatımızda örnekleyeceğimiz, alabileceğimiz en yegane duyguyla, bütün hayatıyla hayatımızı işleyebilseydik, emin olun bugün ne sosyal medyayı suçlardık, ne de interneti suçlardık ya da hayatımız içindeki anne babamızı suçlardık. Biz anne babamızın davranışlarından sorumlu değiliz ki. Biz bize ışık tutulan Kur'an'ın içinde bizi örnekleyen ayetlerde, hadislerdeki ya da geçmişte bize deneyimlenen derslerde aldığımız şeylerden sorumluyuz. Yani ben Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki bana verilen ayetlerden sorumluyum. Anne ve babama nasıl davranmam gerekti? Aileme karşı sorumluluklarım olsun. İşimde, mesleğimde olsun, toplumsal olsun, sorunsal olsun, yani ibadetlerimde olsun. Güzel ahlakı nasıl taşıyabilirim duygusuyla alsam, benim annem babam isterse çok kötü insanlar olsun. Benim babam alkolik olsun, annem hiç ibadet etmemiş bile olsa ben Kur'an'ı kendime rehber aldığım zaman benim hayatım değişebilir. Bunu siz hayatınızın içinde de görüyorsunuzdur. Anne babası hiç inanmıyordur ama çocuk Müslümandır. Annesi babası hiç oruç tutmuyordur, namaz kılmıyordur ama çocuk kendi dinancına o kadar sarılmıştır, okumuştur, araştırmıştır ya da salih insanlarla beraber olmuştur. O yolda ilerleyen ilim irfan insanları dinlemiştir, gitmiştir sohbetlerine katılmıştır, Kur'an'ı öğrenmiştir. Der ki Kur'an bana ne emrediyorsa ben onu yaparım. Yani annemin babamın bana öğrettiği yol değil. Anne baba belki şunu da der, dinini öğrenmeyeceksin, namaz kılmayacaksın, oruç tutmayacaksındır der. Çocuk der ki benim dinim bana bunu emrediyor der. Bakın yani kendi doğurduğunuz, büyüttüğünüz çocuğunuz size kendi yolunu kendi bulur. Bu hayatın içinde de böyledir. Çocuğunuza siz ne öğretirseniz öğretin, ne verirseniz verin, o günün sonunda kendi istediğini yapmak için sizinle direnç sağlayacak. Eğer altında güzel ahlakı, eğer altında imanı verirseniz, bakın o çocuk, hiç kimse o çocuğu kötülüğe itemez. Çünkü verilmiş hamurun mayası güzelleşir. Ondan sonra annesiyle babasıyla tartışabilir, fikirler değişir bakın. Fikirler konuşulur, tartışılır, değişir ama çocuk kötülüğe gitmez. Annesiyle babasıyla çelişir, tartışır, sorunlar yaşar, işini mesleğini beğenmeyebilir, o babasının istediği mesleği yapmak istemeyebilir, annesinin dayatmalarını ya da kız zorla tesettüre girmek isteyebilir. Hani zoraki şartlar, baskı ya da açık olmasını sağlayabilir annesi. Ama kız kendini günün sonunda eğer Kur'an'ın içerisinde taşırsa, gerçekten Müslümanlığı farkındalıkla yaşamak isteyip öğrenmek için peşine düştüğünde annesinin babasının haklı olduğunu da görecek. Aslında ona ne söylemek istediğini de görecek ya da yanlışını doğrusunu da görecek. Belki de uyarması için de bir vesile olacak onun için. Bir de böyle bakın yani. Biz sadece bugün çok direnç var. Anne babalar çocuklarını bugün malla, parayla, mülkle, sahip olmadığı şeylere kazanmadı, hak etme. Bence şöyle düşünüyorum. Hak etmedi hiçbir şeyi vermeyin. Ben çocuklarıma da söylerim seanslarda. Ailelere birebir söyledim tek şey bu. Çocuğunuza hak etmediği hiçbir şeyi vermeyin. Hocam bu çok acımasız değil mi? Bence bu acımasız değil. Siz çocuğunuza ödevini yapmıyorsa, sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, arkadaşla uyum sağlayamıyorsa, yemeğini yemiyorsa, en küçük şeyleri yapmadığında siz eline her şeyi veriyor, sunuyorsanız tamam mı? Beklenti bir süre sonra ondan hiçbirini karşılamayacak. Zaten hazırda yapılıyor. Bazen yoksun bırakmak önemli, mahrum bırak.

bırakmalısınız. Farkına varmalı çocuk. Annem bana neden bunu mahrum bıraktı? Annem bana bunu neden yasakladı? Babam aslında bunu neden bunu söylemekti? Çünkü anne babanın tecrübesini almak çok zor. 20 yaşındaysa, sizin babanız 40 yaşındaysa, 45 yaşındaysa 25 yıl yaşamış karşınızda bir insan var. Hayatı öğrenmiş bir insan var. 25 yıl hayatı yaşamış bir insandan, deneyimlemiş bir insanın aldığınız duygu sizin hayatı 25 yıl erken başlamanız demektir. Aslında o insandan bilgin bir fikir aldığınızda o çocuk gerçekten benim annem babam doğru söylüyormuş deyip fark ettiğinde kendi yolunu yeşertecek aslında. Ama sen ne biliyorsun? Sen bu dönemde mi yaşıyorsun? Siz eskiden böyleydiniz. Şimdi her şey değişti. Sen bilmiyorsun işte. Sen cahilsin. Sen modern değilsin. Eğer annesini babasını bu şekilde rencide ediyorsa bakın oradaki duygu da ben yine size söyleyeyim. Yine babanın annenin eksikliğidir. Annenin babanın zamanında vaktinde vermediği şeyler emin olun ergenlik dönemimizde yüzünüze çarpa çarpa geliyor. Bugün ergen dedik biz gençlerim. Annesiyle babasını sevmiyorlar ya. Ne kadar acımasız değil mi? Anneyi babayı sevmeyen çocuk mu olur diyeceksiniz ama anneyi babayı sevmeyen çok çocuk var. Anneyi babayı sevmemek için sosyal medyayı seviyor. Anneyi babayı sevmemek için dışarıda arkadaşlarını buluyor. Hiç sevmediği insanlarla sigara içiyor, alkol içiyor, madde bağımlılığına gidiyor. Parklarda buluşuyor, kafelerde buluşuyor. Annesini babasının ya da yaşadığı hayatı sevmemek için bambaşka hayatlar yaşıyormuş gibi insanlara kendini gösteriyor. Ne bileyim markalı ürünlere özeniyor. Bulunduğu sitede oturmayı sevmiyor. Bulunduğu gece konduyu sevmiyor. Annesinin babasının arabasını sevmiyor, telefonunu sevmiyor. Yani düşünün. Evindeki eşyasını, yatağını beğenmiyor. Çünkü o çocuk onun nasıl kazanılacağını bilmiyor. Onun nasıl sahip olduğunu bilmiyor. O cefayı bilmiyor. Çocuklar hep hazır verilmiş eline. Hep sunulmuş. Hiç şöyle düşünün. Hiç yediğiniz bir yemekle hiç yemediğiniz bir yemek arasında düşünün. Her gün tatlı yerseniz hiç tatlı yemeyen bir çocuğun duygusunu bilmezsiniz. Ya da hayatınız boyunca evinizde her şeyiniz varken yokluğun, yoksulluğun ne olduğunu bilmezsiniz. Bugün mesela biz çok şaşalı hayatlar yaşarken işte Afrika'da olsun diğer ülkelerde, Müslüman ülkelerde ekmek bulamıyorlar değil mi? Görüyorsunuz sosyal medyada çok önünüze geliyor mesela. Ekmek yememiş. Yani düşünün kuru ekmek dağıtımı yapılıyor. Yani normal ekmekten bahsetmiyorum. Yani taze ekmekten değil. Kuru ekmek dağıtıyorlar. Un bağışı oluyor. Bugün Gazze için yapılanlar için olsun. Mesela Afrika'da olsun. Kimse hiç dondurma yemeyen çocuk var. Çok şaşırırsınız. Yani belki der misin hocam hiç çocuk yemeyeyim. Evet ya Afrika'da hiç çocukların dondurma yok yani yememişler. Bizim çocuklarımıza dersiniz ki hatta bunu da söylerler. Bizim çocuklarımıza her şey verir. Onlar hiçbir şey beğenmiyorlar. Çünkü orada yokluk var. Ama o yokluğun içinde de büyük bir iman var. Mesela oradaki çocuklar Kur'an okuyorlar. Ezbere okuyorlar. Ama bizim çocuklarımızın önünde bugün internet var. Bugün sosyal medya en pahalı iPhone telefonları var. Tabletleri her şeyi var ama Arapça bilmiyorlar, Kur'an öğrenmek istemiyorlar. Ya İslam'ın şartını, imanın şartını bilmiyorlar. Besmele'yi bilmiyorlar. Ya da ezan nedir? Ezan okunuyor ama ne söylüyor onu bilmiyorlar. Birileri namaz kıldığı zaman alay ediyorlar. Modernlik çatısı altında bakıyorlar. Çünkü ona göre namaz kılmamalı. Ya da açık olan insanlar namaz kıldığı zaman çok tuhaf karşılanıyor. Hatta son dönemlerde şey var, bunu da gördünüz. Cenazeyi konuşuyorlar. Ünlü birinin cenazesi oldu. Yani Allah rahmet eylesin demediler. İşte ışıklarda uyu. Bunu görmüşsünüz de sosyal medya burada yıkıldı. Yani herkes düşünebiliyorsunuz. Bu çağda Allah kelimesini söylemekten utanan insanlar var. Ve bu insanlar gündemde, sosyalde sırf ünlü diye. Benim için sanatçı kavramı çok farklı bir şey. Benim için onlar sanatçı değil. Popüler insanlar. Yani insanların beğenisini kazanmış. Bence beğeni de kazanmak değil. Dikkatini çekmiş. Farklı bir hayatı olmuş, zengin olmuş, bazı şeylere sahip olmuş insanlar. Onlar sanatçı değil. Sanatçı olan insan üretken insandır, örnek olan insandır. Ben bugün kendi açımdan yani kişisel düşüncem, benim çok böyle kendimi örnek alacağım bir sanatçı profil çünkü üretim yok. Çok hızlı, yani müzikler çok hızlı üretiliyor, zaten her şey playback. Sanatsal resim mesela ressam. İyi bir ressama özenebilirim. İyi bir mimara özenebilirim. İyi bir edebiyatçı şaire özenebilirim. Duygusuna, düşüncesine saygı gösterebilirim. Ama popülerde dans eden, oynayan, sahnelerde, ışıklar altında, gösterişte olan ve bana hiçbir şey katmayan bir insana ben sanatçı demem. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Beni eleştirebilirsiniz de ama ben buna böyle bakmıyorum. Bunu da bu şekilde örneklemiyorum. Yani bugün bugün ne yazık ki gençlerin örnek aldığı o takipçi sayısına göre baktığı insanlar aslında bugün cinsiyetli mi değişimli etken oldu. Her şeyi de o kadar normalleştirdiler ki erkeklerin makyaj yaptığı reels videoları dönüyor mesela ve bunu bütün kadınlar kızlar beğeniyor. Altına yorumlar yapıyor. Beğeniyor yani. Çok enteresan değil mi? Çok benim için çok çok çok bence çok çok çağ dışı bir şey bu yani.
Bunu moderni göremem ben. Ya da cinsiyet değiştirmeden olmadan aşırı bir estetikle kadın figürüne girmek, kadın olmaya çalışmak ya da erkek olmaya çalış. Hem erkek hem kadın olan da var. Cinsiyeti özendiriyor. Bakın cinsiyet değişimi. Hatta LGBT'ler yollarda yürüyorlar, özgürlük diyorlar. İnsanlar onu destekliyor. Ne var ki özgürlük diyor. Bakın bizim dinimizde her şeye sınırı o kadar belirgin çizilmiş ki. Günahlarımız, sevaplarımız, mekruh olanlar, yanlışlar, doğrular, verilen ya da verilmeyen o kadar net ki insanlar bunu görmek istemiyorlar ve bunu değiştirmek için bu kez herhangi bir Kur'an dediği zaman, inanç dediği zaman, Allah dediği zaman, hadis dediği zaman insanlar da bir anda ne oluyor duygusuna giriyor. Yani o şeriatçı duygu mu olacak, işte bütün duygu özgürlüğümüz mü elden girecek dediğimiz zaman tam tersi daha bambaşka bir yere gidiyorlar. Bu özentilikle de başlıyor. İşte çocuklarımızı burada nasıl alacağız? Nasıl koruyacağız? Önce kendimize bakacağız. Ben gerçekten bu hayatın içerisinde nasıl yaşamalıyım? Artık bireysellikten değil anne baba gibi sorumluluk taşımanız lazım. Benim çocuğum bana emanet. Ben bir insan yetiştiriyorum. Ben bir çocuk yetiştirmiyorum. Ben bu topluma bir insan yetiştiriyorum. Ve benim yetiştirdiğim çocuk ya bütün topluma, insanlara faydalı olacak ya da zarar verecek. Bugün bir suçluyu da yetiştiren tek kişi, bugün bir lideri de yetiştiren yine bir anne baba. Bakın iyi ya da kötüyü yetiştirmek bizim elimizde. Bize emanet edilen bir evlat varsa bu bedende bizim için ilim de bir emanettir. Bizim için bayrak da emanettir. Bizim için vatan da emanettir. Bakın emanet duygusu o kadar hayatımızın içinde ki. Elimiz, kolumuz, gözümüz her şey emanettir bize. Mesela bugün alkol almak bedenime zarar vermek. Allah'ın bana verdiği sağlıklı bir bedene zarar veriyorum. Emanet duygusunu aslında işgal etmiş olan. O yüzden günahtır, haramdır. Ya da şöyle bakıyorum. Hayatım için hırsızlık yapmak, suç işlemek, mesul etmek, boşa zaman geçirmek, zaman da bana bir emanettir. Çünkü benim hayattaki ömrüm bellidir. Bakın, kaderimdeki ömrüm belliyse benim bu ömrüm içerisinde benim hayatım sorumluluklarım var. Aileme karşı sorumluluklarım var, mesleğime, işime, eşime olsun. Bırakın hayatınızın içerisinde Allah'a karşı sorumluluklarınız var. Benim o 5 vakit namazı kılmaya ihtiyacım var. Çünkü bana emredilmiş. Benim orucu tutmak olsun. Benim zekat vermek için çalışmaya ihtiyacım var. Aslında mesul olduğum her şeye teslimiyet etmek zorundayım. Yani şöyle düşünün, çocuğunuza nasıl bir şey diyorsunuz, eşyalarını veriyorsunuz, çantasını veriyorsunuz, işte kitaplarını koyuyorsunuz. Diyorsunuz eve geldiğiniz zaman bunları kaybetme, bunları geri getir diyorsunuz değil mi? Çocuğunuz onların kaybetmemesi için hatta kızıyorsunuz, endişeleriniz. O kalem kaybolsa bile sinirleniyorsunuz. Düşünün, teslimiyette olan bir güven bağı veriyorsunuz ve emanet duygusunu taşıyarak getiriyorsunuz. Eğer sizin hayatınız size verilmişse, siz bunu nerede ziyan ediyorsunuz? Böyle bir düşünün bugün. Ben mesela bugün 24 saat geçirdim. Bu 24 saatte kendiniz için ne yaptınız? Allah rızası için ne yaptınız? Gerçekten yatağa yattığınız zaman şunu düşünüyor musunuz? Ben bugün Allah'ın rızasında ne yaptım? Bir çocuğu sevindirdim mi? Annemi babamı aradım mı? Bir helallik alabildim mi? Allah razı olsun. Birinden duydunuz mu? Ya da birine Allah razı olsun dediniz mi? Bir arkadaşınızın gönlünü aldınız mı? Birinin ihtiyacı size varken yardım edebildiniz mi? Yani ille de bu büyük yardım, yani parayla maddiyattan bahsetmiyorum sizlere. Duygusal olarak insanlara yardım edebildiniz mi? Arkadaşınızın bir problemi vardı, canı çok sıkkın. Onu dinleyebildiniz mi? Bakın dinlemek de nimettir. O bir rızıktır bence. Karşındaki kişiyi saymaktır, değer vermektir, güvenmektir, bağ kurmaktır. Orada öyledir. Mesela şöyle hayatta insanların içinde nasıl iz bırakırsınız? Mesela ben şöyle düşünürüm kendimle ilgili. Ben sorarım bunu. Senin için ne ifade ediyorum derim bir arkadaşıma. Bunu sormuştum mesela. Uzun bir zaman görüşmemiştim. Bana koşulsuz yardım edensin demişti mesela. Bu çok hoşuma gitmişti mesela. Herkese farklı farklı vardır. Mesela Pınar senin için ne ifade ediyor? Ya da Ahmet senin için ne ifade ediyor? Tek kelimeyle. Bugün sorun yani aileniz içinde bugün sohbet edin radyo bittikten sonra. Eşinize deyin de ki senin için ne ifade ediyorum? Güven mi diyecek acaba? Yoksa diyecek ki merhamet mi diyecek? Vicdan mı diyecek? Ya da hayatımdaki seçtiğim en iyi insan mı diyecek? Hayatında kimi seçecek? İşte diyorum ya bugün söylediğimiz öyküde de bugün sorduğum soru bu oldu seansta. Eğer bir yumurta olsaydın kırılmamak için kendi hayatını, kendini birine emanet duygusunda kime teslim ederdin? Eşine mi teslim ederdin? Çocuğuna mı teslim ederdin? Anne babana mı? Ya da yakın bir dostuna mı emanet ederdin? Kime ederdin? Bazen insan bu soruya da cevap bulamıyor biliyor musunuz? Ya da şey uzun uzun düşündüm. Buna cevap veremeyen arkadaşlarım da oldu mesela. Hocam ben kendimi kimseye emanet edecek kadar birine güvenmedim dedi.
Aslında kime güvendiysem de en çok onlar bana zarar verdi. Kimi

yakın bulduysam en canı yakıcı o artar oradan vuruldum dedi. O kadar sırtımda iz var ki dedi benim duygularımda. Güven duygusu, emanet duygusu, merhamet, vefa bunları taşıyabildiğiniz zaman iyi bir insan oluyorsunuz. Bunlardan biri olmadığında yani merhamet olmadığında olmuyor. Vefalı olmadığınızda olmuyor. Yani emanet olarak görmediğinizde, almadığınızda, sahiplenmediğinizde, ona sevgi vermediğinizde o da olmuyor. Bir yerde o boşluk var ya işte. O boşluk doldurmadığında bambaşka yerlere dağılıyorsunuz. İnsanın psikolojisinin dağılması hayatında en zor toplayacağı yer. Bakın bu travmalarımız diyoruz. Hayatımız içinde bizi o kadar etkileyen olaylar var ki çocukluğunuzda size verilmemiş, annenizin babanızın size vermediği duyguyu, işte emanet duygusunu, merhameti, şefkati, vefayı, ahlakı vermediğinde dışarıda hiç kimse size bunu veremez. Mesleğiniz size bunu veremez. Kazancınız, paranız size veremez. Arabanız size veremez. Eviniz size veremez. Bunların hiçbirini veremez. Sırf bunları aramak için hepsine sahip olmaya çalışırsınız. İşte bugün bize gelen danışanlarımızın çoğu da böyle. Hocam ben ne yaparsam yapayım mutlu olamıyorum. Her yerde bir boşluktayım. Ben zamanın içinde kayboluyorum. Ben kendimi kaybettim diyor. Kaybettim ben kendimi. Kendimi tek rahat hissettiğim yer secdede namaz. Orada da çok utanıyorum diyor. O kadar utanıyorum ki, o kadar zaman geçmiş ki, o kadar günahım olmuş ki. Bana verilen emanetlerin hiçbirine sahip çıkamamışım diyor. Bazen ailenizi kaybedersiniz. Bakın aile bir emanettir. Hayatımızın temel taşıdır aile kurmak. Aile kurmak sadece çocuk sahibi olmak ya da bir arada yaşamak değil. Aile kök salmaktır. Birbirinize güven bağını, merhameti, duyguyu beslediğiniz yerdir. Sevginin verilerek işlendiği yerdir. Eğer bu duyguların olmazsa, eğer vefa, merhamet, anlayış olarak, duygu olarak birbirinize sevgi vermediğiniz yerde, beklentiler karşılanmadığında orada ne aile var? İşte olmadı bak bugün o çocuğun ailesi yok. Bugün tutuklansa, dede de tutuklansa, anne baba da tutuklansa, ne olursa olsun o çocuk hayatındaki bugün en büyük cehennemi yaşadı. En büyük imtihanından geçti. O yaralanan çocuklar da öyle. Hayatı boyunca o günü unutmayacaklar. O çocukların hayatı değişti artık. İyileşebilirler, tekrar okula dönüş yapabilirler. Ama ne olursa olsun o aldıkları korku nedir biliyor musunuz? Hayatında ben bir daha hiçbir arkadaşıma güvenemeyeceğim duygusunu aldı. Ben bir daha etrafta yürürken daha dikkatli yürümeliyim. O okula gittiğim zaman kendimi nasıl güvene almalıyım? Bir işe başladığı zaman da bunu yaşayacak. Bunu hayatı boyunca taşıyacak üzerinde. Yani biz olayları seyrediyoruz. Olaylar bitiyor ve unutuyoruz. Çok hızlı unutuyoruz. Yine geçenlerde deprem oldu biliyorsunuz. Yine bir sarsıntı var. İnsanlarda yine bir panik var. Ama 6 Şubat'a doğru gittiğimiz zaman 6 Şubat'ı unuttuk biz. Biz çok hızlı unutan biriz. Gazze'de her gün ölüm var. 70 binden insan her gün yaşıyor. Ölüm var. İnsanlar Gazze'yi paylaşmıyor. İnsanlar Gazze'yi paylaştığı zaman bunu yüzeysel görüyor, siyasi bakıyor. Orası diyor siyasi bir olay diye bakıyor. Orada çocuk öldüğünü düşünmüyor. O kadar merhametsiz ve duyarsızlaştık ki aslında. Yan komşunuzda çığlıklar oluyor, sesi duyuyorsunuz. Kimse polisi aramıyor. Ben karışmak istemiyorum diyor. Ya da şöyle düşün, gözünüzün önünde birisi çocuğa vuruyor. Hiç kimse çocuğa ailesine müdahale etmiyor. O onun çocuğu diyor. Böyle mi olduk? Yani nerede oluştu bu? O zaman niye suçluyorsunuz oradaki çocukları? Okulu basılıyor, okuldaki bütün öğretmenleri öldürebiliyor. Kıyamet kopuyor ama insanlar yola düşüp de niye bizim öğretmenlerimiz ölüyor demiyor. Neden bu çocuklar ödemiyor? Kapattık. Yazın 3 ay unuttuk onu. Biz yazın tatillere gittik ya. Biz tatillere gittik. Sosyal medyada resimler paylaştık. Bitti. Biz olayı sıcağı sıcağına yaşayan bir toplumuz. Anında tepki veriyoruz, sonra sönüyoruz. Bir olay oluyor, herkes yükleniyor, deşarj oluyor. Duygularını paylaşıyor, öfkesini anlatıyor ama hiçbir eylem yok. Hiçbir eylemsel bir şey yok. Gündem değişiyor, insanlar tekrar sosyal hayatına devam ediyor. Aslında her gün ölüyoruz. Bana göre her gün ölmüş. Bence insanlık ölmüş. Ölmüşüz ki bugün bunları yaşıyoruz. Yani yeni bir şeyi sevinemiyoruz. İnsanları görüyor musunuz etrafınızda mutlu yaşayan? Yok, herkes mutsuz. Evliler de mutsuz. Yani bekarlar da mutsuz. İlişkiler zaten tükenmiş, bitmiş. Kimse kimseye güvenemiyor ki bağ kursun. Çiftleri birbirine emanet edemiyoruz ki biz evlendiriyoruz. 3 ay sonra, 5 ay sonra patlak verir. Bir senenin içerisinde boşanmalar artmış durumda. O kadar fazla boşanma var ki ben adli vakalarla da çalışıyorum. Boşanma sebeplerinin çoğu ihanet. Ya maddi olarak birbiriyle anlaşamamak. Eskiden gelin kaynana vardı. Artık o evir de kapandı. Çünkü gelin kaynana kısmını da geçtim. Artık aynı evlerin içinde yaşıyorlardı. Tamam, sosyal ekonomik bir sürü problemler vardı. Artık insanlar ben merkezci.
mutlu olamıyorum, beni mutlu edemiyor, kendimi iyi hissetmiyorum, işte bencil davranıyor, sadece kendi düşünüyor, narsist oldu, ilişkinin başında olduğu gibi değil artık.

işte bana maddi kazanç olarak destek olamayacak. Ben bu ilişkiyi götürmek istiyorum. Niye? Neden bu kadar vazgeçebiliyorsun? Neden o kadar şaşalı düğünler yaptık o zaman? Niye bu kadar takım merasimi beklentileri yükselttik? Beklentileri yükselttik. Bakın tırnak içinde söylüyorum. O kadar beklentileri yüksekti ki biz sevgi aramıyoruz. Biz hayatımızdaki insanı sosyal medyaya taşımam lazım. İşte benim eşim ne bileyim doktor, benim eşim işte avukat, savcı, hakim, yanımdaki insan bu. İşte benim arabam bu, benim evim bu. İşte bana pırlanta taktı, tek taş değil. Bana baget büyük yüzük taktı, öyle evlenme teklifi etti. Havai fişekler patlattı. O kadar şey ki orada hiçbir sevgi, duygu, hiçbir şey yok. Bir heves sadece, evet benim için sadece bir heves gibi görüyorum ben. Orada aile bağı görmüyorum. Bu kadar şaşalının içinde aile bağı kurulabilir mi? Yani şunu mesela istemelerde şu olmalı. Ve acaba soruluyor mu? Ben çok merak ediyorum. Evini soruyorsunuz, mesleğini soruyorsunuz, parasını soruyorsunuz. Ama çocuk mesela diyor mu oğluna? Oğlum sen namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun? Benim kızımı sana emanet edeceğim hayatım boyunca. Ona zarar verecek misin? Şiddet uygulayabilecek madde kullanıyor musun? Ya da çocuklarınızın gerçekten ben sadece şunu düşünüyorum. Bugün seansta bence %100 olmalı. %100 olmalı. Bugün sadece adli sicile bakılmamalı. Bu kişinin geçmişte psikolojik olarak hastaneye yatışı olmuş mu? Hangi ilaçları kullanmış? Antidepresan kullanmış mı? Ailesinde büyük olaylar olmuş mu? Yani suç işlenmiş mi? Cinayete karışmış mı? Adam ya da geçmişinde ailesinde birisinde bağımlılık olan biri var mı? Hiç bundan sorulmuyor. Sadece beklentiler. Ev mi istiyorsunuz? İşte araba mı olacak? Şunları mı karşılayalım? Bunlar konuşuluyor. Ailenin kurulacağına dahil emanet edeceğin kişi de acaba benim kızımı oğlum birbirine emanet ederken bir çocuğu sorumlulukla büyütebilecekler mi? Bunlar birbirlerinin başının çaresine bakabilecek mi? Yok. Sadece hayatımızda gösterişe dayalıyız. Hepimiz için söylüyorum. Mesleki olarak da olsun. Bugün öğretmenler de sosyal medyada. Bugün avukatlar da sosyal medyada. Bugün psikologlar bizim meslek grubumuz da sosyal medyada. Herkes sosyal medyada. Bugün sıradan insanlar da sosyal. Bugün çocuklar da sosyal medyada. Onlar da takipçi, abone olalım. Yani o kadar bu çığır ki hiç kimse iyilik ya da merhamet ya da duyguların hiçbirinin peşinde değiller. İnsanlar sadece var olmak, görülmek, onaylanmak, işte bunu temelinde biliyor musun? Sevgisizlik. Verilmeyen, annenden babandan alamadığın sen o sevgiyi, ben bir uzman olarak söylüyorum size, alamadığım sevgiyi hiçbir şeyde bana veremez. Bakın bugün kızımız vefat etti. Sosyal medyada biliyorsunuz ünlü bir, hatta açlık greviyle beraber o kadar popülerdi, o kadar güzeldi, avukattı. Ama ne oldu sosyal medyanın içinde? Bir profesörün kızıydı hatta. Günün sonunda öldü. Yani ne oldu? Neyi veremedi anne baba? Sevgiyi. Alamadığı o sevgiyi, partnerinden terk edilmesi, kaldıramadığı, baş edemediği duyguların sonunda kendini yok etmeye çalıştı. Hayatımız içinde de böyleyiz. Biz birbirimize emanetiz. Bakın toplumsal olarak da bir dayanışma içinde de olsun. Biz birbirimize emanetiz. Bayrağımız bize emanet, askerimiz bize emanet, varlığımız bize emanet. Yani çocuklarımız, eğer biz çocuklarımızı güzel yetiştirmezsek, bu toplumun içerisinde var etmezsek, eğitimcilerimiz iyi olmazsa, doktorlarımız iyi olmazsa canımızı emanet ediyoruz değil mi? O kadar güveniyoruz ki. Şöyle düşünün, bir narkozda hayatınızın içerisinde hastanedesiniz, yatıyorsunuz narkozda, uyanıp uyanmayacağınızı bilmiyorsunuz. Güvenmesem o doktora, doktor arıyorum, iyi bir doktor arıyorum ki bana zarar gelmez. Çoğu hasta biliyorsunuz son dönemlerde de çok vefat eden insanlar da var. O kadar çok ameliyatlardan, estetik ameliyatlarından da ölen insanlar var. Neden peki? Tamamen hayatta sevilmek, görülmek, onaylanmak. Tamamen bütün duygumuz bu. Eğer sevilmezsem ben yokum, görülmezsem ben yokum. Ben değerli değilim. Şöyle düşünelim. Çocuğunuz bile size kendini sevdirmek için bazen çok uğraşıyor değil mi? İstediğini yaptırmak için. Öyle bir pazarlık içine girilmiş ki ilişkilerde de böyle. Bir şeyi karşı taraftan talep etmek için kendimizden o kadar ödün veriyoruz ki sınırlarımız yok bizim. Eşimi kaybederim. Eğer onun istediklerini yapmazsam hocam ben ayrılırım, o beni bırakır. Bıraksın. Sen kendi hayatınca sen kendine değer versene, sen kendini sevsene, eğitsene. Sen kendini onun beklentide alacağın sevgiyi kendine versen, onun karşında çektiğin acıyı kendine doğru o sevgi şefkati versen, Allah'a şükretsen, namaza sarılsan, Allah'tan hidayet istesen, dua etsen, belki de hayrını beklesen ama sen şer peşinde koşup kötülükle mücadele etmeye çalışırsan o zaman hayırlı bir şey de bulamıyorsun günün sonunda. Hayat bize bunu verir. Bakın emanet kul hakkıdır. Emanet bizim için çok büyük bir kul hakkıdır. Bir insanın parasını haksız yere almak, birinin emeğini vermemek, itibarına zarar vermek, bunlar başkasının hakkına dokunmaktır. Bu insanlar
Önemli olan hayatımız içerisindeki bu kul hakkına da kıymetli. Bakın hayat, Allah bize diyor ki kul hakkıyla gelme. Yani emanet edilen, ona beslediğimiz her şey duyguda karşılığını vermek zorundayız. Hayatlarımız kıymetli. İnsanlar kendi varlığını küçümsememeli. Büyük adaplar, yani büyük imtihanlardan geçiyor. Son dönemlerde de böyle. Yine hayatımız içinde. Emanetin en güzel hali bence insana ulaşabileceği en büyük sıfatlardan biri emin olmak. Yani insanların ben ona güveniyorum diyebilmesi. Bir insan size ben bunu sadece sana anlatıyorum diyorsa o kadar değerli ve kıymetli, güvenilir olduğunuzu gösterir. Kendiniz de hissedersiniz. Birisi size duygusunu, sevgisini paylaştığı zaman güvenilir biri olmak. Ben buna da çok inanırım. Mesela insanlara güvenmek, benim hep kredim 10'dur mesela. Hep bir 100 kredim vardır, veririm. O kredi biter ama insanları yine affederim. Çünkü derim ki biz hepimiz hatalıyız, kusur. Ben biraz da mesleki olduğum için empati duygum çok yüksek. Karşı tarafın ne hissettiğine bakarak bakıyorum. Yani bana ne yaptığını değil de aslında bu duygu neden böyle yaptığına bakıyorum. Kendimde bakmıyorum ona. Güvenilir insan olmaya çalışıyorum. Çünkü bir kişi bana güvenirse bana bütün duygularını açabilir. Eğer duygularını tam açtığı zaman da ben ona yardımcı olabilirim. Hem mesleki olarak, hem eğitimci olarak, hem sağlıkçı olarak, hem doktor olarak. Çünkü bir insanın bir insana kendini anlatması çok zordur. Çok zordur. İfade etmesi de çok zordur. Her zaman doğruyu söylemez size. Haklı olarak kendi haklı çıkartmaya çalışır, karşı tarafı suçlamaya geçir. İnsanın kendiyle yüzleşmesi en ağır imtihandır. Aslında bazen duygularımız içine baktığımız zaman da şunu görüyorum ben. Kendimize acımasız davranıyoruz. Emanet duygusunu burada konuşacağız aslında. Aslında bu akşam da konuştuğum şeyler de sadakatle konuşmuş oluyoruz. Sözü konuşuyoruz, aileyi, çocukları konuşuyoruz, anne babayı, dostluğu konuşuyoruz, adaleti konuşuyoruz ama merhameti tabanda en sağlam tutmamız gereken yer. Şimdi bugün telefon, mesela program bittikten sonra bir telefon açarsanız belki annenizi ararsınız, belki babanıza, baba nasılsın dersiniz, belki çocuğunuzun yanına oturup onu gerçekten dinlemek istersiniz, belki bir dostunuzun size anlattığı sırrı hatırlayıp ben bu emaneti taşımalıyım. Ya bu bir sır da olabilir. Hayatın içinde de olabilir. Belki bir yerde verdiğiniz sözü de hatırlarsınız. Bir özür borcunuz vardı, bir teşekkür. Kim bilir? Çünkü hayat bize ne kadar zaman bıraktı bilmiyoruz. Ama bugün elimizde. Ve bugün bir şeyleri değiştirebiliriz. Şunu unutmayalım. Bir insan bize bir eşya verdiğinde emanet almış oluyoruz. Ama bir insan bize kalbini açtığında çok daha büyük bir emanet alıyoruz. Bir çocuk bize güveniyorsa bir emanet yine. Bir anne bizi bekliyorsa bu da bir emanet. Bir baba sessizce arkamızdaysa babanın varlığı da emanet. Bir insan sana güvenim diyorsa orada durmak gerekiyor. Çünkü güven çok hassas bir şey. Kırıldığında sesi çıkmıyor. Ama insanın içinde uzun uzun yankılanıyor. O kadar acı veriyor ki. O yüzden bize emanet edilenleri koruyalım. Sözümüzü koruyalım. Dostluğumuzu koruyalım. Ailemizi ne olur koruyalım. Çocuklarımızın kalbini koruyalım. Onlara merhameti verelim. Bize verilen görevleri hakkıyla yapalım. Ve bize verilen hayatı güzelleştirmeye çalışalım. Çünkü belki bir gün geriye baktığımızda elimizde hiçbir şey kalmayacak. Ama insanların kalbinde bıraktığımız iz kalacak. Bugün size bir cümle bırakmak istiyorum. Emanet sahibinin yanında olmadığı zamanda da ona sadık kalabilmektir. Sevgili dinleyiciler ve size bugün yine hani çok kıymetli ya bu söz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Programımızı kapatırken herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Pınar Bilece'nin hazırlayıp sunduğu İzi Kalanlar programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz.

0: konuşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
2: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun ya Rabbi. Hazreti Ebu Zer anlatıyor. Bir gün Efendimizin müezzini Bilal-i Habeşi ile sohbet ediyorduk. Bir mesele hakkında görüşmemiz birbirini tutmadı. Tatlı sohbetimiz Bilal-i Habeşi ile münakaşaya düştü ve bu şekle dönüştü. Bilal'in anası Habeşli siyah bir kadındı. Ben sinirlerime hakim olamadım. Onu kendimden aşağı görerek dedim ki, bu meseleye senin aklın ermez ey siyah kadının oğlu dedim. Renginin siyahlığından dolayı söylediğim bu sözler Bilal'i çok üzmüştü. Benim söylediklerime gidip kainatın efendisine söylemiş ve bir adam geldi dedi ki

seni peygamberimiz istiyor dedi. Ve Ebu Zer diyor ki, hemen Resulullah'ın huzuruna vardım. Efendimiz dedi ki, sen renginin siyahlığından dolayı Bilal'i ayıplamışsın. Ona siyah kadının oğlu demişsin, doğru mu? Efendimizin böyle buyurması beni pek mahcup etti. Utançımdan ona cevap veremedim. Efendimiz sözlerine devam ederek şöyle dedi. Demek sen de hala İslamiyet'in evvelki cahiliyet günlerinin adetleri var. Halbuki İslamiyet insanları renkleri, zenginlikleri ve şöhretleriyle değerlendiren batıl, sapık inanış ve adetleri ortadan kaldırıp yerine en üstün ve şerefli insan, dinine sımsıkı sarılan, Allah'tan en çok korkan, şuurlu Müslümandır hükmünü getirdi. Gösterişsiz, imanlı, ihlaslı, Allah'ın emrettiklerini yapan, nehyettiklerinden sakınan bir Müslüman olduktan sonra o renginin siyahlığından dolayı ayıplanır mı? Efendimizin bu sözleri beni ziyadesiyle müteessir etti. Bilal'e sarf etmiş olduğum bu sözlerden dolayı son derece üzüldüm. Efendimizin yanından ayrılır ayrılmaz Bilal'in evine doğru gittim. Bilal'in kapının eşiğine yüzümü koyarak dedim ki, ey Bilal, mübarek ayakların bu kaba ve anlayışsız Ebu Zer'in yüzüne basarak buradan geçmedikçe bu eşikten başımı kaldırmayacağım dedim. Sonra o siyahi dediğim Bilal çıktı, kapıyı açtı. Beni tuttu. Kalk kardeşim, kalk dedi. Bu yüz çiğnenmeye değil öpülmeye layıktır. Ben sana hakkımı helal ettim dedi. Sonra beni kaldırdı Bilal, gözlerimden öptü. Ben de onun gözlerinden öptüm ve gözümden yaşlar aktı dedi. Düşünün dostlar, Bilal köleyken iman ediyor ve davasına o kadar samimi sadık olmuş ki kızgın kumların üzerinde vücudu gerilmiş, üstüne kızgın kayalar koyuyorlar ve hak dediği için, Allah dediği için eziyet görüyor ve davasından zerre kadar taviz vermiyor Bilal. Allahu Teala bunun mükafatı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına onu hizmetine veriyor ve onun yanında yardım edenlerden oluyor. Birçok savaşlara katılıyor Bilal. Ama rengi siyah ne önemi var ki? Rengin ne önemi var ki? Şu malın ne önemi var ki? Biz o Bilaller gibi o kadar sıkıntıların içerisinde değiliz. Biz rahatın içerisinde huzur bulamıyoruz. Ama Bilal o kızgın kumların üzerinde o eziyetleri görürken o sıkıntının içerisinde Allahu Teala'nın rahmetini buluyordu. O Bilal mutluydu. Genç meydanına çıktığı zaman, elinde kılıcıyla keferenin üzerine daldığı zaman o Bilal mutluydu. Davası için çarpışıyordu. O Bilal kainatın efendisinin tebliğ ettiği şeyleri yaşayarak mutluydu. Hep sıkıntıdaydılar. Paranın çok kıymeti vardı ama ellerinde yoktu. Yiyecek içecek şeylerin çok kıymeti vardı ama ellerinde yoktu. Ya şimdiki Bilaller? Şimdiki ben Müslümanım diyen kardeşlerim? Onu bunu beğenmeyen kardeşlerim? Yediği nimetlere şükretmeyen, evinde iki kap yemek varken üçüncüsünü isteyen veya bu yemeğin tuzu fazla diye veyahut da niçin yine aynı yemeği sofraya koydum diye azgın nefsinin esiri olmuş Bilaller. Onlar o ilk ismin sahibinin hürmetine, hidayete gelmenin

formüllerini arasınlar. Ya bizler dostlar, kendi nefsime söylüyorum. Ben hazır önüme konmuş bir pasta gibi olan davamı iştahla yemem gerekirken ve bu kadar sıkıntı ve zulüm ve baskı o devirdeki gibi olmamasına rağmen ben rahatın içerisinde huzursuzum. Niçin mi? Davamı yaşamayı hala anlayamadım. Bana sunulan bu kadar güzelliği hala anlayamadım. Çünkü davama aşık olduğumun şuurunda bile değilim. Onu yakalayamamışım. O da neden mi? Onu samimi olanlar yakalıyor dostlar. Gerçekten Allah-u Teala'ya teslim olan, Allah-u Teala'nın indirdikleriyle, ihsan ettikleri lütufla mutlu olan, mutmain olan insanlar bunu yakalıyor. Yoksa ben azgın nefisli olan insan, bu kadar güzelliğin içerisinde davamı yaşayamamak ve başkalarına her dakika halimden şikayetçi olarak Allah-u Teala'ya isyan ettiğim sürece ben bu güzelliği nasıl yakalayabilirim ki? Sen nasıl yakalayabilirsin ki? Birçok senden daha kötü olan insanlar var. Benden daha sıkıntıda olan insanlar var. Ama şükretmekten gafiliz. Çoğu insan var. Lokantaların önünde geziyor. Sokaklarda yatıyor. Ve bazıları var. Pazarlarda, sağlarda, sollarda, belirli yerlerde. İnsanlar şuradan uzaklaşsa da şuradan birkaç şey toplayıp da evime götürsem diyor. Utanıyor ama yapacak başka şey yok. Ama kendi nefsime söylüyorum. Evinde birçok yiyeceğin var, içeceğin var. Allah-u Teala birçok lütuflar ihsan etmiş. Ve ben hala davama bir yerden yakalayıp saramamışım kendime. Ve içine girememişim. Allah-u Teala bu kadar lütuflar bana ihsan ettiği halde. Sonra da ellerimi açıp yalvarıyorum Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi beni affeyle. İnşallah affedecek. Ya Rabbi şu işim olmuyor, bu işim olmuyor. Sıkıntıdayım, paraya ihtiyacım var, şuna ihtiyacım var, sağlığım, sorunlarım var. Sonra zarfın arkasını çevir, diğer tarafını oku. Akide-i İslamiyet'i kendine geçirebildin mi? Hayır. Hani bir tesbih vardır. Tesbih şu şekilde, bir yerde çalışırsın, hakkını istersin, işverenin senin hakkını verir. Ama yapmazsan der ki, sen çalışmamışsın, ne hakla istersin ki? Ama Allah-u Teala öyle yapmıyor ki. Senin rızkın yine geliyor hayatta olduğun sürece. Allah-u Teala sana yine ihsan ediyor. Hesaplar ayrı bir konu. Ama yine haline şükretmekten gafil isen, hala sebeplere sarılmaktan gafil isen, şimdiden dostum ve bu inatla da gider isen arkandan Fatiha'nı şimdiden peşin oku. Çünkü sen öldükten sonra senin arkandan Fatiha okuyacak az insan bulursun. Ama şu dava için güzel şeyler yapabilmiş isen, Allah-u Teala senin arkandan o kadar çok Fatiha okuyan gönderir ki ahiretini mutlulukla ve güzellikle pekiştirir. Ama ne biliyor musunuz dostlar? Aşık olabilmekte, davaya sevebilmekte ve fedakar olabilmekte. Ah bir aşık olabilsek. Ah Allah'ın Resulüne bir aşık olabilsek. Ona olan aşkımızla Yaradanımıza bir ulaşabilsek. İşte o zaman şu sahte dünya senin cennetin olur. Ve ondan sonra da Allah-u Teala'ya kavuşmak için ağlarsın. Ama şu anda ben Allah-u Teala'nın malına mülküne bana ihsan ettiği mala mülke kavuşmak için ağlıyorum. Ama o zaman Allah için ağlarım. Bir sevebilsem, bir kardeş birkaç şey satırlarında karalamış. Aşkı kendi diliyle anlatıyor. Bakalım aşk nasıl oluyormuş?

aşk nedir bilir misin? Gözyaşını hak için dökebilir misin? Habibine sevgili olabilir misin? Bilmem dersin, öyle mi? Sen onun ümmetisin, öyle mi? Sevgiyi bilmeden ben aşığım dersin, öyle mi? Elimdeki şu kalem bu satırları yazarken diyor ki bana, sen o aşktan anlamazsın, yazma boşuna. Sen ey günahkar, seherlerde uyurken, ağlanacak şeylere gülerken, nefsin arzularına köle olurken, zikirden çok dünya kelamıyla oyalanırken, ben Hakk'a aşığım dersin, öyle mi? Kandırma kendini dostum, sen aşkı yanlış anlamışsın. Benim dediğim Ayşe'ye, Leyla'ya olan aşk değil ki. Sen böyle bir aşk anladın, öyle mi? Uyan ey nefsim, uyan. Zamanın çok az kaldı. Sonsuz alemin güzelliğini şu sahte dünyaya değiştin, öyle mi? Yalvar! Gözyaşlarınla yıka kainatı, haykır! Zerreler dahi duysun seni. Ya Rabbi, ne olur sevdiklerine verdiğin o aşkı bize de ver, Habibinin hürmetine. Özleminle yanıyorum, gel ne olur ya Resulallah. Dayanacak gücüm kalmadı. Aşkından mahrum kalpler senin güzelliğini anlayamadı. Bu nasıl bir muhabbet ya Rab? O sevgiyi yudum yudum içsem, satır satır yazsam, nakış nakış işlesem, yine doyamam o sevgiline ya Resulallah. Sen unutulamazsın ey Nebi. Seni seven seni unutturur mu? Çınlamıyor mu ezanlarda seni söyleyerek, layık olduğun yerdesin diyerek? Kılıç kınında, gül dalında, sen de sevgilinin yanında güzelsin ya Resulallah. Emanetlerine sahip çıkamadık, bilmem ne ola halimiz. Yoksa nar-ı cehennem mi yerimiz? Ey sevgili, çok perişan haldeyiz. Ne kadar da günahkar olsak, biz senin ümmetiniz. Ne olur, az da olsa sev bizi. Hak etmesek de o sevgini. Ya Rabbi, ruz-i mahşerde, huzuruna geldiğimde, sana getireceğim tek şey var bende. O da Habib'in sevgisi ve senin sevgin var kalbinde. Ya Rabbi, onun hürmetine bizi affeyle.

Allahu Teala inşallah Habibinin hürmetine bizi affeylesin. Hakikaten öyle değil mi dostlar? Hangi ameline güveniyorsun ki? Hiç. Verdiğin sadakaya mı? Belki bir garibiyetini sevindirdin ona mı? Hayır.

kıldığın namaz? Hayır. Ya başkalarına ulaşıp onun gönlünü alabilmek? Hayır. Bunları yaptığın sürece tabii ki mükafatını alacaksın ama hiçbir ameline güvenemezsin ki. Ama güveneceğin tek şey var. Allahu Teala, seni yoktan var eden Rabbin. Ona güvendiğin sürece Allahu Teala birçok sebepler halkeder. Hepsini sana ihsan eder. Çünkü niçin mi? Sen onu seviyorsun ya. Sen onu sevdiğin için Yaradan'ım da seni ona olan muhabbetinle seviyor. Hani bir gönül dostu demişti ya, Allahu Teala'yı sevdiğini nasıl anlarsın, ne kadar sevdiğini? Onun ölçüsünü ben sana vereyim mi diyor. Sen Allahu Teala'yı bir gün içerisinde ne kadar anarsan Allahu Teala da işte seni o kadar anar. Nefis koca olanıma söylüyorum. Yemeği, içmeyi, dünya menfaatlerini anmak için sabahtan akşama kadar maddeleri zikrediyorsun da seni yaradanını ve cennetine talip olduğun Allahu Teala'yı ne kadar hatırlıyorsan işte Allahu Teala'nın yanında o kadar kıymetin var. Hakikaten de öyle değil mi dostlar? Allahu Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizi mağfiret eylesin. Buyruluyor ki Mut'im oğlu Cübeyr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ettiğini buyurdu. Ey Müslümanlar, Allah'tan korkun, yakınlarınızla ilgilenin, en çok sevap yakınlarla ilişkiyi sürdürmekle kazanılır. Zulüm ve taşkınlıktan da sakının. Çünkü zulüm ve taşkınlıktan kazanılan günah ve suç günahların en ağırıdır. Anaya babaya asi olmaktan da sakının. Zira cennetin kokusu 1000 senelik mesafeden alınır. Vallahi anaya babaya asi olan, akrabalarla ilişkisini kesen ve eteklerini yani elbiselerini kibirlenerek yerde sürüyen kimse bu kokuyu alamaz. Cennetten uzak kılır buyruluyor. Büyüklenmek ise ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyor kainatın efendisi. Burada eteklerin yere sürülmesi, kibirlenme, gösteriş veya düşüşü ön plana çıkartma, insanlardan kendini üstün varsayma ve ondan sonra da işte o kadar Allahu Teala'dan uzaklaşırsın. Allahu Teala muhafaza buyursun inşallah. Yine buyuruyor ki Ameş der ki İbn-i Mesud'dan rivayetle sabah namazından sonra camide bulunmuş oturuyorduk. Kainatın efendisi şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim yakınlarıyla ilişkisini kesen aramızda barınamaz. Çünkü biz Rabbimize dua ederiz. Gökyüzünün kapıları, rahmet kapıları ise yakınlarıyla ilişkisini kesene kapalıdır diyor. Ya Rabbi Settar. Yani dualarımızın kabulüne engel olur diye anlatılıyor. Duaların kabulüne engel. İşte bazen kendi nefsime söylüyorum. Bazen dua ediyorum ediyorum ama masında da bir hayır vardır deyip geçiyorum. Ama belki Allahu Teala bu vesileyle onu bana hatırlattı. Demek Kürşat bir yerlerde eksik bir hatan var ki sana bir şekilde ulaşmıyor. Olmamasında da bir hayır vardır ama hakikaten sevdiklerinden uzaklaşmış isen onun da sıkıntısı belki de duaların kabulüne tekamül olmuyor. Yine şöyle bir olay gerçekleşiyor dostlar. Kainatın efendisi zamanında Ebu Efraoğlu Abdullah radıyallahu anh diyor ki Resulullah'la birlikte oturuyorduk sallallahu aleyhi ve sellemle. Ve kainatın efendisi şöyle buyurdu. Bugün yakınlarıyla ilişkisini kesen bizimle oturmasın. Allahu Ekber. Bu ne kadar ciddi bir mesele. Yakınlarıyla ilişkisini kesen bizimle oturmasın. Kainatın efendisi huzurundan kalksın gitsin diyor. Bunun üzerine bir delikanlı gitti ve aralarında olan bazı sebeplerden dolayı diyor, teyzesinin yanına gitti ve teyzesinden özür diledi. Ve onun bağışlamasını diledi kendinden. Teyzesi de aynı şekilde ondan istedi bağışlanmasını. Daha sonra diyor bu genç geldi yanımıza oturdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, iyi bilin ki toplum içinde yakınlarıyla ilişkisini kesen kimseler bulundukça o topluma rahmet inmez buyuruyor.

olur. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Rahmet inmez buyuruyor. İşte ne kadar ciddi bir mesele. Ne kadar arkamızı atıp da hafife aldığımız bir mesele. Rahmetin inmesini bile engelliyor. En hafifi bu da. Allah muhafaza buyur ya Rabbi. Ne kadar ciddi bir hadis dostlar. Bu hadis Esbahani rivayet etmiş. Onun için bütün aktardığım hadislerin hepsinin kaynakları şu anda mevcuttur. Ve yine rivayetle buyuruyor ki, toplum içinde yakınlarıyla ilişkisini koparanlar bulundukça diyor, o topluma melekler de inmez. Allahu Ekber. Tebarani'den rivayetle bu da. İşte sıla-i rahimin ne kadar ciddi olduğunu belirten bir mesele. Şimdi hep hadisler doğrultusunda gittik. Bunlarla ilgili bir de ayetler var dostlar. İnşallah o ayetleri de kısa bir şekilde alalım inşallah. Nisa suresi 1. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Yaradanım, ey insanlar, sizi tek bir candan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın türetip yeryüzüne yayan Allah'tan korkun. Kendisinin adını öne sürerek birbirinizin dileklerinde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı gözetleyicidir. Allahu Ekber. Bir başka ayet-i kerime, İsra suresi 26. ayet-i kerime şöyle buyruluyor. Akrabaya, düşkünlere, yolda kalan yolcuya haklarını ver. Olur olmaz yere de elindeki malını saçıp savurma. İsraf etme. Yine İsra suresi 27. ayet-i kerimede Yaradanım şöyle buyuruyor. Şüphesiz malını saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise her zaman Rabbinin nimetlerine karşı çok nankördür. Bir başka ayet-i kerime Rad suresi 25. ayet-i kerimede Yaradanım şöyle buyuruyor. Kesin söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlara, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeylere, riayet etmeyenlere, yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara, onlara işte onlara lanet vardır diyor. Ahiretin kötülüğü de bunlaradır. Bir başka ayet-i kerime Tahrim suresi 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen, verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren melekler vardır. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kişilere iyilik edin, kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünenleri sevmez. Bu da bir ayet-i kerime. Bir başkası Nisa suresi 36 ve 37. ayet-i kerimeler. Bunlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. Biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Bu da konuyla ciddiydi. Cimrilik eden ve insanlara cimrilik edenler. Yakın akrabalarından sıkanlar ve kaçıranlar. Bir başka ayet-i kerime, mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden ötürü eziyet edenler şüphesiz iftira etmişler ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ve Asaf suresi 58. ayet-i kerimede bu ganimet mallarına bilhassa yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış, Allah'ın rütuf ve rızasını isteyen, Allah'a ve Resulüne yardım eden fakir muhacirlerin hakkı vardır. İşte samimi olanlar onlardır. Malını mülkünü hiçbir kimseden esirgemeye işaret. Bir başka Haşr suresi 8 ve 9. ayet-i kerime. Daha önceden Medine'yi yurt edinip imanı kalplerinde yerleştirenler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı içlerinden hiçbir çekememezlik duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Nefsin cimriliğinden korunmuş kimseler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Hadi bakalım bu ayeti de kendine yor, akrabalarına yor. Çekememezlik. Onu koy tarafa,

Medine'ye geliyorlar ve ondan sonra da onlar bütün mallarını seninle paylaşıyor. Ashab işte öyleydi. Ama ben kendi elimdeki malımı, mülkümü en yakınımla paylaşmak işime gelmiyor ki. Tam tersine onun o mallarını nasıl ele geçirebilirim, nasıl kullanabilirim onun derdine düşmüşüm. Ama ashab hicret edeni tamamen kucak açıyor ve onunla her şeyini paylaşıyor. Evini, yatağını, döşeğini, yiyeceğini, her şeyini. Ama işte onlar ashab. Bu da benim koca olan da günümün nefsin Müslümanı. Allah bizi affetsin ya Rabbi. Tekrar İnsan Suresi 8'den 14. ayet-i kerimeler aynen şu şekilde akış içerisinde. Onlar yemeğe ihtiyaç ve istekleri olduğu halde onu yoksula, yetime ve esire yedirdiler. İşte Müslüman. Yine ayet devamla ve şöyle derler. Biz sizi ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve katı bir günde Rabbimizin azabından korkarız. Allah da onları o günün şiddetinden korur. Yüzlerine güzellik verir, kalplerine sevinçle doldurur. Onların sabırlarının mükafatı cennet ve ipekten elbiselerdir. Onlar cennette koltuklara yaslanırlar. Orada ne güneşin sıcaklığı ne de soğuğun şiddetini görürler. Cennetin ağaçlarının gölgesi onların üzerine düşmüş ve meyvelerinin koparılması kolaylaştırılmıştır. Elhamdülillah. Niçin geliyor bu kadar güzellikler? Paylaş, sevdiklerinle paylaş, dostlarınla paylaş, ulaşabildiğin kadar. Birazcık şu cebindeki akrebi ez başını, varsa eğer, ezebiliyorsan ez onu. Birkaç Müslümanın şu günlerde sevindir, hayıra vesile ol. Çünkü ömür her an alıp gidiyor seni. Nerelere geldik, ne yedik, ne olduk, şimdi ne olacağız? Ne olacağız senin tam tepenin üstünde. Ne olduğun şu anda ortada. Şimdi birkaç dakika sonra, belki şu an, belki biraz sonra, her zaman getirdiğimiz ciddi bir örnek. Azrail aleyhisselam geldi, tokatladı, aldı götürdü seni. Hadi bakalım. O can tabii o kadar kolay çıkmaz. Ama mümin ise tereyağından kıl çeker gibi, oturmuş olduğu yerde baklava yer gibi çıkar gider. Ama öyle değil ise birazcık sıkıntı verir. Ondan sonra da sorgu sual hesap. Şu anda oturuyoruz, işimiz gücümüz rahat, radyo dinliyoruz, televizyon seyrediyoruz, dostlarımızla oturup sohbet ediyoruz. Bir düşün. Böyle bir niyet içinde hasıl oldu. Dedin ki yarın inşallah Allah-u Teala'nın izniyle, mübarek cuma olması hasebiyle, 3 ayların içerisinde olması hasebiyle, yaklaşan beraat gecesinin hürmeti hasebiyle, dedin ki Allah için yarın birkaç fakiri sevindireyim, birkaç kişinin işini rast getirtmesi için vesileler halk ederek birkaç kişiye uzanayım ve de bugün dinlediğimiz ve yaptığımız sohbetin adısı hürmetine inşallah yarın sıla-i rahim yaparak birkaç dostuma, akrabama, anama, babama, dedeme, yakından akrabalarıma ulaşabildiğim kimselere telefon ederek sıla-i rahim yapayım. O niyetle oturdum. Elhamdülillah Yaradan'ım çok büyük bir hikmet sahibidir. Lütfunu ihsan eder. Ola ki bu gece Azrail aleyhisselam geldi seni aldı. Sabahleyin Hacı Bayram'dan kaldıracaklar veya Kocatepe'den veyahut da efendim Karşıyaka'dan kaldıracaklar. Ama bu niyetin vardı kalbinde. Allah-u Teala o niyeti yine sana verir. Düşün, şu anda burada oturuyorsun. Yarın musalla taşında olabilirsin. Yarın gasilin elinde olabilirsin. Evine çevire seni yıkar istediği gibi şekil verir. Ondan sonra 5 dakikada seni paketler. Ondan sonra götürürler buz gibi taşın üzerine yatırırlar. Allahu Ekber, sen oturursun orada. Yatıyorsun hiçbir şeyden habersiz gibi. Öyle zannedilse de mani aleminde çok farklı olaylar oluyorlar. Sonra da bakarsın ki etrafındaki insanlardan sevdiklerin, belki de sana samimi olanlar, gerçekten Allah için samimi olanlar senin cenaze namazında karşısına durmuşlar, imama uymuşlar. Belki de senin evladın, çocukların, belki de yakın akrabaların tam da yan tarafında, imamın yan tarafında durmuş seyrediyorlar. O da ayrı bir olay. Düşün. Ne kadar acı değil mi dostlar? Babasının, anasının, yakın akrabalarının cenazesine katılamayacak kadar imanın, akidenin olmaması. İşte bugünkü konunun ciddiyeti buydu. Sen yakınına ulaşmak, sadece sıla-i rahim yapmaktaki gaye ne ki? Onların hatırını solabilmek ve öğrendiğin şeyleri onlarla paylaşabilmek. İki Müslüman bugün bir araya geldiğinde, oturduğunda senin işin benim işim, senin paran benim malım, senin malın benim malım olacağı yerde Allah Resulü, Allah dostları, muhabbetullah, zikrullah, bunların muhabbetini yapsa elhamdülillah öyle bir sermaye ile ahirete gidersin ki seni böyle elhamdülillah Yaradan'ım ne lütuflarla karşılar. Ama senin malın benim

malım, senin param, benim param derdiyle gider isen aslında o zaman kapına gelmiş aciz bir dilenci gibi gidersin. Hiçbir şey sermayende olmazsa ne götüreceksin ki? Seni orada kırmızı halılar sermişler, YouTube'la insanlar bando mızıkayla mı karşılayacaklar? Hayır, amelinle karşılayacaklar. Allah-u Teala'ya nasıl kul oldun, öğrendiğin halde hayatına geçirdin mi, tebliğ edebildin mi, davanı başkalarınla paylaşabildin mi? Bu şekilde karşılanacaksın. O zaman hodri meydan dostum. İstersen Allah-u Teala'nın emri yerine getirmeye gayret göster, sebeplere sarıl. İstersen de zehirle batırılmış bal olan dünyaya sarıl. Karar senin. Dostlar, bu gece de size bu konuları paylaşmaya gayret gösterdik. Allah-u Teala inşallah buradan zikrettiklerimle benim kendimi amel etmemi nasip etsin. Size de aynı şekilde Allah-u Teala affı mağfiret edip aynı şekilde amel etmeyi nasibi müyesser eylesin. Bugün çok güzel bir konuyu paylaştık ama Allah için size söylüyorum. Şu güzel konuyu paylaştığımız bu konuyu yarın bu hadisin hürmetine, bugün okuduğumuz, tebliğ ettiğimiz ayetlerin hürmetine, Allah rızası için bir akrabana, en azından bir akrabana ulaş ve bu hadisi tebliğ et. Yani tebliğ de, hatırını sor ve gönlünü al. İnşallah Yaradan'ın bu gecenin ve bugünün yüzü suyu hürmetine, okunan hadislerin ve ayetlerin yüzü suyu hürmetine şuradaki sevabı sana ihsan etsin. Talep ediyoruz. Rabbim vermeye kadirdir. Hele böyle bir günde, hele böyle üç ayların içerisinde, mübarek cuma günü içerisinde bunu yapabiliyor isek, Yaradanımın hazinesi o kadar geniş ki iste isteyebildiğin kadar. Çünkü Yaradanım sana senin ne kadar doyabileceğin kadar istediğini sana yaratsa, halk etse, verse koca okyanusta suyun içerisinde batırılmış bir toplu iğnenin ucundaki su damlası gibi olur. O zaman Yaradanımdan istediğin kadar iste. Bu arada inşallah dostlar bizlere de dua edin de aktardıklarımızla aynı şekilde yaşamak Allah-u Teala bizlere nasip etsin. Allah-u Teala sizlerin hatırına inşallah bizlere affı mağfiret eylesin.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru

0: Hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
4: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
5: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah direnenleri, sabredenleri sever. Allah haddi aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de yeni bir bölüme geçiyoruz. Kitab-ül Ezan, Ezan bölümü başlıklı. Bu bölümde İmam Muhammed bin İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyh kendisine üstadlarından ezanla ilgili gelen hadis-i şerifleri nakledecek ve bu hadis-i şeriflerle ezanın önemi, şekli, cümleleri, ezanın ahkamı ile ilgili hususlar anlatılacak. Ezan bildiri, duyuru anlamında. Ezan çağrı, davet anlamında namaza, ibadete davet için hem bizzat kendisi ibadet hem de bir davet olarak telakki edilmiştir. Ezanın ihtiva ettiği cümleler itibariyle akide, İslam'ın temel inanç esaslarını ihtiva etmesi çok önemli. Önce Cenab-ı Hakk'ın en büyük, en muazzam olduğuna işaret edilmekte. Ardında tevhidin önemine ve şirkin reddedilmesine işaret edilmektedir. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğine tanıklık edilmekte ve ardından namaza ve kurtuluşa davet ile yine tevhidle sona ermektedir. Her gün, her namazda gönlümüze işlenen, şuur altına yerleştirilen ezan cümleleri müminin iman esaslarını en güzel şekilde bilmesine, öğrenmesine ve yaşamasına vesile olmaktadır. Evet, ezan el-i'lan bi-dukhulil vakt, yeni bir namaz vaktinin girdiğini bildirmektedir. Ve du'a'u ilel cema'a, cemaatle namaza davet anlamını taşımaktadır. Ve izharu şa'iril İslam, ve İslam'ın alametinin, sembolünün ortaya konulması demektir. Ezan sünnet-i kifayedir. Ezan sünnet-i kifayedir. Yani bir memlekette İslam'ın şiarıdır, İslam'ın sembolüdür, İslam'ın alametidir. Selam gibi, teravih namazı gibi ezan o memleketin tevhide bağlı olduğunu, Allah'ın birliğini kabul ettiğini gösteren bir semboldür, bir şiardır. Bir ahali, bir kasaba halkı eğer bilerek ve kasten ezanı terk ederlerse o kasaba halkına savaş açmak gerekir denilmiştir. Müslüman ezanın devamı için, ezanın susmaması için, ezanın susturulmaması için gayret edecektir. Ezanlar, minareler tevhidi sürekli vurgulayacak ve İslam ülkesinin İslam'a olan bağlılığını haykıracaktır. Yani sadece kuru bir çağrıdan ibaret değildir. Her cümlesiyle İslam inancını vurgulayan bir husustur. Namaza bir davettir. Namazın vaktinin girdiğini bildirmektedir. Ve o memleket halkının Müslüman olduğunun göstergesidir. İlk bölüm Bab-ı Bed'il Ezan, ezanın başlangıcı. Ve kavlihi azze ve cel, estaizu billah, bismillah. Ve izâ nâdeytum ile s-salâti ittehezûhâ huzûven ve la'ibâ zâlike bi ennehum kavmun lâ ya'kilûn. Siz namaza çağrıda bulunduğunuzda müşrikler o çağrıyı, o ezanı alayla ve eğlenceyle, oyunla karşıladılar. Bunun sebebi onların aklını kullanmayan, akletmeyen, düşünmeyen, İslami hakikatleri düşünmeyen bir topluluk olması sebebiyledir. Ve kavlihi celle celal izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumâ, ve cuma günü namaz için ezan okunduğunda ifadesinde yine nida, bir çağrı olarak ifade edilmektedir.
Evet, ezan konusuyla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Ve ilk defa ezan Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz'e bildirilmiştir. Ayrıca Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rüyalarında ezan kelimelerinin kendilerine bildirilmesi suretiyle Efendimiz'e nakledilmiştir. Yani hem vahiy yoluyla hem de sadık rüya ile tespit edilen bir sünnet-i seniyyedir. Sünnettir, ancak İslam'ın şiarı olan bir sünnettir. Yani mesela selam gibi verilmesi sünnettir, ancak İslam'ın şiarıdır. Sünnet olması aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada ne kadar önem verdiğinin alametidir. Evet, ilk hadisimiz قَالَ الْمُؤَلِّفِ الْاِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَرَحِمَنَا مَعَهُ İmamımız, müellifimiz, kitabımız Sahih-i Buhari'nin müellifi İmam Buhari Hazretleri anlatıyor. حَدَّثَنَا اِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ An Enes'in radıyallahu anhu kal. Senediyle o isnadında geçen ravileri tek tek zikrederek İmam Buhari Hazretleri Enes bin Malik'ten şunu naklediyor. Kale zekeru ennara vennakuse fezekerul yehude vennasara. Ezanı, namazı duyurmak için ateş yakalım diyenler oldu. Namazı duyurmak için çan çalalım diyenler oldu. Ama bunların, bu çeşit uygulamaların Yahudi ve Hristiyanlara ait olması sebebiyle reddedildi. Fe umira Bilalun en yeşfa'al ezan. Ve sonunda Bilal Hazretlerine ezanı çift çift okuması emredildi. O en yutira bil yutiral ikame. İkamet, kâmet cümlelerini ise tek tek okuması emredildi. Evet, burada ezanın ilk başlangıcında Müslümanlar bir arayış içerisine girdiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tekliflerde bulundular. Ama sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu teklifleri kabul etmedi. Çünkü Müslüman kesinlikle ne ibadetinde, ne kılık kıyafetinde, ne hayatında, ne düğününde, ne cenazesinde Yahudi ve Hristiyanlara benzememeliydi. Hele ezan ve hele namaz konusunda onların uygulamaları, onların tatbikatı bizim için örnek olamazdı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunları reddetti. Cebrail Aleyhisselam'ın vahyiyle Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh ve Hazreti Ömer'in rüyalarıyla ezan meşru kılınmış oldu. İkinci hadisi şerife geçiyoruz. Haddetene Mahmud ibn Gaylane kale haddetene Abdurrezzak kale akhbarene ibn Cüreycin kale akhbareni Nafi'un enne ibn Umar radiyallahu anhuma kâne yekûr. Bu defa Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor. كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde namaz için toplanırlardı ve namaz vaktini beklerlerdi, gözetlerlerdi. Leyse yunada leha, Medine'de ilk günlerde namaz için ezan okunmazdı. Bunun anlamı, yani Mekke döneminde ezan okunarak namaz kılınmamıştır. Medine döneminin ilk günleri de aynı şekildeydi. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَٰلِكَ Ve kendi aralarında bu konuyu ele aldılar. Bir gün bu konuda konuştular. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوا

nakusen misle nakusin nasara. Hristiyanların çanı gibi bir çan kullanalım. Çan çalarak, zil çalarak insanları namaza böyle davet edelim dediler. Ve kale bağduhum bir kısmı ise belbukan misle karnil yahud. Yahudilerin borazanı gibi bir borazan alalım. O borazanı üfleyerek ibadete, namaza çağrıda bulunalım. Demek ki Hristiyanlar çan kullanarak, bugün de olduğu gibi o günde çan çalarak, çan kullanarak ibadete davet ediyorlardı. Yahudiler de borazan veya boru kullanarak. Fekale Umaru levle tebaatune racülen minkum yunadi bis-salah. Peki içinizden birini görevlendirseniz de namaza o davet etse olmaz mı dedi. Her konuda ilk olmayı, her konuda öncü olmayı, her konuda rehber olmayı ilke edinen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın teklifi de bu şekildeydi. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın isimlerinden biri Umar el-Mulhem radıyallahu anh. Kendisine bir takım gerçeklerin ilham edildiği kişi. Cenab-ı Hak onun kalbine bir takım hakikatleri ilham ediyor ve onu ifade ediyordu. Biri namaza çağrıda bulunsa ve fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Bilal kum fenadi bis salah. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu teklifi üzerine güzel sesli, gür sesli Hazreti Bilal, Bilal bin Rabah el-Habeşi radıyallahu anh Peygamberimiz tarafından görevlendirildi. Kalk ey Bilal, insanları namaza çağır buyurdu. Peki nasıl çağırıyordu? Bilal Hazretleri as-salah, as-salah diye çağırıyordu. Es-salatu camiah, es-salatu camiah. Namaz toplayıcıdır, namaz toplayıcıdır veya namaza toplanın, namaza toplanın diye Medine sokaklarında, Medine bahçelerinde dolaşarak insanları namaza davet ediyordu. Ya namaz, namaz, haydi namaza diye davet ediyor veya namaz için toplanalım diye davet ediyor veya namaz toplayıcıdır, namaz bizi bir araya getiricidir ifadeleriyle davet ediyordu. Yani öncelikle ezandan önce Bilal'in bu şekilde uygulaması var. Ezan ile ilgili, ilk ezan ile ilgili hadis-i şerifi Ebu Davud Es-Sicistani rahmetullahi aleyh Sünen adlı eserinde naklediyor. Hadis-i şerif şu şekilde: Haddetena Abdullah İbni Zeyd kâle ve lemme emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin nakusi يُعْمَلُ لِيُدْرَبَ بِهِيَ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ السَّلَاهِ. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz için çan kullanılmasını düşündüğünde تَافَ بِي وَاَنَا النَّائِمِ ben uykudayken تَافَ بِي وَاَنَا النَّائِمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاكُوسًا فِي يَدِهِ. Rüyada bir adamı gördüm. Elinde bir çan taşıyordu. Fekultu ya Abdallah etebi'un nakus. Dedim ki ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satar mısın? Kale ve me tasna'u bihi. Rüyadaki şahıs bu çanı sen ne yapacaksın diye sordu. Fekultu ned'u bihi ila salah. Bununla insanları namaza davet edeceğiz dedim. Ve kale ela edulluke ala ma huve hayrun min zalik. Bu Abdullah bin Zeyd isimli sahabinin gördüğü zat bir melek. İnsan suretinde bir melek. Bundan daha güzelini, bundan daha hayırlısını, bundan daha üstün olanını size göstereyim mi, sana göstereyim mi dedi. Kal fekultu lehu bela, evet dedim. Fekale tekul Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalâh, hayye alessalâh.
Hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Felemme asbahtu, Abdullah bin Zeyd rüyayı gören zat diyor ki, sabah olduğunda eteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili peygamberimize geldim. Fe ahbartuhu bima ra'aytuhu, gördüğüm rüyayı haber verdi. Fe kale sallallahu aleyhi ve sellem, innehâ le ru'ya hak, inşallah bu gerçekten sadık bir rüya, doğru bir rüya, rahmani bir rüya, gerçekten hak bir rüya. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanlara ikram ettiği rüya cinsinden bir rüya. Şeytani bir rüya değil. Fekum ma bilalin fe elki aleyhi ma ra'ayt. Bilal'le beraber kalk ve şu dinlediklerini Bilal'e öğret. Fel yu'ezzin bihi fe innehu enda savten mink. Bilal bununla ezan okusun. Çünkü onun sesi senden daha güzel ve daha gür. Fe kumtu ma bilalin fe cealtu ulkihi aleyhi ve yu'ezzinu bihi. Bilal'le beraber kalktım. Bilal'e bunları öğrettim. Ve o da o ezanı okumaya başladı. Devam ediyor. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Fe semi'a zâlike Umar ibnül Hattab radıyallahu anh ve huve fî beytihi. Bilal ezan okurken, ilk ezanı okurken Hazreti Ömer radıyallahu anh evinde bu ezanı dinledi. Fe kharece yecurru rida'ehu, daha elbisesini giymeden, elbisesini sürüyerek Peygamberimizin yanına geldi. Yekulu şöyle diyordu. وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْتَ مَا رَأَى. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki aynı rüyayı ben de gördüm. وَقَالَ evet. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَمْ فَلِلّٰهِ الْحَمْدِ. Böylece iki adil şahit, iki ayrı Müslüman, iki ayrı sahabi, iki ayrı sadık rüya ile Peygamberimize vahiy yoluyla tebliğ edilen bu ezanı aynı şekilde okumuşlar, bildirmişler ve böylece ilk ezan okunmuş. Felillahil hamd, Rabbime hamdolsun demişti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Efendim ilk ezan bu şekilde. Şimdi şu ifadeden hadis alimleri şu neticeyi çıkarıyorlar. Kum ya Bilal fenadi ev feezzin. Kalk ey Bilal. Yedullu ala meşru'iyyetil ezan kaimen. Burada ezanın ayakta okunmasının gerektiğine işaret vardır. Ezan oturarak okunmaz. Ayakta okunur. Ve ennehu la yecuzu kaiden. Oturarak okunması caiz değildir. Ve huve mezhebul ulema'i kâfeten illa Ebu Sevr. Ebu Sevr isimli fakih, alim, imam müstesna. Bütün mezhep imamlarının, bütün imamların görüşü budur. Ezan ayakta okunur. Fihi delilun ala meşru'iyyeti talebil ahkami minel ma'anil müstammata dunel iktisar alel zavahir. Fihi menkabetun zahire li Umar ibnil Hattab radiyallahu anh. Burada Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın derecesine işaret vardır. Fihi teşavur fil umuril muhimme. Önemli meselelerde müminlerin kendi aralarında görüşmeleri, birbirleriyle danışmaları ve istişare etmelerin önemi vardır. وَاَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُتَشَاوَر۪ينَ اَوْ لِلْمُتَشَاوَر۪ينَ اَنْ يَكُولَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَعِنْدَهُ. İstişare edenler herkes kendi görüşünü büyük bir açıklıkla ifade etmelidirler. ثُمَّ صَاحِبُ الْاَمْرِ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَ. Sonra bu idareci, yönetici en güzeli, en uygunu, şartlara, usule, örfe, duruma en uygun olan neyse onu seçerek onu uygulayacaktır. فِيهِ التَّحَيُّنِ لِاَوْقَاتِ السَّلَاةِ. Sahabe-i kiramın namaz vakitlerini beklediğini görüyoruz. Şöyle bir problem gelebilir, rüya delil olabilir mi diye. Evet, peygamberlerin rüyası delildir ve diğer beşerin rüyası diğerleri için delil değildir. Ama buradaki sadık rüya vahiy ile desteklenmiştir. Vel cevap mukarenetül vahiy li zalik.
Aynı zamanda bu ezan peygamberimize vahiy ile bildirilmiş.

gelmiştir. Ve mesela Haris bin Ebi Üsame'nin müsnedinde evvelu men ezzene bis salati Cibril aleyhissalatu vesselam. İlk ezan okuyan Cebrail aleyhisselamdı. Fissema'id dünya. Dünya semasında. Ve semi'ahu Umaru ve Bilal radiyallahu teala anhuma. Ve Cebrail aleyhisselamın bu ezanını ilk işten de Hazreti Ömer ve Bilal olmuştur. Ve sebaka Umaru Bilalen ile Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve akhbarahu biha. Hazreti Ömer radıyallahu anh Bilal'den önce koşarak gelmiş peygamberimize haber vermiş. Fekale Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Bilal sebakake biha Umar. Peygamberimiz Bilal'e Ömer seni geçti demişti. Dolayısıyla yani ezan sadece rüya ile değil aynı zamanda vahiy ile sabittir. Şöyle bir soru. Hiç peygamberimiz ezan okudu mu? Enteresan sorular geliyor. Hel ezzene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kattu bi nefsihi. Bizzat peygamberimizin ezan okuduğu doğru mu? Ebu Hureyre'den şöyle bir rivayet var. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ezzene fi seferin. Bir yolculuk esnasında peygamberimiz ezan okudu. Ve sallâ bi ashabihi ve hum alâ revâhilihim. Ashabına imam oldu. Eshabı peygamberimizin binekleri üzerindeyken. Es-semâ'u min fevkihim. Yağmur yağıyor. Vel bellettu min esfelihim. Yerler ıslak. Yağmurlu bir havada. Bineklerin üzerinde peygamberimiz ezan okuyup namazını kıldırmıştır. Ve sahabe-i kiram bileklerin üzerinde peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e uymuşlardır. Böyle bir rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sesi hepsinden daha güzel. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in çok içli, çok duygulu ve çok güzel bir sesi vardı. Namaz kıldırırken onun namesi, Kur'an okurken onun namesi sahabe-i kiramı coşturuyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in burada ezan okuduğunu Ebu Hureyre Hazretleri ifade etmektedir. Peki sabah ezanındaki "Es-salatu hayrun minen-nevm" cümlesi, bu "Es-salatu hayrun minen-nevm" iki defa Hayye alel-felah'tan sonra söylenir. Bu konudaki rivayet Taberani'de yer almıştır. Yine Bilal Hazretleri'ne "Ennehu etten-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yu'ezzinuhu bis-subh." Peygamber Efendimiz'e gelmiş "Yu'ezzinuhu bis-subh." Sabah namazını bildirmek üzere "Fevecedehu râkiden." Peygamberimizin uyuduğunu görünce, peygamberimizi uyur halde bulunca "Fekâle es-salâtu hayrun minen-nevm." "Es-salâtu hayrun minen-" iki defa Bilal böyle söylemişti. "Fekâle en-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem mâ ahsene hâzâ ya Bilal." Ne güzel söyledin. İc'alhu fi ezanik. Bundan sonra ezanında bu cümleleri ilave et. Peygamberimizin Bilal Hazretleri'nin bu ifadesini kabul etmesiyle o günden bugüne Hayyâlel Felah'tan sonra sabah ezanlarında "Es-salâtu hayrun minen-nevm." Namaz uykudan daha hayırlıdır. Namaz uykudan daha hayırlıdır cümlesi ilave edilmiştir. Evet, burada Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Bilal Hazretleri'nin bu ifadesini onaylaması suretiyle ezanda bu cümleler ilave edilmiştir. Evet, ezan sadece bir davet değildir. Ezan aynı zamanda bir ibadettir. Dolayısıyla her camide, her namaz için mutlaka ezan okunmalıdır. Naklen yapılan ezanlar, teyipten verilen ezanlar, ezanın okunması sünnetini yerine getirmiş olmaz. Mutlaka ezan okunmalıdır. Kırda, bahçede namaz kılarken ezan okunması menduptur. Kaza namazlarında peş peşe birkaç namaz kılınırken bir ezan ve her namaz için ayrı kamet getirilir. Özellikle her fırsatta ezan okunmalıdır. Ancak bir camide daha önce ezan okunmuşsa orada namaz kılan kimseler ve kamet getirilmişse ezan ve kamet getirmezler. Doğrudan namaza duracaklardır. Rabbim bu ezan ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 4. cüz.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi, şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir.

0: سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

0: Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَبَيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.

Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Tilka

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
0: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

0: Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
1: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
0: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.
1: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip, onu yok eden, dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

0: تفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
1: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
0: وَاِذْ غَدَوْتَ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

0: Allahil Azizil Hakim.
1: Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Yerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

0: الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
1: Genişliği yer ve gökler kadar olan ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşun.

0: O Allah'tan korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzün...
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Ve öğüttür.

0: gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah, iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?''

0: Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki, Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: Onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır.

0: وَنَا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.
0: وَلَا

Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

0: أصابكم والله خبير بما تعملون.
1: Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: ارجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

İki ordunun karşılaştığı gün, sizden yüz çevirip gidenleri, şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُم۪يتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ.
1: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah, onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
0: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ.
1: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ
1: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.

0: اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Eğer Allah size yardım ederse, artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
0: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: cehennem ve bi'sel masir.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
1: Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

0: بِأَنفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet, Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed! Sen onlara, bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar, eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ

0: Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve Peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır.

0: هو نعم الوكيل.
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

0: Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.
1: İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvâ.

0: يُرِيدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: İnkâra koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler, mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ
1: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.
0: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ

0: قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere, sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.
1: Kullu nefsin zâikatul mevût ve innemâ tuveffevne ucûrakum yevmel kıyâmeh. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ

Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
1: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
0: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُونَ

0: Vallahu ala kulli şeyin kadir.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab.
1: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki, ''Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru.''

Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

0: Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al.
1: Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika.

Ey Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: الْعِقَابِ
1: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi. Elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım.

0: yapacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
1: La yagurrannaka taqallubullezine keferu fil bilad.
0: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

0: Allahu hayrul lil ebrar.
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: rabbihim innallaha sari'ul hisab.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
0: Ya eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe leallekum tuflihûn.
1: Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: يَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
1: Ey insanlar! Sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
0: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا
1: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
0: وَاِنَّهُ

0: Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.
1: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا

0: fiha وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

0: ma'rufa.
1: Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa, mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.
0: وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا.
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.
0: İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra ve seyaslevne se'îrâ.
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدَ

Hanımlarınızın çocukları yoksa, geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa, bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

0: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: Allahu aleyhim ve kanallahu alimen hakima.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: جَعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.''

0: لَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?
0: وَكَيْفَ

Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: ma qad salaf innehu kana fahişeten ve maqten ve sa'e sabila.
1: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

0: تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 4. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezzak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefesi alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.

Ebu Süleyman Darani. Daranlı Ebu Süleyman. Rahmetullahi aleyh. Lakabı Reyhanül Kulub. Gönüllerin güzel kokulu çiçeği. Bündarül Caiin. Açların reisi. Adı Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi. Baba adı Ahmet. Künyesi Ebu Süleyman. Doğumu Şam'ın güneyinde Daran köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Vefatı 820'de Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Sohbet ettikleri İbrahim bin Ethem, Şakik-i Belhi, Maruf-u Kerhi, Ahmet bin Asım el-Antaki, Sırrı-i Sakati, Haris-i Muhasibi. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamış büyük velilerden. Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyye köyünde doğduğu için Darani nispetiyle tanınmıştır. Ebu Süleyman Darani, rahmetullahi aleyh, çocukluğunda ve gençliğinde rastgele bir hayat yaşıyordu. Diğer insanlar gibi normal günlük hayatına devam ediyordu. Allah adamı salih kimselerin hallerinden haberi yoktu. Bir gün namaz kılmak için camiye gitti. Camide vaaz ve nasihat eden bir zatın konuşmaları ona çok tesir etti. Fakat dışarı çıkınca bu tesir kayboldu. Ertesi gün tekrar gelip o zatın sohbetini dinledi. Yine önceki gibi tesir hasıl oldu. Fakat dışarı çıkınca tesiri biraz daha devam ettiyse de yine kayboldu. Üçüncü defa gelip o zatın sohbetini dinledi. Bu defa öyle bir hal oldu ki bu tesir eve kadar devam etti. Eve gelince günahlarına tövbe etti. Evindeki musiki aletlerini kırdı. Allahü Teala'ya kavuşturacak hakiki yola yöneldi. Alim ve salih kimselerin ilim meclislerine, sohbetlerine devam etti. Onun bu halini işiten Yahya bin Muaz, "Bir serçe bir turnayı avlamış," buyurdu. Şam'da bulunan alimlerin ve salih kimselerin meclislerine devam eden Ebu Süleyman Darani, ilimde ilerlediği gibi tasavvuf yolunda da büyük mesafe kat etti. Yüksek derecelere kavuştu. İbrahim bin Ethem'in sohbetinde bulundu. Ebu Süleyman Darani, daha önce rağbet ettiği, sevdiği dünyadan yüz çevirip zahidane bir hayat sürmeye başladı. Ondaki yüksek dereceleri ve manevi halleri gören talihli insanlar, kısa zamanda onun etrafına toplanıp kendisinden istifade etmeye çalıştılar. O daima insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gayret etti. Gönüllere şifa olan

sohbetlerinde birçok evliya yetişti. Kardeşi Davud bin Ahmet Darani ve Ahmet bin Ebu'l-Havari bunlardandır. Ebu Süleyman Darani, dünyadan ve içindekilerden yüz çevirmiş olup, zahidane bir hayat yaşadı. İlk defa yünlü elbise giyen sofilerden oldu. Ebu Süleyman Darani, rahmetullahi aleyh, bir gün insanlara nasihat ediyordu. İleri gelen talebelerinden Ahmet bin Ebu'l-Havari, hocasının nasihat ettiği meclise gelip, "Efendim, fırın ısındı. Bugün ne pişirmemizi emredersiniz?" diye sordu. Ebu Süleyman Darani ona cevap vermedi. Talebesi aynı suali birkaç defa tekrar edince, talebesine "İçine girip oturunuz." buyurdu. Bunun üzerine talebe kendi kendine, "Hocamın her sözü hikmetlidir. O madem ki böyle buyurdu, onun dediği doğrudur." diyerek gelip fırının içine girdi. Ebu Süleyman Darani, sohbet bittikten sonra etrafındakilere, "Derhal gidin Ahmet'i fırından çıkarın." buyurunca, yanında bulunanlar hayret ettiler ve, "O hakikaten dediğinizi yapıp fırına girmiş midir?" diye sordular. Ebu Süleyman Darani, "Elbette, o söz dinler, nefsine uymaz, bana muhalefet etmez." buyurdu. Oradakiler merakla ve telaşla fırına gelip kapağı açtılar. Sadık talebe Ahmet, hakikaten kızgın fırında oturmaktaydı. Bir tüy bile kavrulmamıştı. Ebu Süleyman Darani şöyle anlattı. "Bir gece camide ibadet ediyordum. İçerisi çok soğuktu. Öyle ki soğuğun şiddetinden dua ederken bir elimi koynuma sokuyor, diğer elimi semaya doğru açıyordum. Bu şekilde dua etmek beni fevkalade rahatlatmıştı. Uyuduğumda şöyle bir ses duydum. Ya Süleyman, dua için kaldırdığın eline nasibini verdik. Diğerini de kaldırsaydın, ona da nasibini verirdik," diyordu. Bunun üzerine kendi kendime, "Ne kadar soğuk olursa olsun, bir daha her iki elimi de semaya kaldırmadan dua etmeyeceğim," diye söz verdim. Yine Süleyman Darani'yi anlattı. "Bir gece bir huri gördüm. Tebessüm ediyordu. Yüzü o derece nurlu idi ki anlatılacak gibi değil. Ben bu kadar nur ve güzelliğine sebep nedir?" dedim. Cevaben, "Bir gece gözünden birkaç damla yaş akmıştı. Onunla yüzümü yıkadılar. Onun tesiriyle bu nur ve güzellik hasıl oldu. Sizin gibi temiz zatların gözyaşları, hurilerin yüzlerinin parlatıcısı olmaktadır. Gözyaşı ne kadar çok olursa o kadar iyidir," dedi. Ebu Süleyman Darani çok ibadet eder, Allahü Teala'ya şöyle yalvarırdı. "Allah'ım, eğer bana günahım sebebiyle azap edeceksen, senden affımı diliyorum. Çünkü senin aff ve rahmetin benim günahlarımdan daha çoktur. Allah'ım, eğer cimriliğim sebebiyle azap edeceksen, senden keremini istiyorum. Eğer bana kötülüklerim sebebiyle azap edeceksen, senin ihsanını ve iyiliklerini dilerim. Eğer beni cehennemine koyacaksan, cehennem ehline seni sevdiğimi haber vereceğim." O anda gâibten bir ses, "Ey Ebu Süleyman, seni cehenneme koymayacağım. Bilakis cennetime koyacağım. Cennet ehline onları sevdiğimi haber ver. Çünkü dostların yeri cennet, düşmanların yeri ise cehennemdir," buyurdu. Ebu Süleyman Darani diyor ki, "Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar, irfan sahipleri ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahiy ile bildirdi ki, Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadet ile meşgul olan

Bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, "Ya Rabbi, bu kimse ne iyi?" dedi. Allahü Teala da, "Ey Cibril, levh-i mahfuza bak." buyurdu. Cebrail aleyhisselam, levh-i mahfuzda o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahü Teala, "Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez." buyurdu. Cebrail aleyhisselam, "Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim." dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve, "Senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm." deyince, o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayıldığında şöyle mırıldanıyordu: "Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa, ben de öyle hamd ederim." Sonra Cebrail'e aleyhisselam dönerek, "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi, kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir." dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Allahü Teala ona tekrar levh-i mahfuza bakmasını bildirdi. Cebrail baktığında bu defa o kimsenin cennetlik yazıldığını gördü. Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan bunun hikmetini sorduğunda, "Kullarım işlerime akıl erdiremezler." buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve kendisine izin verildi. Hemen o zatın yanına gidip, "Müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu." dedi. O kimse ise bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Yine eskisi gibi Cenab-ı Hakk'ı hamd ve tesbih etmeye devam etti. Musa aleyhisselam bir gün yırtıcı hayvanların parçalayıp karnını deştiği bir adama rastladı ve onu tanıdı. Başı üzerinde durarak dedi ki, "Ya Rabbi, o sana itaatkâr idi. O halde bu hal nedir?" Allahü Teala ona vahyedip, "Ey Musa, bu kulum bana ameliyle yükselemeyeceği bir derece istedi. Kendisini istediği dereceye ulaştırmak için ona bu musibeti verdim." buyurdu. Ebu Süleyman Darani çok ibadet etmesine rağmen mekri ilahiden emin olmazdı. Ümitle korku arasında olmayı tavsiye ederdi. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle nakletti: "Bir gün hocam Ebu Süleyman Darani'nin huzuruna girdim. Ağlıyordu. Ona, "Seni ağlatan nedir?" diye sorunca, "Ey Ahmet, ben nasıl ağlamayayım? Bana bildirildi ki, gece olduğu, gözler uykuya vardığı, herkes kendini sevenlerin yanında bulunduğu zaman, ariflerin kalpleri Rablerinin zikriyle coşar ve lezzet duyar. Onların niyet ve gayeleri Allahü Teala'ya kavuşmak olur. Onlar Rablerinin huzurunda diz çökerler, mahzun bir halde Allahü Teala'ya münacat ve niyazda bulunup yalvarırlar. Allahü Teala'dan korkmak ve onun rızasına kavuşmak için gözyaşlarının aktığı, secde ettikleri yerler ıslanır. Allahü Teala bu kullarına rahmet nazarıyla bakar ve, "Ey beni iyi tanıyan dostlarım, benim zikrimle meşgul oldunuz ve benim rızama kavuşmak için gayret ettiniz.
kalplerinizden benim zikrimden başkasını uzaklaştırdınız. Size müjdeler olsun ki bana kavuştuğunuz zaman yakınlık ve sevinç sizin içindir buyurur. Allahü Teala Cebrail'e aleyhisselam buyurur ki, ey Cebrail, benim kelamımı okuyarak kalbi rahatlayan ve benim ismimi zikrederek lezzet duyan arif kullarımın halini biliyorum. Onların ağlamalarını ve inlemelerini işitiyorum. Onların benim rızama kavuşmak için çırpındıklarını ve çalıştıklarını görüyorum. Sen onlara gidip, siz niçin ağlıyorsunuz? Sizin bu tazarru, yalvarma ve hüzün haliniz nedendir? Size Allahü Teala'nın kendini seven kimseleri cehennemde azap edeceği haberi mi geldi? Yoksa Allahü Teala'nın benim zikrimle lezzet duyanları huzurumdan kovarım buyurduğunu mu işittiniz? İzzetime yemin olsun ki sizi cennetime koyacağım. Sizinle aramdaki perdeleri kaldıracağım. Gözyaşlarınızın karşılığı olarak sevinç ve müjdeler ihsan edeceğim buyurdu. Ebu Süleyman Darani, hac vazifesini yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme'ye gitmek için yola çıktı. Yolda Iraklı bir gençle arkadaş oldu. Yolculuk esnasında bu genç devamlı Kur'an-ı Kerim okuyor, mola verdikleri yerlerde vakit namazı haricinde nafile namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyordu. Nihayet Mekke-i Mükerreme'ye ulaştılar. Genç Ebu Süleyman Darani'den ayrılmak istedi. Ebu Süleyman Darani o gence, "Benim sende gördüğüm hallere seni sevk eden nedir?" diye sordu. Genç dedi ki, "Ya Ebu Süleyman, beni böyle yapmamdan dolayı kınama. Çünkü ben rüyamda altın ve gümüşten yapılmış, birçok şerefeleri olan bir köşk gördüm. İki şerefenin arasında şimdiye kadar hiç görmediğim güzellikte huriler vardı. Bu hurilerin tebessüm etmesi sırasında dişlerinden yayılan nur etrafı aydınlatıyordu. O hurilerden biri bana dedi ki, ey genç, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için çok çalış ki bana kavuşasın. Sonra uykudan uyandım. Bu rüya benim senin gördüğün hallere kavuşmamın sebebidir dedi. Ebu Süleyman Darani o gençten dua istedi. Genç ona dua ederek ayrıldı. Ebu Süleyman Darani kendi nefsini şöyle azarladı. Ey nefsim! Uyan ve bu gencin bildirdiği işaretlere ve müjdelere kulak ver. Bir huriye kavuşmak için bu şekilde çalışılırsa, bu hurinin Rabbine kavuşmak için nasıl çalışmak gerekir?" diye nefsini azarladı. Allahü Teala'nın salih kimselere böyle rüyalar ve haller ihsan etmesi, ona bazı sırları açmak, saf ve temiz kalplerini iyi hallere sevk etmek, onları güzel amellere teşvik etmek içindir. Çünkü salih rüya peygamberlikten bir parçadır. Ebu Süleyman Darani aç kalmanın faziletiyle ilgili olarak sohbetleri sırasında şöyle buyurdu. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık Allahü Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanınsa azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. Karın tokluğu Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına manidir.

Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Ben öyle insanlara yetiştim ki, onlar açlığı kendileri için ganimet sayardı. Tıpkı şimdikilerin tokluğu ganimet saydığı gibi. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse, 6 şeye müptela olur. Birincisi, ibadetten haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Dünya ve ahirete ait bir iş dilemeden önce, bir müddet aç kal. Dileğini sonra Allahü Teala'ya arz et. Zira tokluk, aklı ve kalbi bozar. Karnı aç olanın kalbi saf ve ince olur. Tok olanın kalbi ise kör ve azgın olur. Yemeğe şöyle bir sınır getirmişti. Bir kimse kardeşinin yemeğinden onu memnun etmek için yerse, yediğinin kendisine zararı olmaz. Fakat nefsani bir hırs ve şehvetle yiyecek olursa, o zaman zarar görür. Ebu Süleyman Darani, nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileriydi. Öyle ki bu ümmetten onun kadar açlığa tahammül eden pek az kimse olmuştu. Yemek zamanı adet üzere tuzluğu getirip önüne koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. Bir defasında tuzlukta kalmış olan bir susamı yemişti. Bu susamı yiyince bir müddet manevi hallerimi kaybettim buyurdu. Ebu Süleyman Darani bir sohbeti esnasında buyurdu ki, takva ehli olan müminlerin Allahü Teala'dan uzun ömür istemeleri sırf Allah'a daha çok taatte bulunmak içindir. Açlıktan karnım arkama yapıştığı zaman yaptığım ibadetlerin tadını daha çok duyuyorum. Zira hikmet gelin gibidir. Rahat içinde uyuyacağı ve güveyiyle baş başa kalacağı boş bir ev ister. Bir ayet-i kerimeyi okurum. 4 gece üzerinde durur, tefekkür ederim. Üzerinde iyice tefekkür etmeden, derin manaları ve murad-ı ilahiyi düşünmeden diğer ayete geçmem. Kalan ömründe Allahü Teala'ya karşı yaptığı isyanlara, kaçırdığı ibadet ve taatlere ağlamak akıllı kimseye düşer. Fakat ömrünün geri kalan kısmını günahlar içinde geçiren akılsız kimseye ağlamak yaraşır. Ebu Süleyman Darani'ye, marifetin hakikati nedir diye sordular. Cevabında, iki cihanda kişinin muradının birden, yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir buyurdu. Seni haktan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey, sana düşmandır. Gafletle çıkan, Hak Teâlâ'yı hatırlamadan aldığın her nefes, sana kızgın demirlerle bir nişandır. Allahü Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için, gece gündüz gayret eden Ebu Süleyman Darani, tevazu sahibiydi. Buyurdu ki, Allahü Teâlâ'dan razı olmak ve onun kullarına acımak, peygamberlerin ahlakındandır. Bütün insanlar başıma toplansa ve beni küçük görmekten vazgeçirmeye çalışsalar, vazgeçiremezler. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir.

Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın, buyuran Ebu Süleyman Darani, ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü irfan sahibi geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği müddetçe Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi ilahi feyizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir, buyururdu. Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi, Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. En faziletli amel nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. Bütün insanlar beni olduğumdan daha aşağılamak, hakaret etmek isteseler bunu yapamazlar. Çünkü herkesin hakaret derecelerinin en aşağısı olarak düşünebileceklerinden daha aşağı olduğumu biliyorum. Bir dostundan uygunsuz bir hakaret görürsen hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse, hangi ibadeti yaparsa yapsın, tat ve zevkine varamaz. Cehennemde azap yapan zebani adlı melekler, puta tapan kafirlerden önce şeriate uymayan hafızlara saldıracaklardır. Haram ve şüphelilerden şiddetle sakınır ve farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam, bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve acısını hissederim, buyururdu. Kul Allahü Teala'dan haya ederse Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler, hatalarını affeder, kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur. Ebu Süleyman Darani sohbetleri esnasında şöyle buyururdu: bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın birazını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir gece uyku bastırdığı için biraz uyudum. Rüyamda gördüm ki bir huri bana, 500 senedir beni senin için yetiştiriyorlar, sen ise uyuyorsun, dedi. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımıyla yapabildiğini iyi bilirse, o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Ebu Süleyman Darani, güzel haller sahibi, güler yüzlü ve hoş sohbetliydi. Ayrıca çeşitli halleri ve kerametleri görülürdü. Fakat o, hallere ve kerametlere önem vermezdi. Talebesi Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlatıyor: bir sene hocamla beraber hacca gidiyorduk. Yolda su tulumunu düşürmüştüm. Suya ihtiyacımız hat safhadaydı. Hocama, efendim, su tulumunu kaybettim, dedim. Ellerini kaldırıp şöyle dua etti: ey gaybleri bilen ve sahiplerine iade eden, dalalette olanları hidayete erdiren Allah'ım, kaybettiğimiz şeyi bize iade eyle. Duasını bitirir bitirmez bir kimsenin, bu su tulumunu kaybeden kimdir, diye seslendiğini duyduk. Tulumumuzu